0: Geçti deme. Geçti deme Ömer kardeş. Hayra alamet değil bu rüya. Gör bak. Asacaklar beni. Vallahi asacaklar. Aa, ben asıldıktan sonra Çorum Mali dediydi dersin işte.
1: Hadi alt tarafı bir rüya işte. Sonra biliyorsun rüyalar çok kere yanıltır insan Ali kardeş.
0: Ama çoğu zaman da hakikat olur işte. Ölüm korkusu neyse de. En çok ne ağrıma gitti biliyor musun Ömer kardeş?
1: Ne?
0: Sizlerin içinden beni alıp götürmeleri. Hani kurban bayramında koç alırsın ya. Gözüne kestirdiğim birini yakalayıp sürünün içinden çekip alırsın ya. O gitmemek için direnir. Diğerleri de böyle köz köz bağır ya. İşte aynı onun gibi beni de rüyamda böyle sürüyerek alıyorlar. Siz de köz köz bakıyordunuz.
1: Bak Ali kardeş, sen kötü bir rüya gördün, hepsi bu. Takma kafanı artık buna.
0: Sen okumuş yazmış adamsın Ömer kardeş. De bana, asarlar mı beni ha?
1: Bilmiyorum. Asmazlar herhalde. Sahi neydi senin suçun?
0: 4 kişiyi öldürmek. Karım, kayınpederim, 2 kayınbiraderim. Aslında hak ettim ya değilmeyi ama şu beklemek yok mu? Çıldırtıyor beni Ömer kardeş.
1: Dur. Sakin ol. Sakin ol Ali kardeş. Ömrün varsa...
0: Ömrü düşünen kim Ömer kardeş? Ama ölümü beklemek yok mu? Ölümü soğuk nefesini ensende hissetmek. Hayır. Haksızlık bu. Ben haklıydım onları öldürmekte. Öyle değil mi Ömer kardeş? Söylesene.
1: Öldürmek korkunç bir şey Ali kardeş. Korkunç bir şey. Bizim ölümü beklememiz kadar korkunç.
0: Ama hak etmişlerdi ölümü. İstersen dinle de kararı sen ver Ömer kardeş. Sen okumuş adamsın.
1: Benim kararım bir mana ifade etmez ki.
0: Eder. Benim için eder. Vicdanım rahatlar hiç olmazsa. Ama karım için beni haklı da görsen vicdanım rahat etmez.
1: Karınız mı? Suçsuzu demek o.
0: Suçsuzdu Ömer kardeş. O suçsuzdu. Hiçbir suçu yoktu onun.
1: Sakin ol ve anlat hadi. Belki rahatlarsın.
0: Bizim oralar kıraç yerdir. Geçinmek pek kolay olmaz. Ben avradı babasından isteyip aldım ya. Sen satın aldın say işte.
1: Yani başlık parası verdin.
0: He ya. Sanki mal alır gibi aldım onu babasından. Baba da baba hani. Din nedir, iman nedir tanımaz biri. Birazını peşin vermiş. Kalanı içinde aylık taksitler halinde senetler imzalamıştım.
1: Taksit ödeyeceksin ha?
0: Her hasat sonu azar azar ödeyeceğim. Ne var ki hasat hep kötü. Toprak hep bereketsiz. Bırak bizim avradın başlık senedini ödemek. Yemeğe içmeye para yok.
1: Sonra?
0: Kayınpederle konuştum. Avradı ona teslim edip ben de tuttum Almanya'nın yolunu. Giderken de kayınpedere dedim ki geri dönüp senetleri mark ile ödeyip avradı gerisin geriye alacağım. O da tamam dedi. Söz dedi. Anşa ağlar ben ağlarım.
1: Anşa da kim?
0: Anşa benim avrat. Ağlaştık ayrıldık. Onu bu bası olacak sahtekara teslim edip gittim Almanya'ya.
1: Sen de gurbetçi oldun ha. Peki ne kadar kaldın Almanya'da?
0: 5 sene Ömer kardeş. Yemedim içmedim giymedim. Hep mark biriktirdim orada. Gittikten 6 ay sonra da kayınpedere azar azar mark göndermeye başladım.
1: Ayşe'nin başlık parasına mahsubem.
0: He ya. Güya ben gönderdikçe o senetleri yırtacaktı. Ben gittim 2 sene hiç dönmedim köye. Hesap ettim gönderdiğim marklarla Anşa'nın senedi ödenmiştir dedim. Sonra da izin alıp köye geldim.
2: Vay hoş gelmişsin Ali.
3: Hoş bulduk baba. Nasılsınız iyi misiniz?
2: Nasılsın iyiyiz işte.
3: Anşa nerede?
2: Nerede olacak tarlada. Birazdan döner.
3: Senetler bir tamam değil mi? Yani hepsini bir bir ödedim. Hiç borcum yoktur sana öyle değil mi?
2: Senetler? Ha şey yani. Tabii canım.
3: Senetleri ne ettin baba?
2: Senetleri ne edeceğim canım? Yırttım attım. Hatırat diye saklayacak değildim ya.
4: Ali!
3: Ayşe!
4: Hoş gelmişsin Ali.
3: Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin?
2: Neyse ben kayfaya gidiyorum. Siz karı koca hasretli giderin artık.
0: O geceyi benim kötü evde Anşam'la geçirdim Ömer kardeş. Hasretlik neymiş meğer. Hem acı hem de tatlıymış. Öyle özlemişim ki onu. Benim Anşam hem kadın kokuyordu. Hem de melmeket kokuyordu.
1: Herkes için öyledir hasretlik Ali kardeş.
0: Böylece 10 gün geçti köyde. Ama her buluşmanın bir de ayrılığı olur ya. Anşadan da öyle oldu.

0: Gidiyorsun halim.
1: Gidiyorum Anşam.
0: Birkaç gün daha kalsaydı.
1: Oho, sen Almanya'nın ustasını bilmiyorsun. Bir saat geç git, o saat işten atarlar adamı.
0: Çok kötü ha?
1: Kötü olan sensiz olmak Anşam. Yoksa kötü her yerde var. Bir sen olsaydın yanımda, kötüler vız gelirdi bana.
0: Daha çok kalacaksın mı Almanya'da?
1: Kalacağım ya. Babana borcu ödedik. E şimdi ev alalım, tarla alalım, traktör alalım. Sana da bir geleceğim. Bir daha hiç gitmeyeceğim.
0: Bu dediklerini ne kadar zamanda alacaksın?
1: 3-4 yılda olur herhalde.
0: Iş anam, ne kadar da çoğmuş. Yani ben seni şimdi 5 yıl hiç göremeyecek miyim?
1: Yok canım. 2 yılda bir gelirim. Ha bak ne diyeceğim. Bundan böyle artık markları sana göndereceğim, tamam mı?
0: Ben ne edeceğim elin gavur parasını?
1: E para biriktikçe önce bizim köyde derenin oradaki Zeynel Emmi'nin tarlasını alırsın. Sonra da ziraate gider eğitimden bir traktör alırsın. He?
0: Başka?
1: Daha para biriktiğinde de şehirde de bir daire satın alırsın. Hepten geri dönünce şehirde yaşarız seninle. He?
0: Peki.
1: Sakın babana verme markları ha. Ne alacaksan ikimiz adına al, tamam mı?
0: Tamam.
1: Anşam tamam dedi ya. Evdeki hesap çarşıya uymadı Ömer kardeş.
2: Nasıl yani? Bir şey mi oldu?
1: Ben Almanya'dan mark gönderdikçe Anşa dediklerimi bir bir yapmış. Hani tarlayı da, traktörü de, daireyi de almış. Almış. Almış ama ne almışsa hepsini babasının üstüne almış.
2: Deme be Çorumlu.
1: Tabii. Anşa'nın suçu yok. Fuhara cahilin bir insan, ne bilsin. Babası olacak o sahtekar bütün alınanları kendi adına kaydettirmemiş mi?
2: Peki sen bunu ne zaman öğrendin Ali kardeş?
1: Kesin dönüş yaptığımda tabii.
2: Daha önce uyanamadın mı hiç?
1: Uyanamadım kardeş, uyanamadım. Aklıma ne gelsin ki? Ayşe'ye soruyorum, tamam diye. O da tamam diyor. Gel de inanma.
2: Peki sonra?
1: Sonrası mı? Zaten ne olduysa, başıma ne geldiyse sonrasında geldi Ömer kardeş. Köye geldiğimde bir baktım. Kayınpederim olacak soysuz. Benim drahtörümle benim tarlamı sürüyor. Kan beynine fırladı o an.
3: Hey baba! Benim tarlamda ne yapıyorsun ha?
4: Senin tarla mı? Senin tarla hangisi Ali?
3: Üstünde durduğun şu tarla işte.
4: Sen rüya mı görüyorsun oğlum? Bu tarla benim. Hem de kabı gibi topusu var elimde.
3: Tehyat traktör.
4: Traktör mü? O da benim. Sen traktör almış mıydın ki?
2: Ahlaksızlığın da bu kadar yani.
1: Hem de ne ahlaksız. Benim Anşa'ya gönderdiğim marlarla darlayı da traktör de kendi üstüne almış. Bu da yetmiyormuş gibi şehirdeki daireyi de kendi adına dapulatmış. Ve de kiraya vermemiş mi?
2: Vay alçak vay.
1: Anşa boş ver Ali. Gel çekip gidelim. Hayatımızı başka yerde sürdürelim dedi. Lakin bir kere kafatası mı atmıştı Ömer kardeş. Ertesi günüm dayandım kayınpeder denen rezilin kapısına. 2 oğluyla dikildi karşıma. Baba bunlar benim malım. Hepsini geri ver dedim. Ne dese? Senin hiçbir malın yok. Tarla da, traktör de, şehirdeki daireyi de benim deyince.
2: Sen de çektin tabancayı, hepsini vurdun değil mi?
1: Hemen değil Ömer kardeş. Baktım olmuyor. Allah bunların cezalarını verir deyip Allah'a havale ettim önce. Sonra Anşa'ya dedim ki, üzerinde biraz mark var. Gidelim bir şehre yerleşelim. Almanya'da tornayı öğrendim. Şehirde bir torna atölyesi açarım dedim.
2: Peki Ayşe ne dedi?
1: Anşa ne desin fukara? Nereye çeksen oraya gidiyor Ömer kardeş. Şehre yerleşme kararı aldık. Ve hemen o gün kayınpedere gittik.
4: Hayrola Ali, ne istiyorsun gene?
1: Biz Anşa ile göçüyoruz buralarda.
4: Ya nereye ki?
1: Şehre. Orada iş kurup yaşayacağız.
4: Vallahi sen hangi cehenneme gidersen git. Lakin Ayşe'yi götüremezsin. O burada kalacak.
1: Neden? Benim nikahlı karım değil mi? İstediğim yere götürün. Sen karışamazsın.
4: Sen öyle san. Ayşe'nin başlık parası senetlerini ödeyemediğin için avradını hacz ediyorum.
1: Ne? Neler diyorsun sen baba? Almanya'dan her ay sana mark göndermedin mi o senetler için ha?
4: Yo. O da nereden çıktı? Peki şahidin, hani şahidin var mı ha? Senetler hala bende duruyor.
1: Sen ne biçim bir babasın be? Müslüman değil misin sen be? Yaşından başından, sakalından utanmıyor musun sen be?
4: Çok konuşma da çek git buradan hadi.
1: Ayşe'yi almadan hiçbir yere gitmem.
4: Ayşe'yi haccettim dedim ya. Hem onu öte köyün muhtarına vereceğim.
1: Vay rezil vay. Ulan sizi öldürmek sevapları ne veriyordur? Ulan reziller! Ulan şerefsizler! Orada olup da görecektin Ömer kardeş. İtleri tek tek taradım.
2: Peki ya Ayşe?
1: Ayşe mi? Orada öyle bakıyordu. Korkudan kaskatı kesilmiş, bağıramıyordu bile. Benim parabellumda tek bir kurşun kalmıştı Ömer kardeş. O son kurşunu da Ayşe'ye sıktım Ömer kardeş. Zaten en çok da onu öldürdüğüme yarıyorum ya Ömer kardeş.
2: Madem öyle neden öldürdün zavallı kadını? Onun ne suçu vardı?
1: Ayşe gençti. Güzeldi. Görpeydi. Bir de zengindi. Mal mülk sahibiydi Ayşe. Sülalesini temizlemiştim. Ben de mahpusa düşünce ne yapacaktı Ayşe? Ha? Kötüler onu rahat bırakır mıydı sanıyorsun Ömer kardeş?
2: O da doğru ya.
1: Doğruyum yani değil mi Ömer kardeş? Doğruyum. Hak verdin mi şimdi bana?
2: Hak mı? Ne hakkı?
1: Ayşe'yi öldürme hakkı.
2: Bilmiyorum Ali. Ayşe hem cahil, hem güzel, hem zengin, hem de sahipsiz.
1: Bir de babası olacak o şerefsiz Ayşe'yi öte köyün muhtarına vermeye söz vermiş.
2: Bak bir yönden düşünürsek haklısın da bir başka yönden düşünürsek haksızsın be.
1: Ama aslında haklıyım öyle değil mi Ömer kardeş?
2: Senin kendi mantığından bakarsak haklısın tabii ama...
1: İşte benim de senden duymak istediğim bu Ömer kardeş. Yani ben Ayşe'yi öldürmekle pek bir iyi etmişim değil mi?
2: Diyelim ki iyi ettin. Ama bu seni idam cezası yemekten kurtarmadı.
1: İdamdan değil ama vicdan azabından kurtarıyor.
2: Ne?
1: Kayınpederde, kayınçolarda umurumda bile değil. Ama Ayşe, avradım öyle der. Bir pişmanım öldürdüğüme, bir değilim. Vicdanımı sızlatıyordu hep. Ama sen de beni haklı gördüğüne göre artık vicdanım rahat eder. Ömer kardeş, sen ne suç işlediğinde idam verdiler sana ha?
2: Ben de senin gibi adam vurdum Çorumlu.
1: Kaç tane?
2: 4. Bilmediğim, tanımadığım, yüzlerini bile öldürürken gördüğüm 4 kişi.
1: Peki ne yaptılar sana da vurdun onları?
2: Hiç.
1: İyi de zorun neydi öldürdün onları be Ömer kardeş?
2: Ya, memleket kavgası Çorumlu. Memleket.
1: Kardeş, Ömer kardeş, duyuyor musun?
2: Neyi Çorumlu?
1: Horozun ürüğünü. Gün onun ötüşüyle başlar bu mahpushanede. Onun ötüşüyle biz idamlıklar bir gün daha fazla yaşamanın...
2: Öyle de Çorumlu, o bir günün sonunda yine ölüm var. Ama ben ölümden ziyade ölümün ötesini düşünüyorum. Kabri düşünüyorum. Allah'ımızın huzuruna ne yüzle çıkacağımı düşünüyorum. Şafakla gelen ölümle ben bunları da düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle hanıma yazdığım mektuba devam etmek istiyorum. Bugün idam kararı verilişinin 22. günü sevgili Nazan. Gün ağarmasıyla kendimde bir rahatlama duyarım hemen. Çünkü idam edilmemiz bir gün sonraya kalır. Halbuki ha bugün ha yarın. Bir şeyin fark ettiği yok. Ama nefsime bunu anlatamıyorum. Bir kitapta okumuştum. Eğer bir şey olacaksa onu şimdiden olmuş bil ve ona göre hareket et diye. Bu kitabı okuduktan sonra hakikatler bir açıldı gözümde. Gerçekler ateşten bir kor olarak çıktı karşıma. Bu hakikatleri avucumda öylece tutmam gerektiğini hissediyorum. Ölüm müthiş bir hakikat Nazan'ım. O en güzel nasihat edici. Ama anlayan için. Suçsuz insanları öldürmemin ızdırabı iliklerimin içinde sinirlerimi tırmalıyor sanki. Beni böyle yetiştiren, yanlış yönlendiren, yanlışlıkları hakikatmiş gibi gösteren zihniyete ne diyeceğimi, nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Allah'tan ümitsiz olmamam gerektiğini buradan öğrendim. Ölümün dehşetini yaşarken hakikatin sırlarına da vakıf olduğum için biraz garip gelecek ama kendimi şanslı sayıyorum. Buradaki koğuş arkadaşlarımın hepsi de idamlık. Ölümü beklemek her gün ölüp ölüp yeniden dirilmenin ne demek olduğunu ne sen sor ne de ben söyleyeyim.
5: İyi akşamlar.

0: Bu bakımdan Rabbime hamd ediyorum.
1: Ya Ömer kardeş, biz de senin gibi bir düşünebilsek hele.
2: Gardiyan geliyor.
3: Muhabbetiniz bol olsun arkadaşlar.
4: Gardiyan efendi.
0: Buyur gardiyan efendi.
3: Sarıkamışlı nerede? Göremiyorum. Hey Sarıkamışlı, Abdurrahman Çavuş neredesin?
5: Şimdi hatırladım. Az önce helaya gitmiş idi.
3: Uyudun mu orada Sarıkamışlı? Çabuk, sana bir haberim var. Çık. Biriniz çıkartın şunu oradan be.
5: Ben şimdi çıkartırım gardiyan efendi.
4: Hadi git al şunu bakayım hadi.
5: Çabuk çık. Gardiyan seni çağırıyor çavuş. Duymadın mı be hey Sarıkamışlı? Çık hadi diyorum.
3: Madem çıkmıyor aç kapıyı Çorumlu.
5: Baş üstüne gardiyan efendi. Uyudun mu yoksa? Abanın. Bu da ne? Çabuk buraya koşun. Çabuk.
3: Ne oldu Çorumlu?
5: Bu ölmüş gardiyan. Sarılmıştı canın akıymış arkadaşlar.
3: Vah zavallı ölmüş mü?
5: Ölmüş ya. Çalıyla bileklerini kesmiş. Olacak iş mi bu şimdi?
0: Neden? Neden yaptın bunu be Sarıkamışlı? Neden? Hiç mi dayanacak gücün kalmamıştı? Bekleseydin ya. Belki de asmazlardı seni. Belki de müebbete çevirirlerdi cezanı.
5: Sen neden aramıştın Sarıkamışlı'yı gardiyan?
3: Müjde vermek için.
0: Müjde mi? Ne müjdesi?
3: Bugün Temiz'den dosyası gelmişti. Temiz idamını bozmuş.
5: Ne? Yani Sarıkamışlı ipten kurtulmuş muydu?
3: Evet, yazık oldu. İyi mahkumdu. Allah razı olsun arkadaşlar. Vakit geç oldu, yatın uyuyun.
4: Hadi yatalım bakalım arkadaşlar.
0: Ve bu gerilimli bekleyişin sonucunda ilk freyi verdik Nazancığım. Sarıkamışlı Abdurrahman bu yüke daha fazla dayanamayıp intihar etti maalesef. Halbuki inançlı olsaydı bu intiharı yapmaz, idam edilmeyeceğini de öğrenmiş olurdu. Maalesef onu bu şekilde intihara götüren şey yine cehalet oldu sevgili Nazan. Şu anda daha iyi anlıyorum ki bu korkuların temelinde iyi kul olamamanın getirdiği sancılar yaşanıyor. Korkumuzun temelinde bu yatıyor.
6: Hoş geldin. Nasılsın Ömer?
0: Göründüğüm gibiyim işte.
6: Çok zayıflamışsın. Gözlerinin altın mosmor.
0: Ah, uykusuzluktan. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl?
6: İyi olmaya çalışıyoruz. Çocuklar devamlı seni soruyorlar.
0: Evet.
6: Temiz'den hala haber yok değil mi?
0: Yok.
6: Ömer. Seni asmazlar değil mi?
0: Lütfen Nazan ağlama. Göreceksin bak idam kararını Temiz bozacak. Hiç merak etme.
3: Ne yapıyorsun orada Çorumlu?
5: Hiç. Dışarıyı seyrediyorum gardiyan efendi.
3: Sana hiç ziyaretçi gelmez mi?
5: Kim kaldı ki gelsin? Anam babam zaten rahmetli. İki kardeşim Almanya'da. Avrat tarafı dersen kim varsa öldürdüm. Allah'tan gayrı kimsem kalmadı şu darı dünyada.
0: Şu anda gecenin yarısı sevgilim. Seni ve yavrularımı dünya gözüyle bir daha hiç göremeyeceğimi biliyorum. Şu anda koğuşta derin bir sessizlik yaşanıyor. Ama bu tamamen suni sevgili Nazan. Çünkü şu anda herkes benim gibi idam haberini beklemenin çilesini çekiyor. Sağlık ve afiyet içinde geçen zamanlarımı düşünüyorum. Meğer hürriyet içinde olmanın kıymeti elden çıkınca anlaşılırmış Nazan'ım. Serbest zamanımda niçin ahirete yarayacak işler yapmadım, niçin namaz kılmadım, oruç tutmadım, hayır ve hasanat yapmadım diye pişmanlık duyuyorum. Yaptığım kötülükleri düşünerek de ızdırap duyuyorum.
7: Affet Allah'ım! Affet Allah'ım bizi! Bize insan mı diyorlar? Affet Allah'ım! Affet! Hey,
5: ne oluyor, ne bu feryat?
0: Kim o bağıran?
8: Ben İden'im Mustafa, kafayı üşüttü galiba. Gecenin bu saatine bağırıp çağırdığına göre...
5: Aklı sıra iyi insan numaralarıyla idamdan kurtulmak istiyor. Yemezler bu numarayı Nidel, yemezler oğlum.
7: Hayır yanılıyorsunuz.

0: Böyle numaralarla bir şey elde edileceğini sanacak kadar aptal değilim ben ha.
1: O halde bu değişikliğin sebebini söyle de biz de bilelim ha.
2: Ne düşündün lideri?
0: Ne olacak cehaletimizi? Cahil olmasak bu hallere düşer miydik?
2: Doğru dersin beni deli. Her bir ıstırabın, her bir musibetin altında mutlaka cehalet yatar. Fakat madem ki pişmanlık duyarsın ya, bu da bir kazanç sayılır.
0: Fakat çok geç kalınmış bir pişmanlık Ömer kardeş. Allah'tan korkumuz olsaydı, yeterli dini bilgimiz olsaydı bu işlerin hiçbiri başımıza gelmezdi elbet. Sen tokatlı Ahmet, kafayı çekip sağa sola ateş ederken keyfi 4 kişiyi öldürmezdin. Sen Çorumlu, sen de işin önünü sonunu düşünmeden imkanı yok 4 kişinin katili olmazdın. Ya sen Balıkesirli Niyazi? En yakın arkadaşının hanımını para için öldürebilir miydin ha? Ya ben nefsimin pis emelleri için komşumuzun namuslu hanımını hunharca nasıl katledebilirdim? De Ömer kardeş, bir şey de be, yanlış mıyım?
2: Yok, değilsin, elbette değilsin. Cehalet deyince en başta Allah'a, kitabı tanımamak gelir. Ben de aldatıldım gayrı. İç düşmanlar sayın, dış düşmanlar sayın, aldatıldım işte.
0: Evet, bunca melaneti içimizde Allah korkusu olmadığı için yaptık. Şimdi ben yüce yaradana sığındığım için, benim delirdiğimi, idamdan kurtulmak için böyle yaptığımı sanıyorsunuz, öyle değil mi?
2: Ta baştan yapmalıydın. Ama zararın neresinden dönersen kârdır Çorumlu. Kâr.
1: Anşa.
0: Çorumlu. Anşa. Sen ne yapıyorsun öyle orada ha?
1: Hiç. Anşamın adını sesleniyor.
0: O 99'luk Anşa. Tesbihle mi?
1: He. Anşa.
0: Bredensiz. Anşa. Tesbihle ancak Allah'ın adı zikredilir. Karının adı değil.
1: Orasını ben de biliyorum. Ama ben Anşam'ın adınla çekiyorum. Sana ne?
0: Tövbe tövbe. Günaha giriyorsun Çorumlu. Yapma.
1: Anşa. Anşa.
0: Sana Anşa. Yapma dedim rezil. Başlatacaksın şimdi aşağından maşandan yani.
1: Ağzından şahını kulağın duysun. İdeli. Eğer bir daha avradıma laf edecek olursan.
0: Bana bak. Madem Ayşe'ni o kadar seviyordun, neden öldürdün öyleyse ha?
2: Yeter. Sen... Yeter. Kesin kavgayı arkadaşlar. Kendi derdimiz bize yetiyor zaten. Boşuna üstüne varma Çorumlu Mustafa. Yaşadığımız günler sonunda onun da aklını kaçırmaya başladı ortada.
0: Delirmiş bu rezil yavru. Resmen delirmiş. Hem karıyı öldür, hem de tesbih çekerek karının adını sayıkla.
3: Buyur Ömer abi, yeni demlemiştim, sıcak bir çay içsene.
2: Sağ ol Niyazi. Eline sağlık Niyazi kardeş, pek güzel demlemişsin çayı.
3: Afiyet olsun Ömer kardeş. İstersen bir bardak daha vereyim hiç ha.
2: Sağ ol, sağ ol.
3: Ah, bu zulüm daha ne kadar sürer dersin Ömer kardeş?
2: Zulüm mü? Hangi zulüm Niyazi?
3: Hangi zulüm olacak abi? İşte bu idam zulmü. Her gün, her gece ha asıldık ha asılacağız korkusuyla yaşamak zulüm değil de nedir ha?
2: Baştan sona haber yok diye bir deyim vardır Niyazi kardeş. Neye el atsak elimizde kalıyor işte.
3: Ya.
2: İnsanın nihayette tutunacak dalı adalettir ama bizdeki adaletin hali de bu.
3: Ya.
2: Cahil bırakır katil yaparlar, idam fermanı çıkartıp ha öldün ha öleceksin diye zulmederler. Ne diyelim?
3: Ver elini öpeyim Ömer kardeş. İçime su serptin gari. Yeter! Yeter artık! Bitirsinler bu işkenceyi, öldürecekler, öldürsünler ya!
2: Tam 6 ay oldu. Hakim idam cezası vereli. Ama bir tesellimiz var. O ki yüzümüzü hakka döndürdük. İşin hakikatine kavuştuk. Bu da bir kazançtır Niyazi kardeş.
3: Ben senin gibi olamıyorum Ömer kardeş. Hep böyle hakaretler ediyorum içeri karada. Sebeplere de karar verene de bekletene de.
2: Kendine de et Niyazi kardeş. Kendine de.
3: Kendime de.
4: Kendime de hediyem.
2: Saat gecenin yarısını geçti sevgili Nazan. İçimden bir ses yolun sonuna geldiğini fısıldıyor bana. Mektubun başında sana bir kitaptan bahsetmiştim hani. İnanılır gibi değil ama o kitabı hiç tanımadığım biri hediye etti bana. Anlatayım. İdam kararımın geldiği ilk günlerdeydi. Şaşırmış, ne yapacağımı bilmez halde bunalıma düşmüştüm. İçten içe inliyor, Rabbime dua ediyordum. Ya Rabbi, hata ettim, isyan ettim. Benimle hiçbir münasebeti, alıp vereceği olmayan insanları sebepsiz yere öldürdüm. Affet beni ve yardım et bana diye. Evet Nazan, böyle samimi yaptığım duadan sonra inanır mısın rahatladığımı hissettim. O gecenin sabahıydı, gardiyan beni çağırdı. Korka korka yanına yaklaştığımda elinde bir paket olduğunu gördüm. Paketin içinden bir ilmihal kitabı çıkmıştı. İşte o gün hayatımın dönüm noktası oldu. Okuduğum her bir kelime Ağustos sıcağında bunalmış birinin içine esen meltem rüzgarı gibi serinlik ve huzur veriyordu bana. Bu kitap olmasaydı belki deliren, intihar eden arkadaşlarımın başını ben çekmiş olacaktım. Şimdi sana ve yavrularıma tek mirasım bu kitap olsun sevgili Nazan. Göreceksin, darda kaldığın günlerde teselli kaynağın, sıkıntılı anlarda ferahlatan meltem olacak bu kitap. İşte Nazan. Gardiyanın bu gelişi bana.
4: Ömer!
2: İşte sevgili Nazan. İçime doğan gerçek oldu. Gardiyan beni çağırıyor.
4: Ömer dedim, duymadın mı?
2: Duydum gardiyan efendi.
4: Duyduğunda neden cevap vermezsin?
2: Mektup yazıyordum da.
4: Sonra yazarsın. Şimdi gel. Müdür bey seni çağırıyor.
2: Müdür mü? Gecenin bu saatinde mi?
4: Mahpusun gecesi gündüzü olur mu hiç?
2: Tabii. Yalnız biraz izin rica ediyorum gardiyan efendi.
4: Olur ama fazla oyalanma.
2: Tamam. İşte sevgili Nazan, yolun sonu göründü. Zevkler, eğlenceler, idealler, ihtiraslar hepsi geride kaldı. Ama kötü iyi yaptıklarım benimle beraber etrafımı kuşatmış olarak geliyorlar. Bilmiyorum ahirette görüşme imkanımız olur mu? Bilmiyorum yaptıklarımın hesabını verip aydınlığa kavuşmam olur mu? Benim için dua et. Seni ve evlatlarımı her şeyin sığınağı ve her şeyin sahibi olan Allah'a ısmarlıyorum. O en iyi vekil, en iyi sahiptir. Elveda. Hey! Gardiyan!
4: Seni bekliyorum.
2: Ben hazırım artık. Gidebiliriz. Elveda arkadaşlar. Hakkınızı helal edin.
5: Helal olsun.
6: Sen de helal et.
5: Sen de helal et Ömer.
2: Ben de herkese helal ettim.
7: İdamlık Mahkumlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
8: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidap, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Öldüğüm gün, tabutum götürülürken, bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama. Yazık, ah bah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazem gömüldüğü zaman, ayrılık, ayrılık deme. Benim buluşmam, kavuşmam işte o zamandır. Beni toprağa verdikleri zaman elveda, elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiç ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekildi de bitmedi? İnsan tohumu bitmeyecek diye şüpheleniyor musun? Toprağa konulduğumu sanıyorsun değil mi? Ayağımın altında şu yedi gök vardır.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidab, Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ASTP.

0: Sivil Toplum Platformu bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
1: Kurban Kardeşliğe Çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 Kavşağı'nda hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar ilimden irfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu ilimden irfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ederek ve sizleri Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden makale örnekleri arz ediyoruz değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 139. sayısı var şu anda elimde. Kapak konusu muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyucu olan da biziz. Mealindeki Hicr suresi 9. ayetin meali Kur'an'a dair hususun işleneceği sayıda kapak konusu yapılmış değerli dinleyenler. Bir kısmı Ramazan'a geldiği için tabi Ramazan name var. Bırakın oruç sizi tutsun. Yani mükemmel bir oruç nasıl olur mu anlatılmış. Nerede o eski Ramazanlar? Ebedi genç kalmanın formülü, Abdülhamit Han'a kadar ekonomi, gıybet ediyor musun, en büyük keramet, istikamet gibi gayet güzel yazılar var. Tavsiye ediyoruz, irfanmektebi.com adresinden abone olabilirsiniz değerli dinleyenler. Geçmiş sayılarda oradan ücretsiz takip edebiliyorsunuz, her zaman hatırlatıyoruz. Tarihten sayfalar kısmında güzel küçük kısa yazılar var, onlardan bir örnek arz edip diğer yazılara geçelim zamanımız el verdiğince. Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği hususi ehemmiyet. Osmanlı Devleti Kudüs'ü idaresi altına aldıktan kısa süre sonra ona atfettiği hususi ehemmiyeti gösterir icraatlara başladı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirildi. Kubbetüs Sahra'nın restorasyonuyla başlayan çalışmalar bugün hala ayakta olan surların inşasıyla devam et. Yapımı 5 senede tamamlanan, uzunluğu 3 kilometreyi, yüksekliği 12 metreyi aşan surların 34 kulesi ve 7 kapısı vardır. Bunların 6'sının üzerinde eser tarihlerini gösteren kitabeleri bulunur. Sultan Süleyman'ın diğer ehemmiyetli projesi Beytüllahim ve Halilurrahman'dan Kudüs'e su getiren kanalların tamiri, şehir suyunun dağıtımının yapıldığı havuzların yenilenmesinin yanı sıra 5'i sur içinde olmak üzere 6 çeşmenin inşasıdır. Padişahın hanımı Hürrem Sultan'ın 1551 senesinde yaptırdığı külliyeyi de Kudüs'ün en önemli hayır kuruluşlarından sayabiliriz. Cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan külliye Kudüs'teki Osmanlı eserlerinin önde gelenlerindendir. Günümüzde de hizmet etmeye devam eden imarette yüzlerce misafir, sufi, medrese öğrencisi ve fakire yemek dağıtılmaktaydı. Külliyenin masraflarının karşılanması için büyük bir vakıf kuran Hürrem Sultan, Suriye ve Filistin'de özellikle Remle civarında birçok köy ve geniş araziyi bu vakfa tahsis ettirmiştir. Onun 1558'de vefatından sonra Sultan Süleyman Sayda civarındaki 4 köyün arazisini daha bu vakfa ilave etmiştir. Evet, yine Kudüs'te bir saat kulesi var değerli dinleyenler. Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından 1907 senesinde Kudüs'teki Yafa kapısının üzerinde inşa ettirilmiş bu da. Saat kulesi son derece ihtişamlı ve sanatlı bir şekilde inşa edilmiş. Çünkü Kudüs'ün bir Osmanlı toprağı olduğu, Kudüs'te gözü olanlara gösterilmek istenmiş. Resimde görülen, burada resim var, siz göremiyorsunuz. Dergide ben bakıyorum buradan, gayet güzel, ihtişamlı bir saat kulesi değerli dinleyenler. İşte o resimde görülen kulenin üzerindeki kadranlardan biri, Roman rakamları ile Avrupa usulü saati gösterirken, diğeri İslam rakamları ile ezanın saati göstermekteydi. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tuğrasını taşıyan bu saat kulesine İngilizler tahammül edememişler ve 1922 yılında yıktırmışlar. Evet, İslam'ın işi tamir, küfrün işi tahrip. Müslümanlar tamir eder, imar eder, inşa eder. Küfür kafirler tahrip ederler. Bayramla ilgili Mehmet Akif Ersoy'dan alınan bir şiir var. Onu arz edeyim değerli dinleyenler. Sonra da gıybet ediyor musun?

başlığını taşıyan bir yazı var ki bu gıybet asırların hastalığı. Ondan kendimizi nasıl muhafaza ederiz bir bakalım. Evet, Mehmet Akif Ersoy bayram demiş. Afak bütün hande cihan başka cihandır. Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır. Bayramda güler çehreyi masumu sababet, ümmit çocuk sureti safında ıhyandır. Her cephede bir nur-u mücerret lemaende, her dide de bir ruh demadem cevalandır. Âlam-ı hayatın iki kat büktüğü ecsat, feyzindeki tesir ile asude revandır. Feryad-ı sükun perveridir sali cidalin, nevmit düşen kalbe ümidi avare-i candır. Heycai maişetteki feryad-ı mehibin, dünyada biraz dindiği an varsa bu andır. Subhunda baharın şu sabahat bulunur mu? Bak çehre-i gabraya nasıl şen, nasıl civandır. Her sinede bir kalbi meserret darabanda, her kalpte bir alemi eşvak-ı nihandır. Raksan oluyor cümbüş-ü duşiyle anasır, güya ki bütün sadr-ı zemin pür galeyandır. Eşbahı da cüşan ediyor feyzi mubini, ya Rab bu nasıl ruhu avali mesereyandır. Bayramda gelir ya da ne hoş hatırla hatıralar ki, bin ömre verilmez o kadar kadri girandır. Aydın yani bayramın bana daim görünür levh-i kerimi, mazi tuhuliyetimin yadı besimi. Evet, dilimizi bozdukları için, uydurma kelimelerle yozlaştırdıkları için birçok yerini tabi anlayamadık. Allah'tan dergide kelimeler de verilmiş. Bu güzel lisanımız maalesef bozuldu değerli dinleyenler. Ve bu güzel lisanımıza sahip çıkamıyoruz. Eskiden uğruna kavgalar verilen, tartışmalar yapılan bu güzel dilimiz maalesef bugün dilimizin ve dinimizin düşmanları tarafından bozulmuş iken, muhafazakar kesim diye hadi öyle tarif edelim, İnançlı insanlar da bu kelimeleri kullanır oldu. Buna da çok dikkat etmek lazım değerli dinleyenler. Kur'an'a ait kelimeler değiştiriliyor dikkat ederseniz. Bir İngilizce kelime değiştirilmiyor. Fransızca kelime baş tacı. Ama Kur'an'a ait ne kadar tabir varsa, ifade varsa, kelime kelam hayattaysa bunlar öldürülüyor. Yerine uydurulma, soysuz, nesilsiz, şekilsiz, ruhsuz, sevimsiz kelimeler konuluyor. Onların işi bu, bunu yapacaklar. Düşman düşmanlığını yapacak. Bize ne oluyor da bu kelimelere, bu uydurulmuş kelimelere can siperhane koşturuyoruz. Onlar neyi ortaya koyarsa onu kullanmaya başlıyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var değerli dinleyenler. Çünkü bizden koparılan kelimeler Kur'an'ın kelimeleridir, dikkat edelim. Kelimeleri söylüyorum, evet, afak ufuklar, şetaretli neşeli, sabavet çocukluk, dide göz, ecsat cesetler yani bedenler, sali cidal mücadele senesi, nevmit ümitsizlik, heycai maişet geçim mücadelesi, feryadı mehib büyük feryat, sabahat güzellik, çehre-i gabra yeryüzü, alemi eşvak arzular alemi, şevkler alemi, nihan gizli, cümbüşü düş gece eğlencesi, eşbah benzerler teşbih edilenler manasında, cuşan coşkular, giran değerli, ait bayram, mazi tuhuliyet çocukluk geçmişi, yadı besim mütebessim hatıra yani hatırlandığında tebessüm ettiren anılar şimdiki tabirle. Evet, Ahmet Doğru kaleme almış. Az önce söylemiştim, gıybet ediyor musun? Bakalım gıybet ediyor muyuz? Gıybet iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Peki kötüyse, bunu da biliyoruz hepimiz, niye yapıyoruz? Nasıl kurtuluruz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybeti birinizin kardeşinin hoşlanmayacağı şeyle onu anmasıdır şeklinde tarif etmiş. Din kardeşinin yüzüne karşı söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir demiştir. Bir kişinin gıyabında ondan hoşlanmayacağı şekilde hakkında doğru olan bir şeyi söylemek
aleni gıybet.

musibetin ta kendisidir. Cenab-ı Hak Hucurat suresinin 12. ayetinde şöyle buyuruyor mealen: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede gıybeti kesin olarak men etmektedir. Gıybeti ölen bir insanın etini yemeye benzetmiştir. Ölen bir kardeşinin etini yemek ne kadar çirkin ise, gıybet de o kadar çirkin bir davranıştır. Bu teşbih müminleri bu davranıştan uzaklaştırmaya ve gıybet günahının büyüklüğünü beyan etmeye matuftur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ayetinde 6 derece zemmi zemeder. Birini kötülemeyi ayet 6 derecede kötüler. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Zorla vazgeçin diye bizi zorlar. Şu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Bizzat adam gıybet yapıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ve bugüne kadar yaptığımız gıybetlerden tövbe edelim. İlla yapmışızdır. Şu vesile olsun programımız değerli dinleyenler. Şu mübarek günde bugüne kadar yaptığımız bütün gıybetlerden Cenab-ı Hakk'a tövbe edelim. Ya Rabbi, akıl bali olduktan sonra, mesul olduktan sonra, bugüne kadar, şu ana kadar kimi gıybet etmişsem beni affet diyelim. Evet, bu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası şu tarzda oluyor. Şöyle ki, ayetin başındaki hemze sormak manasında, o sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. Gizli bir hüküm var ayetin altında. İşte birinci hemze ile şöyle der: Sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mana kazandıran ve ilahi emirler karşısında insanın mesuliyetini bildiren ve o mesuliyet altına girmesini temin eden nedir? Akıldır. Bediüzzaman Hazretleri 6. sözde akıl bir alettir. Eğer maliki hakikisine, hakiki sahibine satılsa ve onun hesabına çalıştırılsa, akıl öyle bir tılsımlı anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya vaziyetine getiren bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar demektedir. İkincisi, yuhibbü lafzıyla der: acaba sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur, en nefret edilecek bir işi, gıybeti sever? Bozuk bir kalbe mi sahipsiniz siz? O kalp sevmek mahalli Allah'ı ve Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah'ın sevmediklerine sevmemek. Bu bozulmuş mu ki Allah'ın sevmediği, yasakladığı bir işi yapıyorsunuz? Evet, sevgi, muhabbet insanın fıtratına yerleştirilmiş en kuvvetli hislerden biridir. Fıtri bu yapıyı değiştirmek mümkün olmadığından, o muhabbet hissini de fıtraten atmak mümkün değildir. O halde sevmek hem ilahi bir lütuf hem de asli bir ihtiyaçtır. Fakat insan muhabbet hissini günah hafiyeliği gibi bir şeyler yapmakla yok saymak gafletinde bulunuyor. Mümin kendi hata ve günahlarından çok kardeşinin kusuruyla meşgul olmakla ve gıybet, dedikodu gibi şeylerle kul hakkını ihlal ederek şeytana yardımcı oluyor. Bediüzzaman Hazretleri muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet ve insaniyet gibi nurani kuvvetli zincirler ve manevi kalelerdir. Adavetin yani düşmanlığın sebepleri ehl-i imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. O halde
bir Müslümana hakiki adavet eden, bir Müslüman kardeşine gerçek manada düşmanlık yapan, o dağ gibi muhabbet esbabını istihfaf etmek, hafife almak hükmünde büyük bir hata eder. Bir cani yüzünden çok masumları ihtiva eden bir gemi bahtırılamaz, bir cani sıfat yüzünden de çok efsaf-ı masumeyi, masum sıfatları muhtevi bir mümine adavet edilmez. Hususen sebebi muhabbet olan iman ve tevhid Uhud dağı gibidir. Sebebi adavet dediğimiz düşmanlık sebebi olan şeyler çakıl taşları hükmündedir. Çakıl taşlarını Uhud dağından daha ağır telakki etmek ne kadar akılsızlık ise, müminin mümine adaveti o kadar kalpsizliktir. Elhasıl iman muhabbeti istizam eder der. İmanınız varsa mümine muhabbet edeceksiniz. Onun imanı Uhud dağı gibi yücedir. Hataları, kusurları çakıl taşları mesabesindedir. O halde madem imanınız var, mümine düşmanlık değil dostluk yapacaksınız. Kin değil muhabbet besleyeceksiniz der. Ve üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der, cemaattan hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetinize ne olmuş ki? Sizin toplum hayatınız, medeniyetiniz bir arada olmanızla, cemiyet hayatıyla mümkün. O halde sizin içtimai hayatınıza, medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Evet, gıybet toplumları da bozar. Gıybet kişi, aile ve cemiyet hayatını rencide eder. Gıybet edenler, aileler ve toplumlar arasında huzursuzluk, kırgınlık, hatta kavgaya bile sebebiyet verebilirler. Katade radıyallahu anh, kabir azabı üç kısımdır. Üçte biri gıybet, üçte biri söz taşımak, üçte biri de elbisesini bevilden korumamaktandır. Kabir azabı üç kısımdır diyor Katade radıyallahu anh. Üçte biri gıybetten, diğer üçte biri söz taşımaktan, falan şöyle dedi, filan böyle dedi. Üçte biri de üzerine bevlin sıçramasını önlememekten, tedbir almamaktan. Hazreti Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir diye sual ettim. O da, bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenler ve şahsiyetlerini çiğneyenlerdir dedi. Demek gıybet ettiğimiz zaman ahiretteki cezası nedir değerli dinleyenler? Bakırdan tırnaklarla kendi elimizi, yüzümüzü, göğsümüzü, vücudumuzu parçalamaktır. Dördüncüsü, eyyekule lahme kelamıyla der, insaniyetinize ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz? Hem de kardeş olan ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etini parçalayıp yemek, bu eti de seve seve yemek şeklinde bir canavarlık olmak üzere bir tasvir buyuruluyor. İnsanın namus ve haysiyetinin eti ve kanı gibi belki daha ehemmiyetli olduğuna işaret ediliyor. Demek ki gıybet böyle sefil bir canavarlıktır. Gıybet eden ise böyle canavar derecesine sükut ediyor. Ahmet bin Hanbel'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste mucizevi olarak gıybet edenin ölü kardeşinin etini yediği açıklığa kavuşturulmuştur. Oruç tutan iki kişi takatsiz kalıp oruçlarını bozmak için Resulullah'tan izin istemişlerdir. Resulullah'tan istedikleri izin üzerine onların hallerine muttali olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kusmalarını söylemiş. Her ikisi de pıhtılaşmış kan ve et parçaları kusmuşlardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da oruç tuttular ama Allah'ın haram kıldığı gıybeti ettiklerinden haram yiyerek daha önceden oruçlarını açmışlardır buyurmuştur. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz,
kendi cinsinizden olanlara acımanız

Hiç sıla-i rahminiz yok mu ki? Eşinize, dostunuza, akrabanıza, arkadaşınıza, mümin kardeşinize Allah'ın emrettiği vefanız yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Bütün müminler kardeştirler. Zira hepsi ebedi hayata sebep olan iman esasında birleşen din kardeşleridir. İmanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği Esma-i İlahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet kardeşlik münasebetleri var. Mesela her ikinizin halıkınız, yaratıcınız bir, malikiniz, sahibiniz bir, rezzakınız, rızık vereniniz bir, bir bir bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir yüze kadar bir. Kıbleniz bir, sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, birliği, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti, sevgi ve kardeşliği iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, ayrılığa, bölücülüğe, kin ve adavete, düşmanlığa sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki düşmanlık beslemek, adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar rabıtayı vahdete, birlik rabıtalarına bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete, muhabbet sebeplerine karşı bir istihfaf ve o münasebeti uhuvvete, kardeşlik münasebetlerine karşı ne derece bir zulüm ve bir itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Evet değerli dinleyenler, demek gıybet böyle tehlikeli ve ayet-i kerime bize 6 derece bu ayetle başkasını kötülemeyi kötülüyor yapmayın diyor. Bizi zecd ediyor, vazgeçin bundan diyerek bize emir veriyor. 6.sını İrfan Mektebi dergisinden artık sizler takip edersiniz değerli dinleyenler. Bununla birlikte diğer güzel makaleler var. Tamamını nereden arz ettim size? İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 139 sayısından. Cenab-ı Hak bizleri gıybetten, kötü sıfatlardan muhafaza buyursun. Bunlar şeytani, nefsi kötülüklerdir. Bizi ta cehenneme götürür, Allah muhafaza etsin. Bizi bütün iyi hasletlerle, muhabbet gibi, mümine muhabbet etmek gibi güzel vasıflarla, hasletlerle teçhiz etsin inşallah. Programın içinde de söylediğimiz gibi, bugüne kadar yaptığımız gıybet varsa hepsinden tövbe edip, bugünden tezi yok, şu andan itibaren mümine onun imanı Uhud Dağı hükmündedir dedik, Kabe hükmünde. Kusurları çakıl taşı hükmündedir. O halde kusurlarını değil, Kabe hükmünde olan, Uhud Dağı hükmünde olan imanını görelim ve o imandan dolayı ona muhabbet beslemeye başlayalım değerli dinleyenler. Yapabiliyorsak gıybet ettiklerimizden de helallik alalım inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi gıybetten uzak, mümine karşı muhabbet edenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

minik bir serçe vardı. Rabbine küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe Rabbine bir şey demiyor, onunla konuşmuyordu. İçine kapanmış, derin bir hüzne boğulmuştu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı. Ve her defasında Allah meleklere, "O gelecek ve benimle konuşacak," diye cevap veriyordu. "Çünkü onun sesini duyacak tek varlık benim ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan yalnız benim," diyordu. Bir zaman sonra serçe, kalbi hüzün, gözü yaşla dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu. Öyle sessiz sessiz bekliyordu. Allah serçeye seslendi. "Söyle bana, canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir?" Melekler serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu. Serçe mahzun, biraz da sitemli ses tonuyla, "Küçük bir yuvam vardı Rabbim.

Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı ve beni yuvasız bıraktı. Daha da konuşmadı serçe. Sözleri boğazında düğümlendi. Sessizlik Arş-ı Rahman'da yankılanıyordu. Ve melekler başlarını eğmiş, Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. Allah, ey serçe, sen benim kulum değil misin? Elbette kulunum Allah'ım. Öyleyse niye benim yapıp ettiklerime razı olmuyorsun da bilmediğin bir şeyi sorguluyorsun? Serçe boynunu bükmüştü. Yüce Allah şöyle seslendi. Ben size demedim mi? Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir diye. Serçe suçluluk içinde başını eğiyordu. Sonra cevap verdi. Dedin Allah'ım, o halde neden hikmetini bilmediğin şeyleri sorguluyorsun? Serçe hiçbir şey söylemedi. Mutlaka yuvasının yıkılışında bir hikmet vardı. Ama neydi o? Yüce Allah meleklerin ve serçenin de merak ettiği o hikmeti açıkladı. Sen o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim, yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. Nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Oysa sen kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun. Serçe artık hüngür hüngür ağlıyordu. Ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı. Ve "Affet Allah'ım, affet," diyebildi.

0: Her birimizin başına çeşitli sıkıntı ve felaketler gelebilir. Bunların sebepleri üzerinde düşünmek, kendi hatamız varsa onu bir daha tekrar etmemek ilk görevimizdir. Yani kör bir teslimiyet ve pasif bir tevekkül doğru değildir. Ancak asla doğru olmayan bir şey daha var. O da uğranılan felaketten sonra ümitsizliğe kapılmak, kadere ve Allah'a küsmektir. Bu tavır insanı kötümserliğe ve pasifliğe sürükler. Oysa küsmek yerine yeni imkanlar aramak, yeni girişimlerde bulunmak daha akıllıca bir iştir. Bir kapıyı kapayan Allah başka birini açar. Hele ki bizim irademizi aşan, beklenmedik felaketlerle manen yıkılmak güçlü insana yakışmaz. Çok önemli bir işi olan kimse bineceği uçağı kaçırınca üzülür. Ama ertesi gün o uçağın düştüğünü duyunca yanıldığını anlar. Hikmet yüklü şu ayet kulağa küpe olmalıdır. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Selam olsun, hayırlısı olsun diyenlere. Selam olsun, vardır Rabbimin bir bildiği diyenlere. Selam olsun, bu da geçer deyip yoluna devam edebilenlere.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

3 saat önce zil çaldı. Alt kattaki bizim yaşlı teyze. Torunumu sizde yıkasam kızar mısınız? Diye sordu. İçimden ne alaka dedim. Çok şaşırdım. O an hayır diyesim geldi. Ama siz geçin buyurun, ben kombi açayım dedim. Biz de birkaç gün önce taşınmıştık. Eşim de ben de öğretmeniz. Pek vakit olmadı, kim kimdir pek bilmeyiz. Teyzeye denk geldikçe kapı önünde selam verip geçmekteyiz. Ben markete varayım, alacaklarımı alayım deyince pek severdi 9 yaşındaki Ayşe. Bir çırpıda torununu yıkadı teyze. Havlu diye yanında getirmiş eski bir kumaş gibi bir şey. Onu bırak teyze, al bu el havlusu ama hiç kullanılmadı deyip verdim. Hazır olan sofraya buyur ettim. Biz tokuz dedilerse de dinlemedim. Teyze pek bir şey yemedi ama Ayşe hem çorbayı içti hem de pilavdan iki tabak yedi. Açmış benim yavrum. Yemeğin üstüne masaya meyve de koydum. Ayşe'nin babası başka bir kadın eve getirmiş. Annesi de evi terk edip anneannesinin evine yerleşmiş. İşe de girmiş. Ama daha ilk haftasıymış. Maaşa çok var daha. Torunum da üzüntüden olunca çok hasta. İlaç parası, doktor derken, su faturası kaldı diğerlerini öderken. Ben de 3-5 kuruş her ay onlara verdim. Su faturası kaldı da kaldı işte. Bugün hastanede test yaptıklarında saçlarına jel krem sürmüşler. Şimdi evde yıkasam hasta olur diye düşündüm, diye anlattı. Bir poşet aldım. İçine dolaptan yiyecek bir şeyler koydum. Bize müsaade, dedi. Ben de sizinle geleyim,

poşeti getireyim deyince buyur dedi. Annesi gelmiş yatıyor. Beni görünce utandı ve ayağa kalktı. Belli ki çok hastaydı. Kadın üzüntüden onca saat işte çalışıp eve ve hastaneye yetişmekten bitmiş. Yatacak yerleri var. Götürdüm. Hemen elimdekileri buzdolabına koydum. Bir kutu salça, 5 yumurta, birkaç salata ve 3 patates gördüm dolapta. Bence bu akşam ekmek bile olmayacaktı sofralarında. Müsaadenizle dedim. Hemen eşime telefon ettim. Arabayı yanaştır, kapıdan beni al dedim. Durumu anlatınca o da çok üzüldü. Büyük bir markete gittik. Etinden çamaşırına kadar her şeyi aldık, hallettik. Sonra doktor arkadaşımıza telefon da açtık. Sabah hastanede olsunlar, saat 9'da. Tüm masrafları benden, ne gerekirse bundan sonra dedi. Eve getirip verdiklerimiz Ayşe'yi de annesini de çok mutlu etti. Şimdi WhatsApp'tan da yazdık herkese. Onlara bir sene yetecek para toplandı neredeyse. Hem de bir saat içinde. 21 yıllık evliyiz. Ama hiç evlat sevemedik ve sevemeyeceğiz. Ne yapalım, olmadı. İki maaş alıyoruz. Galiba ilk defa bir işe yaradı maaşımız. İsmim sizde kalsın. Ama bunu yayınlarsanız insanlara örnek olsun diye anlattı öğretmenimiz. Çünkü ben sizin paylaşımları okuduğum için o yüzden Ayşe'yi evime buyur ettim, içeri aldım. Yoksa eve sokulur mu? Güvensiz insanların yüzünden işte bu tür insanlarda kimseye güven olmuyor, kapsam içine giriveriyor. Neyse, kısmetmiş, ayağımıza gelmiş. Artık bir evlat sahibi olduk. O çocuğu çok seviyoruz. Yavrum benim, küçük Ayşe. Bırakmayacağım artık onu Rabbim ömür verdikçe. Birçoğumuz büyük şehirde büyük apartmanlarda yaşıyoruz. Komşularımızın nasıl durumda olduğundan bir haberiz. Sadece evimize girip çıkıyoruz. Lütfen etrafımızdaki insanların varlığından haberdar olalım. Nasıl hayat yaşıyorlar? Nelere ihtiyaçları var? Belki biz kendimiz çok daha rahat bir hayat yaşadığımız için etrafımızdan bir haber yaşıyoruz ve o insanların nasıl bir sıkıntı çektiğinden, neye ihtiyaçları olabileceğinden haberimiz yok. Bizler Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Etrafımızda ihtiyaç sahibi insanların varlığından haberdar olalım. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir programımıza daha başlıyoruz. Hayırlısıyla. Bugünkü program başlığımız 15 Mayıs Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Günü ve İslam'da Ailenin Yeri. Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılında oluşturulan Uluslararası Aile Günü, ailelerin önemini onurlandırmak için her 15 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Ayrıca bugünün yer aldığı hafta ise Aile Haftası olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Aileler Günü, dengeli ve sağlıklı bir ailenin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Bu özel günü onurlandırmanın temel amacı ailenin önemi ve değeri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Çünkü aile toplumun temelidir. En biçimlendirici yıllarımız ailelerimizle geçirilir ve ailedeki insanlar hayatımızdaki en önemli insanlardır. Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan koca, karı, çocuklar, kardeşler ve benzerinin oluşturduğu toplum içindeki en küçük topluluğa aile denir. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü aile tanımına girer. Aynı zamanda birlikte oturan hısım ve yakınların tümü de aile kavramı kapsamındadır. Aile kavramı ilk insanlarla başlamıştır. Bugün aileler binlerce yıl öncesinden farklı görünseler de aile şimdi de o zamanki kadar önem arz etmektedir. Dünyanın her yerindeki topluluklar ailenin istikrarını tehlikeye atan engellerle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler bunu 1980'lerde Genel Sekreter'in karar vericiler ve halk arasında farkındalığı arttırmasıyla tanımaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler bu kutlamalara devam etmiş ve her yıl eğitim, yoksulluk, sağlık, iş ve aile dengesi gibi dünya çapındaki sorunları ele almak için aile odaklı farklı temalar seçmiştir. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır ve şüphesiz en önemli ögesidir. Güçlü aile bağlarına sahip olmak, bireyin gelişimi için gerekli olan desteği ve güvenli ortamı sağlamaktır. Kısaca evlilik sözleşmesiyle bir araya gelen, toplumun hayatının en önemli temel taşlarından birini oluşturan, içinde sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma, yardımlaşma, barış ve mutluluk barındıran aile kurumuyla toplum ilişkisi birbiriyle doğru orantılıdır. Bu nedenle toplumun her bir kesiminin aile kavramı konusunda farkındalığının arttırılabilmesi için 1994 yılından bu yana her yıl 15 Mayıs tarihinde Uluslararası Aile Günü kutlanmaktadır. Doğudan batıya dünyanın her bir noktasında toplumu ayakta tutan aileleri desteklemek amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin yerine getirilmesi, zor durumdaki ailelere koruma ve yardım sağlanması, ailelerin sorunlarına, ihtiyaçlarına ve düşüncelerine hak tanınması gerektiğinin daha iyi benimsenmesi için sadece 15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde değil, her daim daha özverili çalışmalar yürütülmelidir. Çünkü aile toplumun en önemli çekirdek yapısıdır. İslam'da ailenin kurulması ve korunmasındaki İslam'ın rolünü öğrenmeden önce, İslam'dan önceki zamanda ve Batı'da ailenin durumuna hep birlikte bir bakalım istiyorum. İslam'dan önce ailenin yeri. İslam'dan önce aile zulüm ve zorbalık üzerine kuruluydu ve tüm yetki erkeklere özeldi. Kadın veya kız hep ezilen ve zulüm gören taraftı. Buna örnek olarak şayet bir erkek öldüğünde ve başka eşinden doğan erkek çocuğu bu dul kadınla evlenebilir ve onu yönetebilirdi, hatta evlilikten alıkoyabilirdi. İslam'dan önce kadınlar ve küçükler hiçbir şekilde mirasta hakları olmazdı ve miras sadece erkeklerin ayrıcalıklı bir hakkıydı.
İster anne, ister kız kardeş olsun, kadın bir utanç kaynağı olarak görülürdü. Çünkü savaşlarda esir olarak alındığında ailesine utanç getirirdi. Bu düşünceyle erkekler kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Yüce Allah bu konuya işaret ederek şöyle buyurdu. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir, kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Nahl Suresi 58. Eskiden aile daha geniş anlamıyla kabile haksız yere olsa bile birbirine yardım etme ve sahip çıkma temeline dayanırdı. İslam geldikten sonra tüm bu düşünceleri sildi ve adaleti tesis etti ve süt emen çocuk başta olmak üzere herkesin hak ettiği hakkını verdi. Daha ötesi yaratılışı tamamlanmadan doğan düşük çocuğa bile bir saygı olarak üzerine cenaze namazı kıldırıldı. Batı'da ailenin yeri. Günümüzde Batı'da aile kurumunu inceleyen kimse parçalanmış ve perişan aileler tablosunu görecektir. Anne ve babalar çocuklarını ne entelektüel ne de ahlaki olarak yargılayamazlar. Oğul istediği yere gitme ve istediğini yapma hakkına sahipken kız da hak ve özgürlük adı altında istediğiyle oturabilir, istediğiyle yatabilir. Peki sonuç ne? Dağınık aileler, evlilik dışı doğan çocuklar, çobanı, muhasebecisi olmayan babalar ve anneler. Bazı bilgelerin dediği gibi bu insanlar hakkındaki gerçeği öğrenmek istiyorsanız hapishanelere, hastanelere, yaşlılar ve bakım evlerine gidin. Çocuklar babalarını bayramlar ve özel günler dışında tanımıyorlar. Kısacası aile gayrimüslimlerde parçalanmış vaziyettedir. Müslüman aile fertlerinin rolleri nelerdir? Dinimiz İslam, kadın eşe iyi davranılmasını tavsiye etmiş ve kadının erkek eşini seçme özgürlüğünü vermiştir. Ayrıca çocukların terbiyesinde kadına büyük bir sorumluluk düşmektedir. İslam anne ve babaya çocuklarının terbiyesinde büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur. İnsanlara hükmeden yönetici bir çobandır. O sürüsünden sorumludur. Kişi ailesi fertlerinin çobanıdır. O da onlardan sorumludur. Kadın kocasının evine ve çocuklarına çobandır. O da onlardan sorumludur. Köle sahibinin malının çobanıdır. O da ondan sorumludur. İslam annelere ve babalara saygı göstermeyi, vefatlarına kadar bakımlarını üstlenmeyi ve onlara itaat etmeyi emretmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. İsra Suresi 23. Dinimiz İslam, ailenin soy, namus ve iffetini korumak için evliliği meşru kılmış ve erkek-kadın birlikteliğini yasaklamıştır. Bununla birlikte ailenin her ferdine farklı bir rol vermiştir. Anne babalar çocuklarına İslami terbiye vermekle ve onları korumakla yükümlüyken, çocuklar da anne ve babalarını dinler, itaat eder ve saygı gösterir. Bu yüce ilkelere İslam düşmanları bile tanıklık etmektedir. Müslüman ailenin temel nitelikleri nelerdir sorusuna gelince sevgili dinleyiciler. Aile, insanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimini aldığı en küçük sosyal topluluktur. Yeryüzüne ilk insanın ayak basmasından itibaren aile kurumu da oluşmuştur.
bazı sosyologların iddia ettiği gibi ilk aile içgüdüsel ve rastlantı sonucu oluşmuş değil, tersine Yüce Allah'ın iradesiyle ilk insan bir aileye sahip olarak yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünde yaşayan insanların atası olan Hazreti Adem aleyhisselamın bir eşe sahip olduğunu ve ikisinin bir aile yuvası kurduğunu haber vermektedir. Bireyin mutluluğunu temin eden toplumla birey arasını bağlayan ve onu topluma kazandıran ailenin kurumsal önemini şu ayeti kerime çok belli bir tarzda ortaya koymaktadır. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum Suresi 21. Öyleyse

olan Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın tatbikatına baktığımızda, aileye kurumsal varlık kazandırmanın ve onun üzerine bu kurumun onun doğasında yani fıtratında yer tuttuğunu göstermektedir. Diğer taraftan sizden bekar olanları kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Nur 32 ayeti aileyi oluşturmayı bir toplumsal görev olarak Müslümanlara yüklemektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ey gençler evlilik yükümlülüğüne gücü yetenleriniz hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü ve ırzı harama karşı daha fazla korur. Ayrıca nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir sözleriyle evlenerek aile kurmanın önemini vurgulamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde erkeklere hitaben kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onlarla beraberlik Allah'ın kelimesi yani nikahla size helal oldu buyurmuştur. Bir başka sözünde de bu kadınları kastederek mümin bir kişi Allah korkusundan ve ona itaatten sonra saliha bir hanım nimeti kadar başka hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımına emretse sözünü dinler, yüzüne bakınca sevinir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocası dışarıya gitse iffetini ve kocasının malını korur buyurmuşlardır. Onun bu mübarek sözleri ailenin emanet duygusu ve iffet erdemi gibi nitelikler üzerine kurulduğunu göstermektedir. Bu iki olgu da zaten ailenin gerek bireysel gerek toplumsal öneminin temel taşıdır. İslam'ın aile anlayışına baktığımızda kurum olarak ailenin üzerine bina edildiği temel bir ruhun öne çıkarıldığını görmekteyiz. Bu ruh huzur, sevgi ve rahmettir. İnsanı yaratan ve her an onunla olan yüce yaratıcı Kur'an'da bu gerçeği şu cümleyle belirtmektedir. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse bir Müslüman ailenin en temel özelliği o ailenin bir huzur yuvası ve bir sevgi, rahmet pınarı olmasıdır. Bu ailede anne ile baba birbirleri dolayısıyla huzura kavuşurlar. Çocuklar bu huzurlu havada dünyayı tanırlar ve hep beraber karşılıklı sevgi, rahmet vasatında şahsiyet kazanırlar. Müslüman ailede anne baba üzerlerine adeta titrenilen değerlerdir. Onlara üzüntü verilmemeye çalışılır. Meşru çerçevedeki arzu ve istekleri derhal yerine getirilir. İncitmemeye azami gayret gösterilir. Bu o kadar önemli bir İslami hassasiyettir ki Kur'an tevhid gerçekliğinin yanında hemen anne baba haklarına bir başka ifadeyle kişinin anne babasına karşı taşıdığı sorumluluğa işaret etmiştir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle, onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Ey Nebi de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım.

ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne babaya iyi davranın, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Az önce anne babanın her isteği yerine getirilir derken bunu meşru çerçevede şartıyla kayıtlamıştık. İşte Kur'an bu meşru çerçeveyi en genel biçiminde İslami değerler ve hükümler olarak belirlemiş ve şöyle buyurmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Tevbe 24. Öyleyse Allah ve elçisinin düzenlemelerine ve bu uğurda cihad etmeye ters düşen ebeveyn istekleri Müslüman'ı bağlamayacaktır. Konuyla ilgili bir başka ayette de şu buyruk yer almaktadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman Suresi 15. Her iki ayet aslında ailenin gerek kendi iç hayatını, gerekse dış ilişkilerini, yani toplumsal ilişkilerini, İslami değer ve hükümlere göre düzenlemesini öngörmektedir. Bu da şu demektir. İslam ailesi, Allah ve Resulünün istediği gibi yaşayan bir ailedir. Müslüman ailede çocuklar Allah'ın bir nimeti olarak değer taşır. Çocuğu bahşeden de onun cinsiyetini belirleyen de yüce yaratıcıdır ve o ana babadan bu yavrunun iyi yetiştirilmesini istemektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Şura Suresi 49-50. Ailenin moral gücü, neşesi ve hayat kaynağı olan çocuklar aslında dünyada girilen en büyük sınavın da konusudur. Çocuklara verilen terbiye, onlara kazandırılan kimlik, ana babanın ahiretteki başarılarının en büyük belirleyicilerindendir. İşte Müslüman aile bu bilinçle yavrusunu eğitir, onu İslam şahsiyetinin canlı bir örneği yapmaya çalışır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras iyi bir isimle güzel bir terbiyedir buyruğu da aynı tespite vurgu yapmaktadır. Müslüman ailenin bir diğer özelliği, bu yuvaya mensup herkesin üzerine düşen görevleri bir ibadet vecdiyle yerine getirmesidir. İbadet vecdi diyoruz çünkü aile bireylerinin görevleri kısmen Kur'an-ı Kerim'de, büyük ölçüde Peygamber sünnetinde dini, şer'i bir muhteva ile duyurulmuş ve bu konuda Müslümanlar uyarılmıştır. Nisa suresinde yer alan bir ayeti kerime söz konusu görevleri en genel çerçevesiyle şöyle belirlemektedir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Nisa suresi 34. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur "Hepiniz çobansınız" hadisi de bu bağlamda hatırlanmalıdır. Sizden her biriniz birer çobansınız ve her biriniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet yöneticisi bir çobandır ve yönettiği kişilerden sorumludur. Evin erkeği bir çobandır ve aile bireylerinden sorumludur.

olur. Evin hanımı kocasının evi içinde bir çobandır ve güttüğünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve bunun yönetiminden sorumludur. Bir başka sözünde Efendimiz, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı hayırlıyım şeklinde konuşan sevgili Peygamberimiz, hem ahlaki, hem hukuki, hem cinsel ve bedeni, hem de medeni gereklerin topluca yerine getirilmesini hayırlı olmak gibi bir vasıfla nitelendirmiştir. Eşlerin arasında zaman zaman baş gösterebilecek kırgınlıklar, hem bu görevlerin ihmaline hem de aile yuvasının dağılmasına sebep teşkil edemez. Onlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Nisa suresi 19. Aile dışında kalan insanlara, kısaca topluma yönelik görev ve sorumluluklara duyarlı olmak, Müslüman ailenin bir diğer temel niteliğini oluşturmaktadır. Nasıl Müslüman birey sadece kendisini düşünen bencil bir varlık değilse, Müslüman ailede kendi topluluğu dışında diğer topluluklara karşı belli bir ahlaki, hukuki sorumluluk altında olduğunu bilir. Bir Müslüman ailenin kendi dışında sorumluluk taşıdığı ilk grup akrabalarıdır. Gerek anne gerek baba tarafından aynı sülale içinde bulunan insanlar, yek diğerinin sevincine ve üzüntüsüne ortak olmak durumundadırlar. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90 buyruğuyla Yüce Allah bu noktanın altını çizmektedir. Sıla-i Rahim dediğimiz akrabalık bağlarının muhafaza edilmesi, Kur'an-ı Kerim'de iyi bir Müslümanın vazgeçilmez vasfı olarak nitelenirken, tersine bu bağa riayet etmeyip akraba sorumluluğunu göz ardı edenler, hüsrana uğrayanlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, lanetlenip cehenneme gidenler olarak nitelendirilmiştir. Şu ayeti kerimeleri okuyan akıllı ve bilinçli bir Müslüman tercihini herhalde birinciler yönünde kullanacaktır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Ra'd suresi 21. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, ki iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişki bağlarını koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Bakara suresi 27. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü yani cehennem de onlaradır. Ra'd suresi 25. Müslüman ailenin topluma karşı sorumluluğu elbette yakın akrabayla sınırlı değildir. Nisa suresinde şu ayet söz konusu sorumluluğun çerçevesine komşuları, yetimleri, yoksulları, dostları ve benzeri kimseleri de dahil etmektedir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa 36, Bakara 177. Müslüman ailenin özellikle günümüzde göz ardı edemeyeceğimiz bir temel niteliği de ilim, kültür ve sanat bakımından

sürekli kendini geliştirmek olmalıdır. Bu son husus, bir taraftan dünyanın imar edilmesi için gerekliyken, diğer taraftan Müslümanların dünyanın geri kalmış toplumları olmaktan kurtulması için önemlidir. Zaten beşikten mezara kadar bilgi ve kültür peşinde koşmayı bir erdem olarak sunan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilim nasipleri kıt aileler ümmet olarak yaraşmaz. Müslüman aile Hazreti Ali'nin radıyallahu anh tavsiyesine uyarak çocuklarını yarının bilgi ve tekniğiyle donatmalıdır. Böyle olduğu zaman toplum nitelikli Müslümanlar başı dik hale gelir. Ana hatlarıyla çizdiğimiz işte bu Müslüman aile modeli üzerine şekillenen toplumlar, ahlaki değerlerin alabildiğince tahrip edildiği, iffetsizliğin çağdaşlık ambalajıyla sunulduğu, nikahsız birlikteliklerin aslında tam bir sorumsuzluk vesilesiyken özgürlük diye pazarlandığı günümüzde insanlığın devamı için bir şanstır. Daha insanca bir hayat, daha huzurlu bir dünya, umudu taşıyanlara düşen görevse anılan bu niteliklerin kendi ailesinde hangi oranda bulunduğunu sorgulamalarıdır. Allah'a emanet olunuz.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20.

0: Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 Kavşağı'nda hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide, iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

bazıları diyorlar ki, gösterin de inanalım, mezardan gelen mi var? İslam düşmanlarının ağızlarından sık sık şu sözü duyarız, görmediğimize inanmayız derler. Böylelerine binlerce misal de getirseniz kabul ettiremezsiniz. Çünkü bunlar bilinçli kafirlerdir. Küfrün gereklerini yerine getirmekle nefislerini tatmin ederler. Böylelerine, canınızı görmüyorsunuz, o var mı deseniz var derler. Havayı görmüyorsunuz, var mı deseniz var derler. Teldeki elektriği görmüyorsunuz, elektrik geçen tele elektriği görmediğiniz halde dokunabilir misiniz deseniz, siz deli misiniz, bizi öldürecek misiniz diye karşılık verirler. Bunlara, hani siz görmediğinize inanmazdınız, söyledikleriniz çelişkili değil mi deseniz, bu defa mantık oyunlarına girerler. Sonunda söyleyecekleri söz şudur. Mezardan gelen mi var? Gelse de bu melunlar yine inanmayacaklar. Küfürlerine mesnet aramakla cehenneme doğru gidiyorlar. Bunun aslı şudur. Biri mezardan gelen mi var dese, gelirse inanırım dese, mezardan da gelen olsa Allah o kişinin imanına itibar etmez. Onun inancının Allah indinde hiçbir kıymeti yoktur. Niçin? Çünkü Kur'an'ın verdiği habere inanmamış, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vahyedilen tebliğine inanmamış, Allah'a, Kitabullah'a, Resulullah'a itimat etmemiş, kendisi gibi ne olduğu bile bilinmeyen birinin haberine inanmıştır. Farz-ı muhal böyle bir şey olsa ve bu şartı ileri süren kişi de artık iman ettim dese, neticesinde ortaya çıktığı sanılan imanın hiçbir kıymeti yoktur. Küfrün her tarafı yakıp kavurduğu bir dünyada yaşayan müminler olarak bilhassa itikadi konularda çok hassas olmaya mecburuz. Aksi halde bu zalimlerin oltasındaki nefse hoş gelen şeylere burnumuzla takılır, yem haline geliriz. Kâfirlerin çalışması aramızda küfür tohumları eklemektedir.

gösterin de inanalım, mezardan gelen mi var sözü de bu tohumlardan biridir. Böyle bir sözü dinlemek bile o tohumu sulamak olur. Bu vebalin altından nasıl kalkılacaktır? Hasılı, kötülüğü elle veya dille yok etmek, bunlar mümkün değilse, buğz denilen imanın en zayıf haliyle def etmek, mümin olarak hepimizin görevidir. Müminlerin İslami hayat üzerindeki ısrarı, kafirin küfürdeki inadından daha fazla olmadıkça, yeryüzünde kimsenin yüzü gülmeyecektir. Böyle biline. Bazıları diyorlar ki, ilk insan suç işlemeseydi hep cennetlik olurduk. Cennetteki yasak meyvanın yenmesi ve cennetten kovulma meselesi, Kur'an-ı Kerim'de Muharref Tevrat'ın izahının tamamen aksidir. İslam dini, birinin suçunu bir başkasına yüklemez. Ancak herkes kendi yaptığından sorumlu tutulacaktır. İlk insanın işlediği suçu çekiyoruz. Eğer memnu meyve yenmemiş olsaydı, hepimiz cennette olurduk iddiası, muharret Hristiyanlığın iddiasıdır ve tamamen saçmadır. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyin söz konusu olmadığını haber vermektedir. İslam'da her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, doğuşta günahkar değildir. Mükellef olmadan ölürse cennete girer. Eğer böyle olmamış olsaydı, insanın günah işleyip işlememesinde aklın ve iradenin hiçbir rolü olmazdı. Hasılı, cennetteki memnu meyvanın yenilmesi ve Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın yeryüzüne indirilmesinde hikmetler vardır. İlk insan suç işlemeseydi hep cennette olurduk iddiası saçmadır. Zira takdir Allah'ındır. Bazıları diyorlar ki, meçhule giden gemi kalkar bu limandan. Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz Gemi şiirinde ölümü ve ölüm neticesinde yapılan cenaze merasimini dile getirir. Ezan-ı Muhammedi şiirinin de sahibi olan Beyatlı, Sessiz Gemi şiirine şu cümlelerle başlıyor. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Usta şairin bu şiirindeki cümlelere diğer bir şair şu cevabı veriyor. Hayır, kim söylemiş meçhule gittiğini geminin? Hiç mi olacak haşa halifesi zeminin? Bu hakikatten uzak hatalı bir zandır. Hakikati gösteren akıl ile imandır. Şiirdeki sanatın ve şairin kastının ne olduğunu bilemeyiz ama musallardan kalkan cesedin gittiği yer meçhul değildir. İnsan mezar kapısından geçtikten sonra dünya hayatının hesabını verecek ve bu hesabın neticesine göre mahşeri bekleyecek. Sonra da varacağı yer olan cennet veya cehenneme ulaşmış olacaktır. İnsan, yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. Yaşayacağı hayat tarzı Kur'an ve sünnetle belirlenmiştir. İşte hayatın bu esaslara göre geçirilip geçirilmediğinin hesabı sorulacaktır. Onun için mezar kapısından sonraki hayat meçhul değildir. Olur mu olmaz mı, var mı yok mu şüphesi katiyen yoktur. Kur'an ve sünnette olacak olanlar haber verilmiştir. Biz amenna ve saddakna diyoruz, şüphe etmiyoruz. Şaire de o mısralarından dolayı şüphe ediyor ithamında bulunmuyoruz. Her şeyi en iyi bilen Allahu Teala'ya havale ediyoruz. Hasılı, Kur'an ve sünnetle belirlenen hayat tarzının hesabını insan kabir kapısından geçtikten sonra vermeye başlayacak ve netice ebedi olan cennet veya cehennem hayatıyla devam edecektir. Hiçbir şeyin neticesi meçhul olmadığı gibi tesadüfi de değildir. Bazıları diyorlar ki, ne biçim kaderim varmış? Halk arasında kader hakkında o kadar çok söylenmiş söz var ki, bunların tamamına yakını müminin imandan çıkmasına sebep oluyor. Bu sözlerden birkaçını sizinle paylaşalım. Diyorlar ki, kaderim utansın. Ne biçim kaderim varmış? Alnımın kara yazısı. Kaderine terk edilmiş. Kaderin pençesine düşmüş. Kader mahkumları.

Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkün. Kader nedir? Önce bunu bilmek lazım. Biz de izahımıza buradan başlayacağız. Kader lügatta mebla, kuvvet, kudret manalarına gelir. Şeriatte vücuda gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman, nerede, ne gibi efsaf ve hususiyetlerle meydana geleceğini Allah-u Teala'nın takdir ve tahdik etmesidir. Takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza denir. Kader, ilim ve irade sıfatına, kaza da tekvin sıfatına racidir. Kaderin ve kazanın mahiyetini hakkıyla anlamak, insan kudretinin haricindedir. Bundan dolayı Müslümanlara kaza ve kadere inanmaları emrolunmuş, bu meseleyi derinden derine inceleyerek kaderin sırrını bulmaya çalışmaları yasak edilmiştir. Fakat Müslümanlar yine de bu nazik meseleyi kurcalamaktan geri kalmamış, neticede ihtilaflar meydana gelmiş, bir takım fırkalar ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde hak olan ehli sünnet vel cemaattir ki, o da Selefiye, Maturidiye, Eş'ariye olmak üzere üçe ayrılır. Kader meselesi, İslam'ın ince meselelerinden biridir. Bunun için tevhid inancının iyi bilinmesi gerekir. Allah'ın ilim, adalet ve hikmet sıfatları anlaşılmadıkça kader meselesi anlatılmaz, anlaşılmaz. Allah bizi yarattı. Taş ve ağaç gibi bırakmayıp irade verdi. Doğru yolu ve güzel neticesini, eğri yolu ve kötü sonucunu gösterdi. Cenab-ı Hakk'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Allah'ım, senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve kadere rıza isterim." diye dua ederdi. Kadere rıza, Allah'ın takdirine rızadır. İnsanın başına gelen musibetlerde Müslüman ilahi takdiri düşünüp teselli bulur. Başa gelenler ilahi bir ikazdır. Her şeyi böyle kabul eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hadid Suresi 22. ayette şöyle buyurmaktadır. Ne arzda ne de nefislerinde bir musibet başa gelmez ki biz onu fiile çıkarmazdan evvel bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Şunun için ki, kaybettiğinize tasalanmayasınız ve size verdiğiyle ferahlanmayasınız. Allah çok övünen, gururlananların topunu sevmez. Ayetin tefsir özeti şudur. Bu arzda ne de nefislerinizde hiçbir musibet isabet etmez ki, herhalde bir kitapta yazılı olmasın. Musibet, hedefine isabet eden mermi gibi insana şiddetle dokunan hadise ve felakettir. Tatlı muvaffakiyetler Allah'ın ezeli ilminde veya levh-i mahfuzda yazılmış bir takdirdir. Öyle ki o arz veya nefisler veya o musibet yaratmamızdan, vücuda getirmemizden evvel yazmışızdır. O nasıl mümkün olur denilmesin. Zira o Allah'a göre kolaydır. Çünkü Allah madde ve müddetten müstanidir. O halde mukadder olan musibettense kaçınmakla kurtulunamaz. O yazılmışsa yalnız musabakaya girişenlere değil, kaçanlara veya oturup zevk ve rahatına bakanlara dahi gelir çatar. Bu hususta böyle itikad etmeli ve o yolda hareket eylemelidir. Musibetlere karşı böyle kadere itikadın kalbe kuvvet ve metanet vermek, gerek acı ve gerek tatlı hadiseler karşısında sarsılmamak faydası vardır. Hasılı, ne biçim kaderim varmış, kaderine terk edilmiş gibi sözlerde kaderi töhmet altında bırakma, onun gerçeğini inkar etme vardır. Kaderine terk edilmiş sözü yerine ihmal edilmiş demek daha uygun değil midir? Kader konusunda bilir bilmez ileri geri konuşmak hiçbir mümine yakışmaz. Müminler buna tevessül de etmezler. Çünkü ağızlarından çıkan her bir sözün hesabı vardır.''

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Habeşistan. Muhacirler Habeşistan'da iyi karşılandılar ve ibadetlerinde serbest bırakıldılar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları saymazsak toplam 80 kişiydiler. Fakat hepsi aynı zamanda hicret etmedi. Mekke'den ayrılma şekilleri gizli ve küçük gruplar halinde olmak üzere planlanmıştı. Eğer aileleri onların hicret ettiğini bilselerdi, onları engelleyebilirlerdi. Fakat hicret o kadar gizli bir şekilde yapıldı ki, hiç kimse tüm muhacirler Habeşistan'a ulaşıncaya dek bir şey anlamadı. Olayın farkına vardıklarında, Kureyş liderleri onları kendi kontrollerinden uzakta, barış içinde bırakıp yeni ihtidaların, İslam'a girenler olmasına yardım etmemeleri gerektiğine karar verdiler. Bu nedenle hemen yeni bir plan yaptılar ve Habeşistanlıların en çok hoşuna giden şeylerden hediye etmek üzere toplandılar. Onların her şeyden çok deri eşyalara değer verdiklerini duymuşlardı. Bu yüzden Necaşi'nin bütün kumandanlarına yetecek kadar çok sayıda deri hazırladılar. Necaşi'nin kendisi için hazırlanan zengin hediyeler de vardı. Daha sonra aralarında elçi olmak üzere iki adam seçtiler. Bunlardan biri Sehim kabilesinden Amr İbnül As idi. Kureyşliler elçilere ne yapmaları gerektiğini bir bir anlattılar. Kumandanların hepsine teker teker gidecek, hediyelerini verip şöyle diyeceklerdi: halkımızdan bir grup deli, erkek ve kadın bu krallığa sığındılar. Kendi dinlerini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Fakat ne sizin ne bizim hiç duymadığımız yeni bir din ortaya koydular. Halkımızın soyluları bizi kralınıza gönderdi ve onları bize teslim etmesini istiyorlar. Bu nedenle kralınıza bu konuyu açtığımızda bizi destekleyin, onları bize teslim etmesini ve onlarla hiç konuşmamasını tavsiye edin. Çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi halkı verir. Kumandanların hepsi bu konuda söz verdiler. İki elçi de Necaşi'ye hediyeleri götürmeyi üzerine aldı. Oraya gidip muhacirleri kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve kumandanlara söylediklerini tekrarladılar. Konuşmalarının sonunda da şöyle dediler: halkının soyluları, onların amcaları, babaları ve akrabaları onların kendilerine teslim edilmesi için yalvarıyor. Kumandanlar da oradaydı ve tek ses halinde Necaşi'ye sığınanların bu adamlara teslim edilmesi gerektiğini, çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi akrabalarının verebileceğini söylediler. Fakat Necaşi memnun olmamıştı. "Hayır, Tanrı'ya and olsun, benim korumam altına sığınan, ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamları teslim etmeyeceğim. Onlarla konuşmadan ve bu adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Eğer bu adamlar doğru söylüyorlarsa onları teslim edeceğim. Kendi adamları onlarla ilgilensin. Fakat eğer bunlar doğru değilse onlar benim korumamı istedikleri sürece onları koruyacağım," dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına haber gönderdi ve kutsal kitaplarıyla gelen rahiplerini topladı. Amr ve yanındaki diğer elçi Necaşi ile sığınanların görüşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü bu karşılaşma geç anlaşılsa da onların aleyhineydi. Elçiler Habeşistanlıların kendilerine ticaret ve politik sebeplerle hoşgörü göstermelerine rağmen putperest oldukları için küçük gördüklerinin ve aralarında büyük bir engelin olduğunun farkında değillerdi. Habeşlilerin çoğu samimi Hristiyanlardı. Hepsi vaftiz edilmişlerdi. Hepsi de bir tek Allah'a inanıyor ve damarlarında kutsal şarap ve ekmek ayininde yediklerinin kanını taşıyorlardı. Bu nedenle onlar kutsal ve putperest arasındaki ayrıma karşı duyarlıydılar ve Amr gibi bir adamın putperestliğin kiriyle kirlenmiş olduğunun farkındaydılar. Bu yüzden müminler Necaşi'nin taht odasını doldurduğunda onlardaki kutsal samimiyet ve enginliğin farkına vararak şaşırdılar. En çok da Necaşi bu durum karşısında etkilendi. Gelenlerin Kureyşlilerden çok kendilerine benzediğini gördüklerinde rahiplerin arasında hayret belirten mırıltılar yükseldi. Bu benzerlik ve engin görünüşün yanı sıra müminlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyordu.
Hepsinde de güzel davranışlarının bir belirtisi olan doğal bir güzellik vardı. Muhacirlerin hepsi zorunlu kaldıkları için hicret etmemişti. Osman radıyallahu anh'ın ailesi onunla uğraşmaktan vazgeçmişti. Fakat yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gitmesine ve Rukiye'yi de beraberinde götürmesine izin verdi. Onların varlığı muhacirler topluluğuna bir güç kaynağı oluyordu. Onlara güç veren diğer bir çift de Cafer ve karısı Esma idi. Ebu Talib'in oğlu ve gelinini saldırılardan koruyordu. Fakat muhacirlerin güzel konuşan bir adama ihtiyaçları vardı. Cafer de akıcı konuşurdu. Kişiliği bakımından da çok etkileyiciydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir keresinde "Görünüşün ve karakterin bana benziyor." demişti. Muhacirlere başkanlık yapması için Cafer radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. Akıl ve etkileyicilikte onu Abdüddar sülalesinden daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir görev vereceği genç bir adam olan Mus'ab radıyallahu anh izliyordu. Bunlardan başka göç edenler arasında Şemmas adında annesi Utbe'nin kardeşi olan bir mahzumlu genç de dikkati çekiyordu. Papazlara gönüllü yardım eden anlamındaki ismi ona şu nedenle verilmişti. Bir keresinde Mekke'ye papazlara yardım edecek olan genç ve yakışıklı bir Hristiyan gelmişti. Güzelliğiyle genel bir beğeni kazanmıştı. Bunun üzerine Utbe, "Size bundan daha güzel bir şemmas getireceğim." diyerek kız kardeşinin oğlunu onlara göstermiş, o günden sonra da çocuğun adı Şemmas kalmıştı. Safiye'nin oğlu Zübeyir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden birkaçı daha muhacirler arasındaydı. Ervan'ın oğlu Tulayb, Umeyme'nin iki oğlu Abdullah ibni Cahş ve Ümeyye sülalesinden karısı Ümmü Habibe ile beraber olan Ubeydullah, eşleriyle birlikte Berre'nin iki oğlu Ebu Seleme ve Ebu Sabra. Bu ilk hicretle ilgili anlatılanların çoğu Ümmü Seleme'den aktarılmıştır. Hepsi toplandığında Necaşi onlara şöyle dedi. "Ne bizim dinimize ne de çevre ülkelerden birinin dinine uymadığınıza göre sizi kendi halkınızdan ayrılmaya zorlayan bu din nedir?" Cafer ona şöyle cevap verdi. "Ey kral, biz cehalet içinde yüzen, putlara tapan, kutsanmamış etleri yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluktuk. Biz Allah bize kendi aramızdan soyunu bildiğimiz güvenilir bir elçi gönderene dek bu hal üzereydik. O bizi Allah'a çağırdı. Onun birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini, bizim ve babalarımızın taptığı taş ve putlara tapmamamız gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülükten ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Biz bir tek Allah'a inanıyor, ona ortak koşmuyoruz. Onun yasakladıklarını haram, serbest bıraktıklarını helal kabul ediyoruz. Bu yüzden halkımız bize karşı çıktı ve bizi dinimizden döndürmeye, tek Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya zorladı. Sizi diğerlerine tercih edip bu ülkeye sığınmamızın sebebi bu. Sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz ve umuyoruz ki sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılamaz." Saray tercümanları söylenenleri Necaşi'ye aktardılar. Necaşi daha sonra kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiyden bir bölüm okumalarını istedi. Bunun üzerine Cafer, Mekke'den ayrılmalarından kısa bir süre önce nazil olan Meryem suresinden bir bölüm okudu. "Kitapta Meryem'i zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafından bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cebrail'i göndermiştik. O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demişti ki, gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma. Demişti ki, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana

Tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken dedi. İşte böyle dedi. Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Bu ayetleri dinlerken Necaşi de rahipler de ağladılar. Anlamları tercüme edildiğinde tekrar ağladılar. Ve Necaşi şöyle dedi. Bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor. Ve Kureyşli elçilere dönerek gidebilirsiniz. Çünkü Tanrı'ya andolsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Onlara ihanet edilmeyecek dedi. Fakat kralın huzurundan ayrıldıklarında Amr arkadaşlarına yarın onlara aralarında gelişen bu iyi ilişkileri bozacak bir şey söylemeyeceğim. Onların Meryem oğlu İsa'ya kul köle dediklerini söyleyeceğim dedi. Ve ertesi sabah Necaşi'ye giderek ey kral onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyorlar. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor dedi. Bunun üzerine Necaşi müminlere haber gönderdi ve İsa hakkında ne bildiklerini sordu. Müminler bunu duyunca tedirgin oldular. Çünkü bu konuda fazla bilgileri yoktu. Hepsi bir araya gelip bu soru sorulduğunda ne cevap vereceklerini tartıştılar. Oysa onlar Allah'ın bildirdiklerinden başkasını söyleyemeyeceklerini biliyorlardı. Kralın huzuruna geldiklerinde Necaşi onlara Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cafer radıyallahu anh cevap verdi. Biz onun hakkında ancak peygamberimizin getirdiğini biliriz. Ve onun Allah'ın kulu, Resulü, onun ruhu ve Bakire Meryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir parça tahta aldı ve Meryem oğlu İsa sizin söylediklerinizden sadece şu sopa kadar farklıdır dedi. Kumandanların karşı çıkarak etrafında toplandıklarını görünce sizin tüm karşı çıkmalarınıza rağmen diye ekledi. Daha sonra Cafer ve arkadaşlarına dönerek istediğiniz yere gidin çünkü benim ülkemdeyken güvenliktesiniz. Dağlar kadar altın karşılığında bile sizin birinize zarar vermem dedi. Mekkeli elçilere de bir el işareti yaparak yardımcısına bu adamların getirdikleri hediyeleri geri verin. Çünkü onlara ihtiyacım yok dedi. Amr ve diğer elçi Mekke'ye aşağılanmış bir halde döndüler. O sırada Necaşi'nin İsa hakkında söyledikleri halka arasında yayılmıştı. Halk Necaşi'yi dinden çıkmakla suçlayarak bir açıklama istiyordu. Bunun üzerine Necaşi Cafer'e haber gönderdi ve onlar için gerekli olduğunda yola çıkmak üzere sandallar hazırlattı. Daha sonra bir parşömen aldı ve üstüne o Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve resulü olduğuna, Meryem oğlu İsa'nın da onun kulu resulü, Meryem'e indirdiği kelimesi ve ruhu olduğuna şehadet etti diye yazdı. Bu parşömen parçasını cübbesinin altına gizledi ve halkın huzuruna çıktı. Onlara, ey Habeşliler! Sizin kralınız olmaya en layık olanınız ben değil miyim diye sordu. Evet dediler. Peki benim yaşamım hakkında ne düşünüyorsunuz? O yaşamların en güzeli cevabını verdiler. Necaşi peki sizi tedirgin eden nedir diye sordu. Sen bizim dinimizi terk ettin ve İsa'nın bir kul olduğunu kabul ettin dediler. Peki İsa hakkında siz ne diyorsunuz diye sordu. Biz onun Allah'ın oğlu olduğuna inanıyoruz dediler. Bunun üzerine Necaşi elini göğsüne tam gizlenmiş olan parşömenin üstüne koyarak buna inandığına şehadet ettiğini söyledi. Halk bu kelimesiyle kendi söylediklerini kastettiğini zannetti. Bu yüzden memnun ve teskin olarak ayrıldılar. Çünkü Necaşi'nin yönetiminden memnundular ve sadece temin edilmek istiyorlardı. Necaşi tekrar Cafer radıyallahu anh'a haber gönderdi ve evlerine dönebileceklerini söyledi.

0: Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Nafi. Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
2: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. Anfidap, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı

0: Unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz.

0: radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
9: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, sizi bir asr-ı saadet tablosuyla bugünkü dersin içerisinde seyahate başlatacağım inşallah. İmam Bukhari Kitabul Edebül Müfredinde naklediyor bu hadiseyi. Hadiseyi bize nakleden büyük bir sahabinin oğlu Ebu Musa el-Eşari'yi artık tanıyorsunuz. Farklı bir isimdir. Efendimizin terbiyesinde çok farklı dersler almış ve bize nakletmiş biridir. Onun oğlu Ebu Bürde o Abdullah İbni Ömer'e şahit oluyor, onun bir tablosuna ve İmam Bukhari de o hadiseyi bize kitabında naklediyor. Abdullah İbni Ömer bir hac sırasında şöyle bir tabloya şahit oluyor. Yemen'den gelmiş bir zat tavaf ederken annesini omuzlarına almış, yaşlı anası, sıcak kan ter içerisinde tavafı yaptırırken bir taraftan da şöyle bir şiir söylüyor. Annemin zelil bir devesiyim ben, başka binekleri usansa da usanmam ben. Hem bunu söylüyor hem de annesini tavaf ettiriyor. Bir yere geliyor, o anda Abdullah İbni Ömer'i karşısında görünce bu Yemenli zat yorulmuş, çok farklı bir ruh hali, o anda diyor ki: ey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabisi, ben acaba anneme karşı olan vazifemi bu halimle yerine getirebilmiş oldum mu? Ödedim mi yani onun hakkını? Abdullah İbni Ömer nübüvvet medresesinde yetişmiş bir yiğit insandır. O hak ve hukuk meselesini çok iyi anlamıştır. Geçmiş derslerde de siz de biraz olsun onlarla tanıştınız ve onun söylediklerini anladınız. Söz şudur Abdullah İbni Mesud'un dilinde: vallahi hayır, onun doğum sırasındaki bir ahının karşılığı değil bu. Sen sırtında tavaf yaptırmışsın ama onun doğum sırasındaki bir ahının bedelini bile ödeyememişsin. Sonra da başka şeyler söyler aynı hadis çerçevesinde. Hakkı ödenmeyecek hazineler dedik ya, boşuna değil. Çünkü peygamber medresesinde yetişen o güzide insanlar bize bunu öğretiyorlar. O değerler sıralamasını inşa ederken Kur'an'dan ve sünnetten aldıkları ilhamla bizim zihin dünyamızı farklı yerlere doğru götürüyorlar. Kızıyorlar gençler bana, biliyorum bazı mesajlar da geliyor. İçinizden mi, internetten dinleyen kardeşlerinizden mi? Çünkü çoğunuzun ismiyle suretini buluşturamıyorum bazen. Hocam çok olmadı mı ana babaya yönelik olan bu mesaj?

Müslümanca yaşamadır. Müslümanca düşünmemizin kodlarını aslında öğreniyoruz. O kodlar çerçevesinde bir şekilde biz zihin dünyamızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ve söylediği ilkeler çerçevesinde düzenleyeceğiz ve inşallah o konuda da elimizden geldiğince bu arızaları gidermeye çalışacağız. Rabbim hepimizi buna muvaffak kılsın. Arızalarımızı gidersin. Sünnetin o dirilten iklimiyle bizleri de dirilsin. Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Bir soru emanet etmiştim sizlere. Çok güzel cevaplar da geldi içinizden bazı kardeşlerden bana. Dört tane ayet söylemiştim. Doğrudan Kur'an'da anne baba hukukunu bize öğreten ayetlerdi bunlar. Ahkaf suresi 15. ayet. Ankebut suresi 8. ayet, Lokman suresi 14 ve 15. ayetler, İsra suresi 23. ayet. Soru da şuydu, bu ilgili ayetler genelde ana baba hukukunu nazara verirken ihsandan bahsediyor. Ama biz hadislere baktığımız zaman hadisler doğrudan itaatten bahsediyor. Ya da itaatin aksi olan isyandan bahsediyor. O isyandan bahsettiği yani ana babaya asi olma meselesi de itaatle alakalı bir meseledir. Haşa burada bir çelişki mi var? Neden Kur'an ihsan derken doğrudan hadisler itaat diyor? Bir problem mi var burada? Yoksa birbirini tamamlayan birbiriyle buluştuğu zaman farklı mesajlar ortaya çıkaran bir mesajlar manzumesi mi var? Onu anlamaya çalışacağız. Ama geçen ders bir şey söyledim size. Söz bu noktaya geldi. Makam ile makal uyumlu olmalı ki söz biraz daha tesir etsin. Ortadan da konuşabilirsiniz bazı meseleleri ama bazen yerli yerine geldiği zaman zaman ve mekanda o konuyla bütünleşince söz biraz daha zihinlerimizde tesirli kalıyor. Ben şimdi bu mesele üzerinden Kur'an'ı anlama ve algılama noktasında bir yere götüreceğim sizi. Sadece bu mesele üzerinden biraz o meseleyi anlamaya çalışacağız. Sonra tekrardan asli meselemize döneceğiz. Benim aziz kardeşlerim, ilk günden bu tarafa yani Kur'an'ın nazil olduğu andan şu ana kadar biz Kur'an'a muhatap olanları şöyle bir sınıflandırsak karşımıza üç sınıf çıkar. Birisi Kur'an'ın doğrudan muhatapları. İkincisi dolaylı muhataplar. Üçüncüsü modern muhataplar. Birincisi doğrudan muhataplar. Onlar kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz. Kur'an'ın canlı tanıkları, ayetler onların üzerine iniyor. Allah onları muhatap alıyor. Yaptıkları iyi şeyleri taltif ediyor, takdir ediyor, ayet olarak yazıyor. Yaptıkları eksik şeyleri, noksan şeyleri, hatalı şeyleri de ayetler indirerek onları düzeltiyor. Sahabe neslinin Kur'an'la yoğrulan o hali acayip bir hal ve o onlara mahsus bir şey. O bahtiyarlık sadece onların elde edeceği bir şeydi. Allah yeryüzünde kalbi en güzel olanları, kalbi en güzel olan Muhammedül Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap kıldı ve onlar Kur'an'ın yetiştirdiği cemaat oldular. O cemaat Kur'an'la yetiştiği için Kur'an'ı en iyi anlayan cemaatti. Bilmiyorum bu cemaatin içerisinde bu sözüme İtiraz edenler olur mu? Ama itiraz edenler var. Hayır diyorlar. Biz şimdi daha iyi anlıyoruz. Onları o kendileri bileceği. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki sebebi nüzülü bizzat kendileri olan sebebi vurudu yani ayetlerin iniş sebebi bizzat kendileri olan o kutlu cemaat Kur'an'ın direkt muhatapları oldukları için yaptıkları yanlışlar, yaptıkları doğrular direkt sema tarafından taltif edilip ya da bir şekilde eleştirildiği için farklı bir bakış açıları vardı onlarda. Hatırlayın Ümmü Eymen anamızı, Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer
anayı ziyarete gidiyorlar.

Anadan o hüznü giderme adına bir teskiniyet oluşsun diye. Ama annemiz onları görünce ağlamaya başlıyor. Çünkü onlar hep geldikleri zaman o eve ortadadır Resulullah, sağdadır Ebu Bekir, soldadır Ömer. O gün Ömer var, Ebu Bekir var. Ortada o tablonun en güzel resmi yok. Ağlamaya başlıyor. Ağladığı zaman, içeriye girdikleri zaman Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, ana diyorlar, biz buraya teskin olmaya geldik. Sen bizim acımıza acı ekliyorsun. Sen ölümün hak olduğuna inanmıyor musun ki Resulullah'ın vefatının arkasından bu kadar gözyaşı döküp böyle bir hale giriyorsun? Ben ölümün hak olduğuna inanıyorum. Ben bir gün Resulullah'ın öleceğini de biliyordum. Ancak beni şu anda hüzünlendiren o değil, onun ötesinde bir şey. O içimizdeyken, yani Efendimiz yaşıyorken Allah bizimle konuşuyordu. İyi şeyler yaptığımız zaman ayetler iniyordu, bizi takdir ediyordu. Yanlış şeyler yaptığımız zaman ayetler iniyordu, bizi eleştiriyordu. Biz Rabbimizle böyle bir bağ kuruyorduk. Ama şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Semanın kapıları kapandı. Cebrail gelmez oldu. Ben ondan dolayı hüzünlüyüm diyor. Çok iyi anlamış birisi ve o anladığının üzerinden meseleyi bize söylüyor. Onun için sahabe nesli dediğimiz o bahtiyarlar topluluğu, o güzel nesil Kur'an'la yetişen bir cemaat olduğu için Kur'an'ı en iyi anlayan cemaatti. Onlar ayetler iner inmez Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dillerinden o ayetleri duyunca, ya namazda ya da Efendimiz Mescid-i Nebevi'de onlara anlatıyor, ya da Mekke'deyken, Mekke'de de biliyorsunuz o süreç devam ediyor. Nasıl bir canlı iş biliyorsunuz değil mi? Şimdi biraz meselenin içerisine dahil olun. Geliyorsunuz bir akşam namazına ve gelirken akşam namazına şöyle geliyorsunuz: acaba Resulullah şimdi bize ne okuyacak? Çünkü inenleri biliyorsunuz. Eğer yeni şeyler okunmuşsa o anda indiğinin işaretidir. Acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi ne okuyacak merakıyla geliyorlar. Böyle olduğu için de o doğrudan muhatapların özel bir durumu var. Gelelim dolaylı muhataplara. Dolaylı muhataplar kim? Sahabe neslinden sonra gelen en hayırlı ikinci nesil, ondan sonra gelen en hayırlı üçüncü nesil. Bilmiyoruz iş dördüncü nesle gidiyor mu? Nereden çıkarıyoruz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. İmran bin Hüseyin'in bize naklettiği hadise göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün buyuracak ki en hayırlı nesil benimle beraber aynı zamanı paylaşanlar. Ondan sonra gelenler de, yani tabi'in nesli ikinci hayırlı nesil. Ondan sonra gelenler etba-i tabi'in nesli üçüncü nesil. İmran bin Hüseyin burada bir parantez açıyor ve şöyle bir şey söylüyor: vallahi hatırlamıyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki nesil mi saydı, üç nesil mi saydı, tam hatırlamıyorum diyor. Parantezi kapatıyor, sonra sözü başka nesillere getiriyor. Oralara girmeyelim, orası şimdi mevzumuz değil. Buradan da elde ettiğimiz bir bilgiyle şunu anlıyoruz ki en hayırlı nesillerden sonra gelen, yani vahyin canlı tanıkları olan sahabi, sahabiye canlı tanık olan tabiin, sahabeyi görmüş ve onlardan direkt Kur'an ve sünneti almış olan nesil tabiin, o tabiin neslini görüp direkt onlardan Kur'an'ı ve sünneti almış olan etbay tabiin nesli. Bu nesiller en hayırlı nesiller. Ve dolayısıyla en doğru anlayanlar, en doğru anlayanları yetiştirdiler. Bugün biz mesela tabi'in neslinden bahsediyoruz. Adı Said İbni Cübeyr'dir. Adı Said İbni Müseyyep'tir. Adı İmam-ı Azam'dır. Adı ondan sonra gelen Fudayl İbni İyad'dır. Abdullah İbni Mübarek'tir. Ondan önce gelen Mücahid'dir, Katade'dir, Ata'dır, Mesruk'tur, şudur budur. Hepsine selam olsun. Bunlar en canlı tanıklardan direkt aldıkları için en güzel şekilde anladılar. O dolaylı nesil, dolaylı muhataplar da bu manada Kur'an'ı anlama noktasında
ikinci sırada olan bir nesil.

gelelim modern muhataplara. Onlar kim? Onlar biz. Biz de hepimiz zaten müşteriyiz. Biz hepimiz daha iyi biliyoruz. Oturuyoruz bilgisayarın başına. Öyle diyoruz. Öyle diyorlar. Sizi tenzih ederek öyle söyleyeyim. Onlar az ulaşmış bilgiye de biz çok ulaşmışız. Biz 1 milyon hadise ulaşabiliyormuşuz. Sanki 1 milyon hadisin hepsini okumuşuz gibi. Dolayısıyla bilgi bizde daha fazla olduğu için biz daha iyi anlayabilirmişiz. Bir de süreç içerisinde bir şeyler yaşanmış. Öyle diyorlar. Kur'an'dan bizi koparmışlar. 600 sene Osmanlı Kur'an'ı insanlara göstermemek için özel çabalar göstermiş. Kur'an tercümelerini yapmamış. Öyle olduğu için de bir kopukluk yaşanmış, sırt dönmüşüz, şu olmuş, bu olmuş. Kıylukal çok bu konuda fazla girmeyelim oralara. Şimdi gerçekten böyle mi? Gerçekten modern muhataplar olarak bizler Kur'an'ın ilk muhatapları ve ondan sonra gelen dolaylı muhataplardan daha mı iyi anlayabiliriz? Ben bir şey söyleyeyim size. Siz bir muhasebesini yapın. Allah aşkına 20-30 senedir bu memlekette Kur'an'a çağrı adına birçok şey yapıldı. Yapılıyor da Allah hayır adına yapanların hepsinden razı olsun ve hayır işlerini çoğaltsın. Ama muhasebe yapıyoruz. Şöyle bir muhasebe yapalım. 20 senedir, 30 senedir Kur'an noktasında bilgimiz arttı bizlerin. Bu inanılmaz, inkar edilmez bir hakikattir. 20 sene, 30 sene önceki nesille bugün bizler arasında bilgi adına evet epey bir fark var ve biz bilgi noktasında onlardan üstteyiz. Peki amel noktasında da aynı üstünlük, aynı ayrıcalık var mı? Bizlerin bilgileri artarken orantılı bir biçimde amelimiz artıyor mu? Yoksa amel artmayınca tehlikeli bir şey olan o bilginin karşısında kibir mi artıyor? Eğer amel artarken, bilgi artarken amel artıyorsa hiçbir sıkıntı yok. İstediğin kadar olsun ve bilginin sonu yok. Ama bir şeyler öğrenirken amelin yerine ben bildim, ben erdim, ben bittim, ben şu oldum, ben bu oldum diyerek havalara girip de bir şekilde kibir artıyorsa orada ciddi bir hastalık başlamıştır. Ve şunu ben söyleyeyim, siz de söyleyin ve muhasebesini yapın. 20-30 senedir bizim Kur'an bilgimiz arttı. Biz öğrendik ki Allah gece namazını övüyor Kur'an'da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk günlerde gündemine girmiş. Kaçımızın hayatında gece namazı var? Muhasebe edin. Biz öğrendik ki Hucurat suresinde ahlaka ait bir şeyler var. Gıybet anlatılıyor. Gıybetin kötülüğü Kur'an'da çok sert ifadelerle anlatılıyor. Öğrendiğimize rağmen kaç tanemizin hayatından gıybet çıktı gitti? O öğrendiğimiz ayetler, ayetlerin anlamları, ayetlerin mealleri bize nasıl bir şey kazandırdı? Nelere eriştik? Hassasiyetlerimizin hangileri çoğaldı? Neler bizim hayatımızda değişti? Ticaretimize nasıl bir renk geldi? Faiz konusunda hassasiyetlerimiz 1 ise 10 mu oldu? Bu konuda neler kazandık? Bunun bir muhasebesini yapmak durumundayız. Eğer bunu yapmazsak o kibir farklı bir şeydir. Bir gün onun da belki müstakil bir dersini yapmak gerekir. Adım adım insanı götürür. Şeytanı da öyle götürdü zaten. Öyle bir noktaya gelir kaydırır ki insan bir daha da oradan toparlayamaz, Allah muhafaza. İşte biz bu yanlışa kapılmamak için bu şekilde bize telkinleri bir kere bir arkamıza atmamız lazım. Ve şu ön kabulü kabul etmemiz lazım. Kur'an'ın canlı tanıkları bizden daha iyi Kur'an'ı anladılar. Bizden daha iyi Kur'an'ı yaşadılar. Böyle olursa bu nokta bizi nereye getirir biliyor musunuz? Şimdi bir ayet hakkında bilgi almak istiyoruz. Açıp sözlükleri, açıp Arapça sözlüklerini, o kelime Arap dilinde ne anlama geliyor? Kelimenin üzerinden biraz dilsel tahliller yaparak neticeye ulaşmaktansa şunu yaparız. Biz deriz ki biz modern muhatabız. Dolayısıyla

0: muhataplar var, doğrudan muhataplar var. Bir bakalım onlara nasıl anlamışlar. Nasıl anlamışlar ve bu konuda o ayet onların hayatına nasıl intikal etmiş? Onlar nasıl anladılar? Anlamadılarsa da Resulullah'a bu konuda sorular sordular mı? O sorular bizim kitaplarımızda kayıtlı. Bir baksak neler buluruz diye bir şeye girsek. Tabiin nesli sahabeden devraldı. Eğer onlar devralırken anlamadıkları bir ayet varsa, bir kelime varsa, anlamadıkları ve güçlük çektikleri bazı metinler varsa sordular. O sorular karşısında sahabe ne dedi onlara? Tabiin ne dedi etbai tabiine bunlar öğrensek biz meseleyi daha doğru bir biçimde anlarız. Yok eğer böyle yapmazsak açtık sözlüğü Allah ne verdiyse o anda kelimeyi öyle çevirdik ve öyle anlamlandırdık. Bazen işi çok tehlikeli noktalara getirebiliriz Allah korusun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidab, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
9: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran

0: yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya muahhir ya Allah.
12: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Şimdi burayı ön bilgi kabul edin. Asıl meselemize şimdi gelelim. Allah'ın kitabında ana baba hukuku meselesi ihsan olarak

mı aktarılıyor, itaat olarak mı? İlk bakışta ihsan. Zaten biz de onu söylüyoruz. Peki ihsan deyince biz ne anlıyoruz? Şimdi sözlük üzerinden gittiğimiz zaman varacağımız yer belli. Onun için görürsünüz öyle makaleler. Allah bize kitabında itaat istemiyor, ihsan istiyor. Ana babaya asıl olan itaat değildir, ihsandır deyip bu manada da çok farklı şeyler dillendiren insanlar var. İhsan ne ki itaatten aykırı olsun? Bir kere onu bir tespit edelim. İhsana bakıyoruz. Nebevi medrese ihsanı sözlük üstü bir tanım ile tanımlıyor. Sözlüklerde öyle bir tanım yok. Sözlük üstü bir tanımla tanımlıyor. Meşhur Cibril hadisi hepiniz biliyorsunuz. İman, İslam, ihsan. Ondan sonra da kıyametin alametleri. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cebrail tarafından soru cevapla söylenen o hadisi hepiniz biliyorsunuz. Nedir ihsan? Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen, ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözlüklerin üstünde bir tanım ortaya koydu. Ve ihsanın ufacık bir yardım, ikram, taltif, takdir olmasının ötesinde daha da farklı bir anlamı ihtiva ettiğini söyledi. Bunu söylediği zaman ve bu çerçevede sahabe meseleyi anladığı zaman Resulullah'tan 50'ye yakın duydukları ana babaya isyan ve itaat noktasındaki hadislere karşı soru sorma ihtiyacı duymuyorlar. Eğer onlar zorlansalardı bir tek soru sorarlardı ve biz de şimdi o soruyu anlamaya çalışırdık. Ama onlar sormuyorlar. Neden? Çünkü Efendimizin tarif ettiği ihsan kavramının içerisinde itaat var. Somut bir örnek vereyim, anlaşılsın mesele. Ana ve babalarımız bizden su istedi. Biz de evlat olarak onlara suyu ikram ettik. Ne etmiş olduk? İtaat etmiş olduk. Peki ihsan ne? İhsan şu: su istemeden onlara su vermek. İstetmeden itaat etmek. Onun için her ihsan kavramının içerisinde itaat var. Ama her itaatte ihsan yok. Bazı itaatler vardır ki orada söylenen yerine getirilir. O konuda başka bir şey de konuşulmaz. Ama bazı yerlerde ihsan vardır ki o ihsan itaati içerisinde barındırır. O itaatin üstünde de başka şeyler vardır. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ın emrine uyarak ana babaya itaat etmenin adı ihsandır. Ve Kur'an bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o kutlu beyanlarında bunu bizlere söylüyor. İşin bir başka boyutu daha var. Ona da dikkat etmemiz gerekir. Sebebi nüzul ve sebebi vurut dedik ya. Şimdi bu söylediğim ayetler Ahkaf 15, Ankebut 8, Lokman 14-15, İsra 17-23, 23 affedersiniz 17 sürenin sırası 23. ayet. Bunların hepsi Mekki sürelerdir. Mekke'de inmiş sürelerdir ve hepsinin sebebi nüzulünde sahabilerin müşrik olan anne ve babaları söylenir. Dikkat buyurun. Çok önemli bir husus. Sebebi vurudun ve sebebi nüzulün Kur'an mesajını anlama noktasındaki katkısı buradan anlaşılıyor. Eğer burada Kur'an o ilk muhataplara itaatten bahsetseydi belki o daha sonra daha farklı bir biçimde izaha ihtiyaç duyacaktı. Ama ihsandan bahsetti. O ihsandan bahsedince müşrik analara ve babalara iyilik ve ikram olarak anladı ilk muhataplar. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam da çeşitli beyanlarda bulundu. Ayetlerin içerisinde de zaten şirke dair, günaha dair bir davet olduğu zaman asla itaat edilmeyeceğine dair bir bilgi var. Mesele daha iyi anlaşıldı ilk muhataplar çerçevesinden. Dolayısıyla biz bu ayetleri okuduğumuz zaman ne çıkarıyoruz buradan? Eğer müşrikse ana baba, ihsan var,
itaat.

At yok. Özellikle de dini alanlarda. Ama müminse, ama Müslümansa ihsan içinde itaatle birlikte var. Dolayısıyla biz bu meseleyi bu şekilde anladığımız zaman Kur'an'la hadislerin hiçbir zaman birbiriyle çelişmediği gibi bu alanda da çelişmediğini görürüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü beyanının Kur'an'ın ona yüklediği tebyin görevinin bir gereği olarak ortaya çıktığını fark ederiz. Hadisleri Kur'an'ı anlamada en önemli kaynak olarak anlar. İlk muhatabın bize aktardığı bilgiler ışığında Allah'ın kitabını anlamaya çalışırız. İnşallah Rabbim bizlere de bu manada anlayışlar nasip eylesin. Şimdi müfessirlerimiz bu ilgili ayetlerin tefsiri sadedinde, yani ana babaya ihsan, içinde itaat olan ihsanın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bazı çabalar vermişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de kutlu beyanları var ki ben o beyanların büyük bir bölümünü sizlerle paylaştım. Bunlar çerçevesinden bir değerlendirme dersi yapacağız bugün. Ana babaya ihsan deyince somut olarak bizler ne anlamalıyız? 10 tane maddeyi sizlerin nazarlarına veriyorum. 1. Onlara karşı sesi yükseltmemek. Onlara karşı sesi yükseltmemek. En güzel kelimelerle konuşmak. Kur'an bunun çok güzel örneklerini veriyor. Ya ebeti diyor mesela. Ey babacığım diyor. Bir şefkat, merhamet, bir güzellik var o hitabın içerisinde. Aynısını Kur'an yine bu ilgili ayetlerde tevazu kanatlarını indirebileceğin kadar onlara indir. En güzel cümlelerle onlarla konuş diye bize uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla ihsandan bahsettiğimiz bir yerde birinci olarak onlara karşı sesi yükseltmemek maddesini en başa yazalım. 2. Kötü nazarlarla bakmamak. Bazen sözle değil, insan bakışlarıyla da başka birisine zarar verebilir. Bizim delikanlarımızın bazıları öyle bir bakıyorlar ki babaya, anaya, babanın ananın ödü de kopuyor. Artık söyleyecek bir şey de bulamıyor. O nazar da kötü işte. O nazar ihsana aykırı bir şey. Sen içeriye girdiğin zaman, geldin ya eve, anne baba evde, en güzel bir biçimde bir yüzünde tebessüm olacak. Onlara o güzelliği, o hoşnutluğu yansıtacaksın. Varacaksın, ellerini öpeceksin. Hatırla Ebu Hureyre'nin annesiyle konuşmasını, biraz gönlünü alacaksın. Alttan gireceksin, üstten çıkacaksın, şaka yapacaksın. Bir şeyler yapacaksın. Orada o halini yansıtacaksın. Farklı bir ruh hali, farklı bir tablo asla orada ortaya koymayacaksın. Çünkü bizden istenilen ihsan böyle bir şeyi bizlere yükler. Üçüncüsü, onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Tekrar edeyim mi? Onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Ben susayım, Abdullah İbni Ömer konuşsun. Bu ne demek? Nasıl anlaşılmalı? O bize söylesin. Oturuyor. O günlerde 13-14 yaşlarında bir delikanlı. Babası orada, Hazreti Ebu Bekir orada, sizin bildiğiniz ashab-ı kiram efendilerimizin hepsi orada. Abdullah İbni Ömer de bir bilgi avcısı gibi şöyle oturuyor kenarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onları birer birer zihnine kaydediyor. Kurban olduğumuz zihnine. O kaydetmese, bize nakletmese nereden bileceğiz? Efendimiz de İbrahim suresini onlara anlatıyor. 24. ayete gelince Allah güzel sözü tasvir etmek için orada çok güzel bir ifade kullanıyor. Meraklandırıyorum ki gidince eve biraz kitapla buluşun. Orada bir soru soruyor Efendimiz. Burada söylenen ağaç hangi ağaç diyor? Sahabe birbirine bakıyor. En güzel cevap da şudur zaten. Allah ve Resulü daha iyi bilir. O sözü de söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o ağaç hurma ağacıydı.
Meclis dağılıyor. Baba oğul eve giderken Abdullah İbni Ömer babasına diyor ki, baba diyor, Resulullah o soruyu sorduğunda vallahi ben sorunun cevabını biliyordum. Peki diyor, niye söylemedin? Baba diyor, nasıl söyleyeyim? Sen oradasın. Ebu Bekir orada. Ashabın büyükleri orada. Resulullah'ın huzurunda. Sizin bilmediğiniz bir soruyu ben nasıl söylerim? Hay senin ahlakına kurban olalım. Budur işte. Bakın ihsan dediğimiz şey bu işte. Nasıl kavramış? 13-14 yaşlarında bir gencin bu meseledeki anlayışıdır işte bizim varmak istediğimiz nokta. Şimdi bakıyorsun ne saygı, ihtiram, öyle rahat, öyle rahat. Babaların yanında ayak ayak üstüne atma mı dersiniz? İçeriye girince oturuşu toparlamama mı dersiniz? Biliyorsunuz bu halimizi resmetmemize gerek yok. Ama Abdullah İbni Ömer bize çok farklı şeyler söylüyor. İşte üçüncüsü, onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Dördüncüsü, yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek. Yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde, beş tane mi kardeş var? Hadi bölüşelim, her ay birinizde kalsın. Sanki mal taksim ediyorlar. Aklı olan o ganimeti elinde tutar. Biraz kafası çalışsa bu ganimeti ben elime almalıyım diyecek. Ve beş tane kardeş varsa eğer birbirleriyle kavga edecekler. Sen bak ben bak diye değil, ben bakayım ben alayım sevabı diye. Ve bizim medeniyetimizde yoktu, bu sonradan çıktı. Bu yaşlılar evi dedikleri, huzur evi dedikleri aslında huzursuzluğun kaynağı olan şey bizim işimiz değil. Çok aklımda öyle kalmış yıllar önce, siz de belki hatırlayacaksınız. Afganistan işgali sırasında bir yer bombalanınca şöyle bir şey söyledi o zaman Amerika. Biz yaşlılar evini vurduk diye. Afganistan'dan birisi de açıklama yapıyor. Diyor ki Amerikalılar bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Bizim yaşlılarımız bizim evimizdedir. Ayrı bir evde değil ki oraya bomba atsınlar. Onun için İslam medeniyetinde böyleydi. Yaşlılar evin en kıymetli hazinesiydi. Öyle olduğu için de onlar yaşlandıkları zaman, bakıma muhtaç duruma geldikleri zaman bir sevap borsası muamelesi görürlerdi. Öyle de görülmeli. İşte burada ihsandan ve itaatten bahsettiğimiz bir yerde konuşacağımız dördüncü maddelerden bir tanesi de budur. Beşincisini de söyleyeyim. Önlerinden yürümemek, toplum içerisinde saygınlıklarını zedelememek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle resmediyor bize. Önlerinden yürümemek, toplum içerisinde onların saygınlıklarını zedelememek. Çok şey söylenir, artık siz anlayacaksınız inşallah. Altıncısı, arkalarından konuşup gıybet etmemek. Peki gıybet haram zaten. Niye özellikle bu maddede var burada? Bir haram vardır. O haramın başka muhataplar için haram derecesi biraz daha farklıdır. Ana babanın gıybetini yapmak normal insanların gıybetini yapmaktan daha şiddetlidir Allah'ın nazarında. Onun için özellikle hanımlar, zaten onların dertleri bitmez biliyorsunuz ana kaynanayla kayınbabayla. Bu manada beylerini gıybete sürüklerlerse beylerini de kendilerini de bu konuda nasıl bir yere düşürdüklerini unut. Yedincisi, onlar istemeksizin sevinecekleri işler yapmak. Su örneğini verdim ya, oradan anlayın. İstemeden, istettikten sonra bir anlamı yok. O da yapılsa güzel de istemeden yaptırmak. Annemin babamın şöyle bir ihtiyacı olmalı, olabilir düşüncesiyle evladın ihsanda ve ikramda bulunması. Onların istemesini, onların beklemesini bırakmadan bu konuda adımlar atmak. Sekizincisi, şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak. Bir iş yapıyorsunuz,
o işiniz kötü bir iş, baba ve annelerinizin şeref ve haysiyetleri zedeleniyor. İşte bu madde onunla alakalı.

Ona da kapı açmama adına bir uyarı var. Dokuzuncusu, onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Hatırladınız mı? Başta Buhari olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen mağara kıssasını. O kıssada üç tane insan vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Onlardan bir tanesi ticarette emin olan, emniyet halini kendine vesile edinen. İkincisi iffetiyle Allah'a yaklaşan ve o iffet halini duasına vesile aracı, o vesile kılan. Üçüncüsü de ana babasına hürmetini kendisine vesile edinen adam. Sadece o üçüncüsünü anlatayım. Mağaraya girmişler, yağış yağarken Efendimiz anlatıyor. O anda da bir kaya düşmüş, o mağaranın kapısını kapatmış, içeride kalmışlar. Dua ediyorlar Allah'a ki o mağaradan onları kurtarsın. Allah'tan başka hiç kimse de onları kurtaramaz. İkisi dua ediyor, üçüncüsüne geliyor sıra. Allah'ım diyor, biliyorsun benim yaşlı bir ana babam vardı. Onlara elimden gelince ihsanda ve ikramda bulunurdum. Her zaman davarlarımı sağar, sütleri alıp eve gelince onlara içirmeden evin sakinlerine içirmezdim. Bir gün yine öyle geldim. Biraz geç kalmıştım. Baktım ki anne ve babam uyumuş. Onlar uyansın, uyandırmamak için onları rahatsız etmedim. Uyansınlar diye onların başucunda bekledim. Süt elimde saatlerce onları o halde bekledim. Eğer ben bu ameli senin rızan için yaptımsa sen bizi bu sıkıntıdan kurtar diyor ve taşın o hareketi orada başlıyor. Ne oldu? Taşı hareket ettiren amel oldu ana babaya ihsan. Dolayısıyla burada bize söylenen, özellikle de onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek meselesi böyle bir önemli bir meseledir. Bu konuda da bir şeyler yapılması ihsanın gereğidir. Onuncusu, sövmemek ve sövülmelerine sebebiyet vermemek. Hemen soruyor musunuz bana ashab-ı kiram efendilerimiz gibi, bir adam ana ve babasına nasıl söver? Sormuş. Efendimiz der demez onlar söylemişler. Abdullah İbni Amr bize söylüyor, rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz bir gün bize dedi ki adamın ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Hemen biz dedi ki ya Resulallah, bir insan kendi öz anne ve babasına nasıl söver? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz izah etti. Sen başkasının ana babasına söversin, o da tutar senin ana babana söver. Sen sövdürmeye sebep olduğun için, sorumlu olduğundan dolayı o büyük günahı işlemiş olursun. Hadisi nakleden Abdullah İbni Amr oradan şu çıkarımı yapıyor zaten. Bir insanın babasına sövülmesine sebep olması Allah katında günahların en büyüklerindendir. El Hak, bu da hadisin zaten söylediğidir. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir biçimde dikkatli olmak lazım. Karşı tarafa bu konuda bir şeyler yapıp da onları kışkırtmamak lazım. Kendi ana ve babasının şerefini ve haysiyetini koruma adına başkalarının anne ve babalarının şeref ve haysiyetlerine de en az kendisininki kadar saygı ve ihtiram göstermesi lazım. Bu konuda Hazreti Ali'nin de bir nakli var. Onu da söylemem lazım. Bir gün oturuyorlar böyle Hazreti Ali ile işte o günkü Müslümanlar, artık nasıl bir ruh hali ise sorudan zaten anlayacağız onu. Ali diyorlar, Allah aşkına söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana özel bir şey söyledi mi? Soru nedir? Anladınız değil mi maksat? Yani oradaki sorulma maksadı, seni özel olarak hilafete tayin etti mi? Sana bizim bilmediğimiz bir şeyi söyledi mi? Çünkü o konuda biraz temayül var, farklı şeyler var o günkü insanlar içerisinde. Hazreti Ali de söyledi diyor. Söyledi der demez heyecanlanıyor bu insanlar. Acaba ne söyleyecek diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği benim kılıcımın kınında yazılı diyor. Kılıcını çıkarıyor. Kınından bir yazılı evrak çıkarıyor. Bakın bu sahih kaynaklarımıza geçen bir rivayettir.
Hazreti Ali'nin de hadisleri yazdığına dair delil olarak kullanılan bir rivayettir. O da işin ayrı bir boyutu. Şöyle bir açıyor kağıdı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana dedi ki Allah adına, Allah adından başkasına, putlara ve şahıslara, hayvan kesene Allah lanet etsin. Arazinin sınır taşlarını çalana Allah lanet etsin. Yani arazinizde yer sizin değil, sınırlar var. Oradan oraya, oradan oraya götürüp getiriyorsunuz. Biliyorsunuz doğuda böyle şeyler çok oluyor. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir fesatçıyı, toplumu birbirine düşüren bozguncuyu himaye edene Allah lanet etsin. Resulullah'ın bana söylediği bu diyor. Ve buradaki bu sözden, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanından yine o lanet, bir taraftan da o laneti ortaya çıkaracak meselelerin ne olduğuna dair önemli bir mesaj var. İşte bu 10 mesele, 10 madde ihsan meselesinin hayatlarımızda nerede durması gerektiği konusunda bize çok önemli ipuçları vermeli. Yoruldunuz mu? Devam ediyoruz değil mi? Daha var, işimiz var. Bugün son dersimizi yapacağız bu bahiste. Onun için iki tane meselemiz daha var ki bu başlık altında konuşulması lazım. Bunlardan bir tanesi ana ve babanın evlatlarına haklarını helal etmemesi meselesi. İkincisi de anne ve babanın vefatlarından sonra evladın yapması gereken sorumluluklar meselesi. Bu iki meseleyi de konuşursak inşallah bu mesele hakkında en azından bilmemiz gereken asgari şeyleri öğrenmiş olduk. Birinci mesele neydi? Ana ve babanın evlatlarına haklarını helal etmeme meselesi. Şimdi geldik biraz ana babalara karşı konuşacağız. Şimdiki mesele mecburen öyle gerekiyor. Hep şimdiye kadar onlardan taraf konuştuk. Hak olanı söyledik. Bir tarafgirlik değil de ama söylenen neydi? Onların tarafındaydı. Ancak buradaki mesele anne ve babalara çok önemli bir şey söyler. Bazen bu konuda anne ve baba olarak bizler, biz artık kendi anne ve babalarımıza bir şey söylemeyeceğimizi baştan söyledik zaten. Biz anne ve babayız, biz şimdi kendimizin üzerinden konuşuyoruz. Bu konuda biraz gevşek davranıyoruz. Bir bakıyorsun en ufak bir şey, anne diyor ki sütümü helal etmem, sütümü haram ederim. Baba diyor ki seni evlatlıktan atarım, seni reddederim. Çok rahat konuşuyoruz bu kelimeleri. Ama bir bilsek bu kelimelerin sonradan nelere sebebiyet verdiğini, böyle bir şey bir anda farklı bir noktadan çıkarsa yürekten, Allah nazarında farklı bir şekilde kaydedilirse, yarın o evlatların başına neler açacağını hiçbir zaman ana ve baba unutmamalı. Burada çok önemli bir nokta var aziz kardeşlerim. Ana ve babaya üf demek çok önemli, çok dehşetli bir haldir. Kur'an'ın açık beyanı. Öyleyse eğer ana ve babaların bu noktadaki hassasiyeti şu olmalı: ben öyle davranmalıyım ki çocuklarıma üf dedirtmemeliyim. Dolayısıyla buradan bize böyle bir mesaj var. Öyle davranmalıyım ki benim yaptıklarıma karşı üf dememeliler. Öyle davranmalıyım ki onları çileden çıkarmamalıyım, onları günaha sevk etmemeliyim. Çünkü onların günaha sevk edilmesi anne ve baba olarak en fazla yine bizi yakacaktır. Hangi anne ve baba evladının ateşte yanmasına gönlü razı olur? Evet, kızdırıyorlar bizi, bir şeyler söylüyoruz. Ancak biraz sonra unutup gidiyoruz. O halde dişimizi sıkacağız. Nuh aleyhisselam aklımıza gelecek. 1000 sene evladın peşinde dolaşsak bile, son anda bile el uzatacak olan konumda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bu konuda beddua cümlelerini, kınama cümlelerini çok rahat bir biçimde kullanmayacağız. Dilimizi bu konuda terbiye edeceğiz. Dişimizi sıkacağız, alacağız bir şey ısıracağız,
Çıkacağız dışarıya, bahçe varsa bahçede, yoksa banyoda bağıracağız. Başımızı suyun altına koyacağız. Ne yapacaksak yapacağız. Asla beddua dilimizden çıkmayacak. Yoksa yakarız ve sonra biz yanarız, Allah korusun. Bakın, Asr-ı Saadet'ten bir tablo bize nasıl bir mesaj verecek. Ahmet bin Hanbel Müsned'de aktarıyor. Taberani Mucem'inde aktarıyor bize şu aktaracağım tabloyu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabiyle birlikte. Bir sahabi efendimiz geliyor telaşlı telaşlı meclise. Ya Resulallah diyor, falanca genç ölmek üzere, başucundayız. La ilahe illallah diyoruz. Telkinde bulunuyoruz. Genç bir türlü söylemiyor. Konuşuyor, başka şeyler söylüyor. Ama bir türlü son kelimeyi söylemiyor. Kelime-i tayyibe, kelime-i tevhid dilinden çıkmıyor. Ne söylüyor sizin iman ettiğiniz peygamberiniz? Dikkat buyurun, dikkat. Öyle dehşetli, öyle önemli bir mesaj var ki burada. Resulullah'ın ilk sorduğu soru şu: o genç namaz kılıyor mu? Evet diyorlar. Efendimiz hayret ediyor. Demek ki namazsızlık öyle bir hali gerektiriyormuş. Efendimizin o beyanından onu anlıyoruz. Çünkü namaz imandan sonra en büyük hakikat, imanın ikiz kardeşi, müminin en temel vasfı, kabrin ilk sorgusu, cennette bizi ulaştıracak sırattaki arkadaş. Öyleyse eğer ilk sorguyu soruyor Efendimiz. O genç namaz kılıyor muydu? Evet diyorlar. O zaman bir bakayım diyor Efendimiz. O zatla beraber o gencin yanına gidiyor. Varıyor gencin yanına. Gence diyor ki, kul la ilahe illallah. Söyleyemiyor. Dönüp diyor ki genç, ya Resulallah söyleyemiyorum. Bakın konuşuyor. Söyleyemiyorum, dilimden çıkmıyor. Hayret ediyor Efendimiz. Nedir bu hal diyor. Bu genci tanıyan var mı içinizden? Akrabalarından biri diyor ki, ya Resulallah tanıyoruz onu. Onun annesiyle bir sorunu var. Annesi de ona birçok kez beddua etmiştir. Bilmiyoruz o mudur? Onlar bunu söyler söylemez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, odur, başka ne olacak? Çabuk çağırın annesini bana. Annesi biliyor çocuğunun ölüm yolunda olduğunu. Ama o inat, işte bir kere bir sıkıntı yaşanmış. Biliyorsunuz az da olsa böyle örnekler var etrafımızda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor deyince kadın geliyor. Nedir bu hal soruyor kadına. Ya Resulallah diyor, öyle etti ki bana dünyayı dar etti. Ve ben de ona hakkımı helal etmiyorum. Peki diyor, şurada şimdi büyük bir ateş yaksak. Ve o ateş senin oğlunu içine çağırsa ve o ateş senin oğlunu içine alsa, yaksa, sen şu anda izlesen buna gönlün razı olur mu? Bir anda şefkat damarı kabarıyor, analar öyledir zaten. Hayır ya Resulallah diyor, hiçbir şekilde kabul etmem diyor. O halde gel diyor, hakkını helal et, çocuğunu ebedi azaba muhatap kılma. Helal ediyorum diyor. Beni ve Allah'ı şahit kılarak tekrar et diyor. Allah ve sen şahit ol ki ben hakkımı helal ettim diyor. Efendimiz varıyor o gencin yanına. Kul la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor ve ruhunu teslim ediyor. Efendimizin gözünden yaşlar dökülürken şu cümle dilinden dökülüyor. Allah'ım diyor, benim şefaatimle bir insanın kurtulmasını bana gösterdiğin için sana sonsuz hamdler olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatinin dünyada da devam ettiğinin en güzel göstergesi. Şimdi bizim gençler şefaat kelimesine de takıyorlar. Taksarlarsa taksınlar, ona biz gün bir de biz de takılır inşallah, öğreniriz. Ama şefaat meselesi ayrı bir bahis olarak dünyaya ait de bir açılımı olduğunu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarından öğrenmiş oluyoruz. Madem öyle, o zaman asla bedduaya dair, asla kınamaya dair, asla çocukların
ebedi hayatlarını yanlış bir biçimde etkileyecek, menfi bir biçimde etkileyecek tavırlara dair dikkatli olmalı. Bu konudaki cümleleri öyle çok rahat bir biçimde kullanmamalı. İkinci meseleyi de konuşalım. Evladın ana ve babasının vefatından sonra yapılması gereken sorumluluklar var mıdır? Varsa nelerdir? Asıl ismi Malik İbni Rebiya olan Ebu Useyd bize naklediyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaydık. Birisi geldi ve dedi ki ya Resulallah, annem babam vefat etmiş. Onların vefatının arkasından da bana bir sorumluluk var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki sana 4 tane sorumluluk var. Bakın, vefat etmiş ana ve babalarımıza karşı hukuku söyleyecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. 1- Onlara hayır duada bulunmak ve onlara mağfiret dilemek. Bu hayır duada bulunmak ve mağfiret dilemek sadece kavli değildir. Hadis şarihleri bunu açıklıyorlar. Fiili anlamda da onlar adına sadakalar vermek, hayırlar yapmak, atlarını unutturmamak da bu başlığın altındadır. 2- Varsa vasiyetleri onları yerine getirmek. Vasiyet konusunda bir şey söylenmişse size yerini getirmek. Şimdi biz evlat formatından çıkıyoruz. Ana baba formatıyla burada bir noktaya dikkat çekiyoruz. Sakın ha evlatlarınıza yapmakta zorlanacak vasiyetler bırakmayın. Bir hayır mı yapacaksınız? Siz yapın. Adam sonuna kadar tutuyor malını elinde, giderken diyor ki oğlum falanca yeri hayır kurumuna ver. Ya sen adamın niye başına iş açıyorsun? Ya şeytan onun ayağını kaydırsa veremezse? Mal tatlıdır, yapamazsa çocuğun da hayatına mal olacak. Sen de o hayırdan mahrum olacaksın. Gitmeden sen ver. Ne olur yani, versen daha iyi olmaz mı? En azından elinle yaptığın için bu manada da o güzelliği, o infakın hoş kokusunu duymuş olmaz mısın? Bir de bu vasiyet meselesinde şöyle bir bahis de var. Belki biraz bana kızacaklar içimizdeki biraz yaşça büyük olanlar ama söylemek lazım. 30 senedir memleketinin yüzünü görmemiş, ölürken memleketine gitmek istiyor. Ya zorlanırsa varisler bunu yapmakta? Bak sahabe nerede öldüyse orada defnedilmeyi vasiyet etti. Ve sahabe efendilerimiz öyle köy müy değil, bizim köyümüz Medine mi ki sanki? Şunu dediler: bizi ezanın olmadığı yere defnedin. Bırakın peygamberin şehrini, bırakın Mekke'yi, nerede ölürsek bir de içlere kadar gidin. Ezandan mahrum olan yerlere gömün ki bir Müslümanın kabri orayı şenlendirsin. İşte arkamızda duran bir dağ, Ebu Eyyub El Ensari böyle bir aşkla buraya geldi. İsteseydi Medine'de ölmek, o da gider ölürdü. Beni de götürün derdi, söyleyebilirdi, demedi o hassasiyetten dolayı. Onun için bu vasiyet meselesinde ana ve babalar olarak çocuklarımızı zorlayacak, sıkıntıya sokacak, yapmakta zorlanacakları şeyleri yapmama adına hassasiyet içerisinde olalım. Olur ki bize söylenmişse bir vasiyet, onu da yerine getirme noktasında elimizden geleni yapalım. Üçüncüsü, onların sadık arkadaşlarına ikramda bulunmak. Babanızın bir dostu var, babanız vefat etti. Babanızın ziyareti gibi gidip onu ziyaret edin. Resulullah'ın dediği o. Annenizin bir dostu var, böyle ikram edin. Onlara ikramda bulunmak, onların bizim üzerimizde vefatlarından sonraki haklarının yerine getirilmesidir. Dördüncüsü de akrabalara ihsan ve ikramda bulunmak. Mesela anne vefat etmiş, teyze hayatta. Efendimizin beyatına göre onu ziyaret. Baba vefat etmiş, amca hala hayatta. Efendimizin beyanına göre onları ziyaret. Aynen babayı anneyi ziyaret gibidir, sevabı da aynı şekildedir. Onların vefatlarından sonra bu manada atılacak adımlar da o hukukun yerine getirilmesini sağlayacak. Ebu Hureyre'nin naklettiği 2 tane hadis var bu konuda.
Onlardan bir tanesi şu: ölümden sonra diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bazı ölülerin dereceleri yükselir ve ölü

yargılasın inşallah. İkinci hadisi çok iyi biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 amel defteri kapanmaz diyor. Sadaka-i cariye, ilim ve salih ve saliha evlat. İnşallah salih ve saliha evladın her adımı ana ve babanın hesap defterini kapatmayacak. Melekler yazacaklar da yazacaklar. O ellerinden tabir caizse hiçbir zaman kalem düşmeyecek. Şimdi bunların hepsini anlattım da diyorsunuz ki iyi hoş da hocam gel sen bunları bizim hanıma anlat. Hanım takmış kafayı bizimkilere, ne beni bırakıyor ne de kendisi geliyor. Bu konuda ne kadar çok yaramız varmış. Bu bahsi ben anlatmaya başladığım andan beridir aldığım mesajların büyük bir bölümünde ne yazık ki kardeşlerimiz bu konuyu anlatıyorlar bana. Hocam evlendik diyor, işte evlendik, takı meselesi, nişan meselesi, düğün meselesi. Bizim hanım taktı bir bizimkilere, gitmiyor gelmiyor, bırakmıyor beni de gidip geleyim. Gidip geldiğim zaman evde cinayet çıkıyor. Ne söylenir bilmiyorum. Aslında çok şey söylenir de belki ilerleyen derslerde bu konuda biraz daha derinlemesine durmak lazım. Evlilik meselesini falan konuştuğumuzda. Şimdi İmam Malik'ten size çok önemli bir formül vereceğim. Ancak öncesinde birkaç şey söyleyeyim. Şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ne biz hanımlarımızın anne ve babalarını sevmek zorundayız, ne onlar bizim anne ve babalarımızı sevmek zorunda. Sevgi meselesi ayrı bir meseledir. Ve o sevgiyi biz hiçbir zaman dayatamayız. Böyle bir hakkımız yok. Onlar da bize dayatamaz. Ama hiçbir zaman bir hanım kocasına ailene gitmeyeceksin, ailenle ilgilenmeyeceksin diyemez. Bir koca da hanımına aynı şeyi söyleyemez. Bir koca hanımını ana ve babasından mahrum edemez. Buna hakkı yoktur. Peki yapıyorlar, yapsınlar. Biz de diyoruz ki yaparsanız yapın, Allah var, hesap var. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu çok önemli bir şeydir. Bu konuda yanlış şeyler yaparsanız Allah bunun hesabını size soracak. Geliyor zatın biri, bakın formül inanılmaz bir formül, belki birçoğunuza basit gelecek ama ne nasıl anlarsanız anlayın. İmam Malik'in formülü, zatın biri diyor ki ey imam diyor, hanımımla bu konuda sıkıntım var. Anne ve babama ikramda bulunsam o gün evde kavga gürültü var. Hanıma ikramda bulunsam ana ve babam da rahat durmuyor, onlar sıkıntı yapıyor. İki arada bir derede kaldım diyor, ne yapayım diyor. Bazen pazarda bir şeyler görüyorum, ana babam yaşlı, alıyorum onlara ikram ediyorum. Hanım duyunca evde sıkıntı. Bazen hanıma alıyorum bir şeyler, hanımı alınca kız kardeşlerim duyuyor. Biliyorsunuz kız kardeşler mahirdir, iyi duyarlar. Onlar getiriyorlar haberi, bu sefer evde sıkıntı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyor İmam Malik biliyor musunuz? Formül, çok güzel bir formül. Evladım diyor, idare et. Anlatıyor. Cevap bir daha İmam Malik'ten, idare et. Başka yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Bir çözümü olsa eyvallah, idare edeceksin. Dolayısıyla bu işin yolu bu, idare etmek. Nasreddin Hoca gibi, Allah rahmet eylesin, mavi boncuğu anaya babaya da vereceksin, hanıma da vereceksin. Gireceksin hanıma, ona anlatacaksın, bir şeyler söyleyeceksin, ana baba hukukundan bahsedeceksin. Geleceksin anne ve babana, eğer hanıma söz dinlettiremiyorsan anne baba siz biliyorsunuz bari siz etmeyin diyeceksin. Oradan gireceksin, buradan çıkacaksın, bir şekilde idare edip orta yolu bulacaksın. Allah idaremizi idare etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, sözü fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi ben iki tane pencere açacağım. Beşer tane kısa cümleler size emanet edeceğim. Bu da işin ilkeleri olacak. Bu dersle ana baba hukukunu bitirdiğim için son derste de bunları veriyorum. Kısa kısa. Önce meseleye evlat penceresinden bakalım. Bir, nikmet değil nimet bil. Nikmet değil nimet bil. İki, zahmet değil

Rahmet bil. 3. Zarar değil, hazine bil. 4. Dert değil, derman bil. 5. Yük değil, Burak bil. Bir evladın ana ve babasına karşı tavrı böyle olmalı. Nikmet değil, yani bir bela olarak görme. Ya ne olarak gör? Nimet olarak gör. Onları zahmet görme, rahmet bil. Sevap kazandırıyorlar. Sen gitsen İslam coğrafyalarının herhangi bir yerinde Allah adına elinden geleni yapsan, alacağın sevap neyse, bu manada bakıma muhtaç bir anaya ve babaya bakmak, onların da eziyetlerine katlanmak noktasında alacağın sevap da aynı. Bu sözde benim sözüm değil, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü. Öyleyse eğer zahmet değil rahmet. Zarar değil hazine. Niye? Evinde hazine. Ya bütün derdimiz cenneti kazanmak. Allah sana koymuş evine, senin elin altında. Cenneti de koymuş ananın ayağının altına. Öp ananın ayağını, başında taşı, sırtında taşı. Şunu yap, bunu yap. Sonunda onu kazanma adına o işi ortaya koy. Böyle bilirsen eğer, niye zarar olsun? O bir hazine. Dert değil, derman. İki tane insan sana her evden çıktığında dua etse, o duanın da Allah katında boş çevrilmeyeceğinin müjdesini veren Peygamber aleyhissalatü vesselam, sen nasıl dermanı başka yerde ararsın? Derman senin evinde. Yük değil Burak. Sen ona bineceksin, o vesileye inşallah cennete uzanacaksın. Allah bizleri o salihlerden kılsın inşallah. Meseleye anne ve baba çerçevesinden bakıyoruz. Şimdi meseleye o nazarla bakıyoruz. Bir, bedduayı değil duayı kuşan. Ne olduğunu söyledik. Asla beddua yok. Ne var? Ne olursa olsun dua var. Ne olursa olsun seni çileden çıkardı değil mi? Kızdın, Allah seni İmam-ı Azam gibi etsin de. Seni deli etti, Allah seni Hazreti Ömer gibi etsin de. Ya bir şey söyle, söylemen lazım, söylemesen içinde kalır. Ama söylerken güzel bir şey söyle. Söyle, o duaya dönüşsün inşallah. Allah seni ıslah etsin de, bunda bir şey yok, sıkıntı yok. Ama asla beddua yok. 2. Menfaati değil merhameti kuşan. Menfaat ile değil merhamet ile anne ve babalar. Üçüncüsü adaveti değil muhabbeti kuşan. Sen onunla girme hanımının üzerinden tartışmaya. Senin hanımın gelmedi, senin hanımın yapmadı, senin hanımın şu, senin hanımın bu deme. Sen ana ve babasın. Sen alttan al. O yabancı geldi, daha uyuşacaklar birbirlerine. Daha zaman lazım. İki farklı insan birbirlerine ısınmaları, evin ahlakını öğrenmeleri bir süreç. Ama sen yaşını başını almışsın. Onları evlendirecek kadar olgunluğa gelmişsin. O halde senin evlatlarına adavet adına bir şey yansıtmaya hakkın yok. Onun için adavet değil muhabbet. Dördüncüsü beklenti değil fedakarlığı kuşan. Beklenti değil fedakarlığı. Sen gönder. Oğlunu sen gönder. Onu güç duruma bırakma. Kızını sen gönder. Onu güç duruma bırakma. Onları yetiştirirken bu manada yetiştir. Sakın onları bir harbe gönderir gibi yetiştirme. Bir cennet bahçesi kurabilecekler bilincinde yetiştir ve beklentilerini itidal çizgisinde tut. Sen de saadete er, onlar da saadete ersin. Ana ve babalara beşinci mesaj, dünyayı değil ahireti kuşan. Eğer sen ahireti kuşanırsan, ahiret öncelikli yaşarsan kendini de evlatlarını da kurtarırsın. Allah bizlere bu bilinci versin. Bizlere ana ve babalarımıza karşı sabrı kuşanmayı nasip eylesin. İhsandan ve itaatten bizi geri koymasın. Evlatlarımıza karşı da bizlere sabır ihsan eylesin. Onlara asla kötü söz söylettirmesin. İmanları için, ahiretleri için gayret etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin
وعلى

0: Ali Muhammed ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konu

0: konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonra kendisini bekleyen ashabına onlarla vedalaşır gibi şu cümleleri söyledi: "Ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzudur."
2: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı, canlarımızı ve mallarımızı feda ederiz."
1: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Ey Ebubekir, ağlama." Sonra şöyle devam etti: "İnsanlar arasında canıyla, malıyla ve arkadaşlığıyla bana Ebubekir'den daha cömert davrananın yoktur. Eğer bir dost edinecek olsaydım bu Ebubekir olurdu. Ama benim dostum Allah'tır. İslam kardeşliği daha üstündür."
3: Babam Ebubekir, peygamberimizin namaz kıldırmak isteyeceğini düşünerek geriye doğru adım attı. Peygamberimiz ise "olduğunuz yerde durun, namazınızı tamamlayın" diye eliyle işaret etti. Sonra perdeyi

0: indirdi. Bundan sonra ashabı peygamberimizin yüzünü bir daha görmedi.
1: 158. bölüm.
2: Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi günü Resulullah aleyhisselam üstünde bir hafiflik hissediyordu. Onun bu halini görenler iyileştiğini düşünerek sevindiler.
3: Resulullah aleyhisselam iyileşmiş. Şükürler olsun.
4: Şükürler olsun.
5: Sana hamdolsun.
2: Peygamber Efendimizin iyileştiğini düşünerek sevinenler normal hayatlarına dönebileceklerini düşünmüşlerdi. Hazreti Ebubekir yakın mesafedeki bir işini halletmek için izin istemiş, Hazreti Üsame ordusuyla beraber şehirden ayrılmıştı. Halbuki yanılmışlardı. Bugün peygamberimizin dünya hayatındaki son günüydü. Peygamberimize ait 6 veya 7 dinar para vardı. O hastalığı esnasında bunların fakirlere verilmesini istemişti. Hazreti Ayşe'ye, "Dinarları ne yaptın, dağıttın mı?" diye sordu.
0: "Hayır, hastalığınızdan dolayı fırsat bulamadım ya Resulallah."
2: Peygamberimiz altınları istedi. Avucuna aldığı altınları göstererek, Allah'ın peygamberi Muhammed'in bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşması uygun değildir, dedi ve onları Ensar'ın fakir ailelerinden bazılarına gönderdi.
0: İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık.
2: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca, işte şimdi rahatladım, dedi. Peygamberimiz aile efradını etrafında toplayarak onlara şöyle dedi. Ey insanlar, ateş alevlendi. Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ben ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın helal kıldığını helal kıldım. Kur'an'ın haram kıldığını da haram kıldım. Ey Allah'ın Resulü Muhammed'in kızı Fatıma! Ey Allah'ın Resulü'nün halası Safiye! Allah katında makbul ameller işleyiniz ve bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam.
6: Peygamberimiz ağırlaşıyor. Ona dua edin. Allah'ım sen şifa ver. Ya Rabbi rahmetinle bizi bu sıkıntıdan kurtar.
7: Allah'ım sen şifa ver.
0: Allah Resulü hastalandığı zaman Felak Nas surelerini okuyup eline üfler ve vücudunu eliyle meshederdi.
6: Hadi öyle yapalım.
0: Bir de Cebrail aleyhisselamın hastalık için öğrettiği bir dua var. Ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider. Şifa ancak senin elindedir. Senden başka şifa verecek yoktur. Sen öyle bir şifa ver ki hiç hastalık bırakmasın.
2: Hazreti Ayşe, Resulullah'tan öğrendiği duaları okumak için davrandığında, Peygamberimiz, üzerinden elini kaldır. Bunu okuman bana yarar vermez. Ben zamanımın dolmasını bekliyorum, dedi.
0: Peygamberimiz, bundan önce ne zaman hastalansa Allah'tan sıhhat ve afiyet dilerdi.
2: Hazreti Abbas peygamberimizi kaldırarak sedirin üstüne oturttu. Peygamberimiz ona, amca Allah da seni yükseltsin diyerek dua etti.
8: Ya Resulallah, torunların Hasan ve Hüseyin geldiler. Seni görmek istiyorlar.
2: Peygamberimiz onaylayınca torunları koşarak içeri girdiler.
9: Dedeciğim!
10: Dedeciğim!
9: Dedeciğim! Dedeciğim!
8: İnsanın evlatlarının gelmesi ne güzel değil mi?
9: Dedeciğim!
2: Peygamberimiz, amca dedi, onlar da senin evlatlarındır.
8: Doğru. Ben de onları çocuğum gibi seviyorum.
2: Peygamberimiz, sen onları sevdiğin gibi Allah da seni sevsin, dedi. Aile efradı tek tek peygamberimizin yanına girerek kendisiyle görüştüler. Peygamberimiz iyice ağırlaşmıştı. Hazreti Ayşe başucundan bir an olsun ayrılmıyordu.
0: Resulullah aleyhisselamın yanında bir kap içinde su vardı. Hastalığının en ağır olduğu dönemde elini su kabının içine sokup suyu yüzüne sürüyor. Sonra da ey Allah'ım ölümü

0: akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ediyor, yanıma yaklaşsana Cebrail diyordu. Başını göğsüme dayamıştım. Bu sırada kardeşim Abdurrahman elinde bir misvakla göründü. Allah'ın elçisi gözlerini Abdurrahman'ın elindeki misvaka dikti. Onun bu bakışından onu kullanmak istediğini anladım. Abdurrahman'dan misvakı alıp kullanması için ucunu kesip yumuşatarak ona verdim. Dişlerini temizledi. Buna her zaman önem verirdi ama hiç bu kadar güzel diş misvakladığını görmemiştim. Sonra bir baygınlık hali geçirdi. Misvak elinden düştü.
1: Resulullah'ın sık sık bayıldığını gören Hazreti Fatıma, babasının bu haline dayanamadı.
2: Vay babacığıma! Ne kadar ızdırap çekiyor!
1: Bunu duyan Peygamberimiz, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de dedi. Peygamberimiz ayıldıkça etrafındakilere nasihat veriyordu. Aman dikkat edin, elinizdeki kölelere iyi davranın. Onları giydirin, yedirin, içirin, doyurun. Onlara yumuşak sözler söyleyin. Köleler hakkında Allah'tan korkun. Namaza devam edin. Kadınlarınıza iyi davranın ve onların hakları konusunda Allah'tan korkun. Son nefesini verirken bile ümmetini düşünerek onlara nasihat etmeye devam etti. Öğle vaktiydi. Peygamber Efendimiz son dakikalarını yaşıyordu. Başı Hazreti Ayşe'nin dizindeydi. Hazreti Ayşe gözyaşları içinde dua ediyordu.
2: Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider. Gerçek şifa verici sensin.
1: Peygamberimiz ise, hayır, ben Allah'tan Refik-i Âlâ zümresine katılmayı, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı diliyorum. Ey Allah'ım, beni bağışla. Beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni bağışla. Bana rahmetini ihsan et. Beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur diye dua ediyordu.
0: Peygamberimizin sağlığında da kendisinden birçok defa hiçbir peygamberin ruhu cennetteki yerini görmeden alınmaz. Bunu görünce de ruhunun teslim alınması tercihine bırakılır dediğini duymuştum. Baygınlığı geçince o güzel gözlerini evin tavanına dikti. Hala Refik-i Âlâ'ya ulaşma duasını tekrarlıyordu. O zaman Resulullah'ın bizi tercih etmediğini anladım. Peygamberimiz yanındaki su kabına elini daldırıp ıslak elini yüzüne sürdü. La ilahe illallah, ölümün akılları başlardan gideren ızdırap ve şiddetleri var buyurduktan sonra elini kaldırdı. Gözlerini semaya dikti. Ey Allah'ım, Refik-i Âlâ'ya, en yüce dosta diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
1: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Allah'ın son elçisinin son cümlesi Refik-i Âlâ olmuştu. Vefat ettiği sırada Efendimizin üzerinde belden aşağısını saran bir izar ve çok yamalanmaktan keçeleşmiş bir kaftan vardı. Cebrail aleyhisselam, Resulullah için yeryüzüne son kez inmiş, Resulullah'ı son kez selamlamıştı.
2: Rabbinin davetine icabet eden baba, Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam, makamı firdevs olan babam,
1: Peygamberimizin vefat haberi

0: mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
1: Peygamberimiz vefat etmiş.
2: Resulullah vefat etmiş.
3: Bu nasıl olur? Olamaz. O vefat etmemiştir.
2: Yo, o ölmemiştir. Olsa olsa Allah onu göğe yükseltmiştir.
3: O ölürse bize kim rehberlik edecek?
2: Biz her şeyi ondan öğreniriz. O olmazsa bu dini nasıl yaşarız? Ölmemiştir. Olsa olsa İsa bin Meryem gibi semaya yükselmiştir.
4: Bundan sonra bugünkü kadar büyük bir musibette imtihanı olmayacaksınız, inanın. Peygamber aleyhisselam bir insandı ve her insan gibi o da vefat etti. Artık bize düşen sabretmektir.
0: Peygamberimizin vefat haberini alanlar akın akın mescide geliyordu. Hazreti Ömer de Hazreti Üsame'nin ordusuyla birlikte yola çıkmıştı. Çok geçmeden acı haber onlara da ulaştı. Hazreti Ömer, Muhire bin Şube ile beraber hane-i saadete girdi.
5: Ya Resulallah, neden yüzünü kapattınız? Ya Resulallah, bayılmış, derin bir uykuda sanki. Ne zamandır baygın?
2: Ömer, Allah'ın Resulü vefat etmiş.
5: Yo, yalan söylüyorsun. Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
2: Ömer.
5: Münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir. O nasıl 40 gece Rabbi ile konuştuysa peygamberimiz de Rabbi ile konuşup geri dönecektir. Bakın, dinleyin, münafıklar ne diyor? Muhammed öldü diyorlar. O ölür mü hiç? Kimsenin bu söylentiyi yaymasına izin vermeyeceğim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman

0: ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
1: Kardeş coğrafyadan haberler, Doğu Türkistan'ın sesi her cumartesi ve pazar 16.40 ile 17 arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Doğu Türkistan'ın sesi başlıyor.

0: Doğu Türkistan Haber Saati.
1: Esselamu Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Haftalık haber analizi programımıza hoş geldiniz. Bugün 241. bölümünü gerçekleştirmekteyiz. Değerli dostlar, geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'la ilgili öne çıkan kıymetli izleyicilerimize öne çıkan başlıkları derledik. Sizin için geçtiğimiz hafta yaşanan olayları ilk haberimizden başlayalım kıymetli izleyicilerimiz. Malumunuz 5 Mayıs Doppa günü. Her ne kadar Doğu Türkistan'da bu sistematik soykırım uygulamaları yani had safhaya ulaştığından beri Doğu Türkistanlılar kendi milli bayramlarını, milli ve dini bayramlarını kutlayamama durumu söz konusu. Biliyorsunuz yıllardır Çin zulmü devam ettiği gibi 5 Mayıs 2026 bütün dünya çapında Uygur Türkleri yaşadığı ülkelerde kendi milli dobbasını giyip hani çok hani Doğu Türkistan'da yasak olan artık hani bir sadece bir baş böyle bir şapka olmaktan çıkmış artık bir milli kimlik bir sembol haline gelmiş dobba. Yani Uygurların baş tacı olarak kullandığı bir sembol olarak haline gelmiştir. Kaşgar'ın görkemli ve ihtişamlı çimen dobbası biliyorsunuz. Zarif ve ince işçiliğe sahip olan Hoten'in çiçek dobbası, çiçekli dobbası ve sade asil duran Gulca'nın yani İli Vadisi'nin o yuvarlak dobbası ve Turfa'nın da sıcak o iklimine has olan badem motifli göz kamaştıran dobbası. Bunların hepsi milli servetti. Bugün dediğimiz gibi Doğu Türkistan'da bu dobbaları giymek yasaktır. İşte bölücülükle itham edilebiliyor. Ondan sonra Çin hükümeti Uygurları asimile etmek için onları zorla Çin milleti yani Junhua Minzu adı altında Uygur Türklerine bütün gelenek göreneklerini yasaklamış vaziyette ve bu dobba milli sembollerimizden biri olan dobba da diasporadaki Uygur Türkleri tarafından 5 Mayıs günü özel olarak böyle hatıra anlamında güzel anlamlı bir etkinlik olarak giyiliyor. Evet. Bir sonraki haberimize bakacak olursak Mesut Özil'den de bir Doğu Türkistan itirafı gelmişti. Çok önemliydi. Herkes susarken sessiz kalamazdım açıklamasını yaptı. Haberin detayına bakacak olursak eski milli futbolcumuz Mesut Özil Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen bir programda Karmaşa Çağında Liderlik Zirvesi adındaki bir programda açıklamalarda bulunuyor.

Özil Malezya Teknoloji Üniversitesi ve sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte Doğu Türkistan'la ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gelen sorular arasında Arsenal forması giydiği o döneme ait Doğu Türkistan meselesinin savunduğu, ondan sonra işte Arsenal'dan durdurulduğu futbol kariyerinin durma noktasına kadar ki gelen süreci orada anlatıyor. Özel konuşmasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu esasında. Bir yıldız olarak sesimi duyurma gücüm vardı. Bazı konularda sessiz kalamazdım. 2019 yılında biliyorsunuz Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü çok ayyuka çıkmış bir vaziyette. Yani Çin rejimi bütün dünya toplama kamplarını, Çin'in yapmış olduğu insanlığa karşı suçu Birleşmiş Milletler'den raportörler dahi giderek bunu belgelemişken 9-10 ülke Doğu Türkistan'daki bu sistematik zulmü soykırım olarak nitelediği bir dönemde Çin çıkmıştı ki toplama kampı yok dedi tabii ki önce. Daha sonradan mesleki beceri merkezleri bunlar. Rehabilitasyon merkezidir bunlar şeklinde açıklama yaptı. 2019 yılının sonlarına geldiğinde toplama kampını kapattık dedi. Kursiyeler mezun oldu dedi mesela. Böyle açıklamalarda sürekli olarak Çin kendini aklama gereği duymuştu. İşte bunların nedeni de böyle ünlü, böyle şuurlu, bilinci Doğu Türkistan hassasiyet taşıyan bu tür abilerimizin, vatan evlatlarının sayesinde Çin rejimi yaptıklarını, söylediklerini yutmak zorunda kaldı. Tekrardan kendini aklama gereği duydu. Ve yaptığım paylaşım sonrası Arsenal ile gerilim yaşayacağımı biliyordum diyor Özel. Ve umurumda bile değildi diyor. Bu süreçte kulüp yönetimiyle ilişkilerinin bozulduğu ve kadro dışı kalma sürecinin hızlandırıldığı, Özil'in Çin'le ticari bağları bulunan sponsorların baskıları neticesinde kulüp tarafından geri planda bırakıldığı yönünde açıklamaları vardı. Bu yüzden bana bütün kapılar kapatıldı. Zor günlerdi çünkü futboldan çok keyif alıyordum ve bunu benden aldılar. Yani hakikaten bir adamın hayatını hani sevdiği en severek yaptığı bir işi, hatta ömrünü feda etmiş bu futbol şeyi için. Yani onu bile yaptırmadılar. Peki futbol kariyeri sonrası ne oldu dediğimizde, tabii futbol kariyeri sonrası Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giymişti. 2023 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Ve Kuala Lumpur'daki zirvede de yaptığı açıklamalar spor dünyasında siyasetin ve insan hakları konularının sporcular üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirmiş oldu. Önemliydi. Çünkü düşünsenize dünyada ne kadar yani birçok ünlü var. Yani bu ünlü olmak, toplum önüne çıkmak, toplumun hani desteğini alıp onları arkasına alarak, halk arkasına alarak bazı gördüğü şeyleri, topluma yanlış gördüğü şeyleri anlatması lazım. Yani toplumun önünde sözü dinlenir. Bir şey söylediğinde herkes dinler insanlar bunlar. Hata ise hatayı toplumun önünde söylenmesi, söyleyen insanlar. Sözü kabul edilen, teyit edilen insanlar. Çıkıp burada ama hakkı savunuyor. Ondan sonra çeşitli baskılar neticesinde adamı bütün hayatı dar ediliyor. Yani böyle bir insanlık, böyle bir hegemonik güç olmaz yani. Bu kabul edilir bir şey değil. Evet. Ancak bu nedir dediğinde bu Mesut Özil beyefendinin yaptığı bu asil, ne kadar bir asil duruş olduğunu burada söylememiz gerekiyor. İnsanlık onurunu yitirmiş olabilir. Hani bazı insanlar hani çünkü herkes ulus devletler olarak çıkar uğruna bazı meseleleri görmezden geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani dünya kuralsız, hiçbir şekilde engel tanımayan, kural tanımayan bir durumda. Böyle bir vaziyette de bunun gibi hassasiyet, vicdan, onur sahibi taşıyan haysiyetli insanlara ihtiyacımız var. Bu duruşu da, bu onurlu duruşu da inşallah Rabbim

daha fazla görmeye nasip etsin diyelim. Evet, bir sonraki haberimiz önemliydi. Japonya'dan Türkistan açılımı, Uygur Türkçesiyle diplomasi. Yani tanıyorsunuz yakından Doğu Türkistanları takip eden kıymetli izleyicilerimiz. Elfire Eri hanımefendi stratejik ortaklık masadaydı. Bu sefer Japonya'dan Uygur Türkçesiyle diplomasi gerçekleştirildi ve Türkistan coğrafyasına açılım yapıldı. Japonya Dışişleri Bakanları, Bakan Yardımcıları Kazakistan, Kırgızistan gibi birçok ülkelerdeydi. Uygur Türk'ü olarak tarihe geçecek bir manzaraydı bu. Bir Uygur Türk'ü feryat olarak Japonya'da bakan yardımcısı seviyesinde bir Uygur Türk'ü hanımefendi bu kimliğiyle Türk dünyasında bayağı ses getirdi ve çeşitli diplomatik ilişkilerde bulundu. İlk olarak Taşkent'te iniyor ve diplomatik bazı temaslarda bulunuyor. Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Sadrov'la bir araya geliyor. Tabii burada önemli işbirlikleri söz konusu iki ülke arasında Türkistan Japonya diyaloğu kapsamında işbirliğinin genişletilmesi, yeşil kalkınma, ticaret ve ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi başlıkları öne çıkıyor ve taraflar uzun vadede sürdürülebilir işbirliği konusunda da karşılıklı kararlılık mesajı verdiği biliniyor. Aynı şekilde kıymetli izleyicilerimiz yine Kazakistan'da da temaslarda bulundu Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı. Aynı şekilde Japonya'da da tabi burada Orta Asya Japonya platformu enerji altyapı birçok alanda aklınıza gelebilecek. Hatta yatırım için ayrılan fon da çok dudak uçurlatacak kadar büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. Kazakistan'da da Kazak petrolü konusunda Japonya ile ilişkiler, ticaretlerin konuşulduğu biliniyor. Mesela başkent Astana'da enerji konuları Uygur Türk Arfiye Eri başkanlığındaki bu Japon heyetle Kazmunaygaz Yönetim Kurulu Başkanı, yani Kazakistan'daki bir gaz, doğalgaz şirketi başkanı Askhat Kasinov arasında gerçekleştirildi. Çeşitli altyapı ve doğal kaynaklar, doğal gaz özellikle burada ön plana çıkıyor. Toplantıda yalnızca

insanlık tarihinden Uygur varlığını yok etmeye yönelik girişimlerde bulunurken burada Japonya Dışişleri Bakanlığı olarak bir kimlikteki bir hanımefendi bir milletin evladı olarak Erfüre Eri'nin bugün Japonya gibi küresel bir güçte Dışişleri Bakan Yardımcısı makamında Türkistan coğrafyasında diplomatik temaslarda bulunması çok önemliydi kıymetli izleyicilerimiz. Yani bu gurur duyucu bir şey esasında tarihi bir gelişmedir. Bu ziyaret yalnızca Japonya'nın Türkistan açılımı değil, aynı zamanda Uygur Türklerinin de susturulamayacağının, dünyanın en önemli diplomatik masalarında da yerini her zaman koruyacağının, temas edeceğinin de güçlü bir kanıtıdır. Yani bu sorumluluğu üstlenebilecek bir ulus olduğumuzun delilidir kıymetli izleyicilerimiz. Yani Çin'in yıllardır yok etmeye, yok saydığı, yok etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu bu kimliği bugün Taşkent'te devlet protokolüyle karşı karşı görebiliyoruz. Ve Uygur Türkçesiyle günlerini, gönüllerini fethettiğini söyleyebiliriz. Maşallah diyelim. Bundan sonraki başarılarını da daha güzel, bakın, yaşanabilir bir dünya için hani Uygurlar eskisi tarih sayfalarına, hani eski tarihe baktığımızda bütün dünyaya uygarlık dağıtan bir millet Uygurlar. O yüzden bu dünyanın yine de her şeye rağmen yaşanabilir güzel bir gelecek kurulması için gördüğünüz gibi Uygurlar yine sahnede diyebiliriz. Evet. Önemli bir haber daha var. Avrupa Birliği'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'in Ramazan ayında almış olduğu bir etnik birlik yasası vardı biliyorsunuz. Etnik birlik ve ilerlemeyi teşvik etme yasası. Esasında yıllardır Doğu Türkistan'da sürdürdüğü, işte Çinli erkeklerle kadınların zorla evlendirilmesi, Uygur Türklerinin köleleştirilmesi, toplama kamplarına alınması, Uygur dilinin yazısını yasaklaması, çocukların Çinleştirilmesi, bütün bu zulümlerin yasal ve Çin anayasasında kanunlaştırılmış bir versiyonuydu bu. Zorla asimilasyonu kalıcı hale getiren bir yasaydı. Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler uzmanları, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler uzmanlarının bu yasayı kınadığı bir haber düşmüştük. Bu hafta da Avrupa Parlamentosu'ndan bir kınama gelmiş. 30 Nisan'da kabul edildi bu kınama kararı, oylamaya sunuldu. Etnik birlik ve ilerlemeyi teşvik etme yasasını sert şekilde eleştirdi. Söz konusu yasanın Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan'daki halklar arasında ağır sonuçlar doğuracağı vurgulanırken Pekin yönetimine yasayı derhal yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu. Ama dinleyecek mi, dinlemeyecek mi? Tabii Çin burada yıllardır Uygur Türklerine hani ben ne yaparsam hani bu benim toprak bütünlüğüm veya iç meselem diye dünyayı kandırmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştu. Oysa ki şu an gördüğümüz noktada hani bu hani yani tırnak içinde hani Çin'in iç meseleleri hani olmaktan daha çıkmış vaziyette ve insanlık onurunu sorgulatacak olaylara sahne olmuş durumda da Doğu Türkistan'da. Yani bütün yeryüzündeki bütün İslami ülke, İslami ulus dediğimiz yerde sen onların dinini destekleyeceksin. Onlara yapılan zulümleri kınayacaksın Batı hegemonyasına karşı. Mescitlerini onaracaksın, onlara yatırım yapacaksın. Ama Doğu Türkistan'a gelince onları ezeceksin, soykırım yapacaksın, camilerini yıkacaksın. İsimlerin ya Müslümancı isimlerini bile yasaklayacaksın. Esselamu Aleyküm diye birbirlerine İslamca, Müslümanca selam vermesine dahi yasaklayacaksın. Ondan sonra çıkıp burada ben zulmetmedim, Uygurlar mutlu imajı vererek kendini aklamak zorunda kalacaksın. Bu kadar basit. Ve bu oylamada bakın. Litvanyalı parlamenter tarafından sunuluyor. Tabii adı biraz karışık, yanlış okumayayım saygıdan dolayı. Oylamada 439 milletvekili lehte oy kullanırken 52 milletvekili karşı çıktı ve 71 milletvekili ise çekimser kullandı, kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nun karar metninde Çin'in söz konusu yasa aracılığıyla asimilasyon politikalarını kurumsallaştırdı. Kültürel, dini ve dil özgürlüklerini sistematik

net biçimde hedef aldığı ifade ediliyor. Ayrıca bu yasanın uygulamasının Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ilişkiler üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği de söyleniyor kıymetli izleyicilerimiz. Ve ayrıyetten de Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu burada üye ülkeleri de bir çağrıda bulunuyor. Söylüyor ki Çin'in Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan kişilere yönelik sınırı aşan baskı, sınır ötesi baskı politikaları da kınayarak Avrupa üyesi ülkelere Çin ile imzalanan suçlu iadesi anlaşmalarını askıya alması çağrısında bulunuyor kıymetli izleyicilerimiz. Gerçekten çok yani gecikmiş, geç kalmış ama çok önemli ve kıymetli bir karardı. Çünkü biliyorsunuz Çin yıllardır fiilen yani yürüttüğü bir asimilasyon politikası var. Artık açıkça yasal haline getirmişti bunu. İnsanların gözünün içine baka baka. Çünkü en nihayetinde Batı'nın bütün dünyaya sunmuş olduğu, dayatmış olduğu bu sözde insan hakları, kadın hakları dediğimiz bu demokrasi dediğimiz bu şey çöktü. Bu ideolojilerin, bu değerlerin tamamını İsrail, Filistin'de veya Sudan'da biz bunu gördük. İnsanların ortasından cahat diye yırttığını gördük. Hani burada insan hakları, bebeklerin üzerine bombalar yağdığını, hastanede tedavi olurken üzerine bomba atıldığını gördük. Burada insan haklarından kimse maval okumasın. Yani. Ama öte yanda da bu Batı emperyalizmine karşı ortaya çıkan Çin emperyalizmi var. Yıllardır Doğu Türkistan meselesinde Uygur Türklerini inim inim illeten bir zalimden, mezalimden bahsediyoruz. Hani size zulüm yapmıyor oluşu zalim olmadığı anlamına gelmez. Ey Bangladeşli kardeşlerim, ey Mısırlı, ey Afganistanlı, ey İslam ülkeleri size sesleniyoruz. Yani Çinlilerin size zulüm etmiyor olması, sizin ülkenize gelip yatırımlarını çoğaltıyor olması Çin'in mezalim olduğu gerçeğini gizleyemez, örtemez de. Hani lütfen burada hani Ahsenun Nas diye bahsediliyor İslam dünyasında. Veya geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlarda hocalarımız onu söylüyor. Maalesef Çin'in burada kandırmaca bir siyaset güttüğünü de unutmayalım. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar çok isabetli bir karardı. Gördüğünüz gibi tabloyda ortada. Yani gerçekten Çin'in zorla çalıştırma eylemi olsun. Yani bütün dünyadan her ne saklıyorsa Çin, yani gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ancak yani her şey bittiğinde Uygur Türkleri olarak, Müslüman Uygur Türkleri olarak düşmanlarımızın yaptıkları değil. Biz onların düşman olduğunu biliyoruz. Herkes kendi işini yapıyor zaten. Ama dostlarımızın göz yummasını, sessizliğini biz asla unutmayacağız diye lider Aliya İzzet Begoviç'in o meşhur lafını da hatırlatarak bugünkü programımızı burada noktalıyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Gerçekten geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'la ilgili önemli gelişmeler yaşandı ve bu kıymetli değerli bulguları da derli toplu bir şekilde sizlere aktarmış olmaktan mutluyuz. Kıymetli izleyicilerimiz biz Doğu Türkistan diasporası olarak sizlerin desteğinizle Doğu Türkistan meselesini daha büyük kitlelere ulaştırmayı temenni eden ve o yönde çabalar gösteren çekirdek bir ekibiz diyebiliriz. Lütfen Doğu Türkistan meselesinde bizimle beraber olduğunuzu bize hissettirin ve bu davamıza ortak olan efendim diyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde farklı konularda yine sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.

0: Doğu Türkistan'ın sesi sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde eğilir.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 64

0: 04.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: İzzetimiz,

0: şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
1: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kâra suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olur. Kureyş suresinden hemen sonra Allah Teala bu sureyi Efendimiz Aleyhisselam'a inzal eder. Kureyş suresinde Allah Azze ve Celle Mekkelileri فَلْيَعْمُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Yani onları doyuran, açlıklarını gideren, onlara emniyet veren o beytin sahibine ibadete davet ediyor. فَلْيَعْمُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu beytin sahibine ibadet etsinler. Bu kadar nimetin sahibi Allah Azze ve Celle'ye kulluk vazifelerini onlar ifa etsinler. Eğer bu noktada problemleri varsa, küfür hallerine, şirk hallerine devam edeceklerse, el-kâri'atu mel-kâri'a, kıyametten onlara bahsediyor. Hemen sonrasında bu sureyi inzal ediyor. Yüreklere kıyamet aşısı yapıyor. O toplumda bir nesil inşa edecek, sahabeyi oradan çıkaracak. Yüreklerine kıyamet aşısı yapıyor. Bir tarafta nimet var, Mekke'ye verilen nimetler var. Diğer tarafta ise Kâra suresinde nikmet var. Eğer siz Allah Teala'ya karşı nankör olma halini sürdürürseniz innel insane li rabbihi lekenud, o ihanet haliniz, nankörlük haliniz devam ederse bunun sonunda bir hesap var. O hesapta burada yaptıklarınızı, yapmanız gerekirken terk ettiklerinizi soracak ve onların hesabını vereceksiniz. Önceki sureyle Adiyat suresiyle münasebeti ise İnna rabbahum bihim yevme idil lehabir. Yani o kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onların Rabbi, onların her şeyinden haberdardır. Sürekli haberdardır ama kıyamet günü bir de hesap var. Yani onlara bunun karşılığını azap olarak ya da mükafat olarak verecektir. Peki bu ne zaman olacak? Ne zaman başlayacak? El-kâri'atu mel-kâri'a. İşte bu kâri'a anında başlayacak. Peki nedir bu kâri'a? Allah Teala neden bu sureye kıyameti anlatırken el-kâri'a diye başlıyor? El-kâri'atu mel-kâri'a. Vemâ edrâke mel-kâri'a. Burada 3 tane ayet var. El-kâri'a aslında entadribe اَوْ اَنْ تَقْرَعَ سُلْبًا شَيْئًا بِسُلْبٍ شَيْئٍ. Sert bir şeyle bir şeye vurmak. Vuruyorsunuz ve oradan dehşetli bir ses çıkıyor. Peki Allah Teala kıyameti anlatırken herkesin bilmiş olduğu böyle bir ameliyeyi mi kastediyor? Yani اَنْ تَقْرَعَ شَيْئًا سُلْبًا بِشَيْئٍ سُلْبٍ. Sert bir şeye sert bir şeyle vuruyorsunuz ve bir ses çıkıyor. İnsanlar bunu biliyor. Böyle bir hadise mi? Hayır. Öyle bir hadise değil. Eğer öyle bir hadise olsaydı o zaman mel kari'a ve devamında ve ma edrake mel kari'a buyurmayacaktı. Bir saraydan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki el kasru, mel kasru, ve ma edrake mel kasru. Yani kasır diyorsunuz. O nedir o kasır? Ne sana o kasrın ne olduğunu bildirebilir ki? Anlayamazsın. İdrak seviyen buna yetişmez, buna ulaşamazsın, erişemezsin. Yani senin bir takım anlama usulün var, esasın var, anlama melekelerin var. Fakat o melekelerle o sarayın ne olduğunu anlayamazsın. El kasru mel kasru. Cennetteki köşklerden bahsediyorsunuz. Altından nehirler, ırmaklar akıyor. Baldan nehirler, sütten nehirler var. Elinizi uzatıyorsunuz, cennet nimetlerine ulaşıyorsunuz. Öyle bir ortam var. Peki siz bunu ne kadar anlatabilirsiniz? Ne kadar ifade, izah edebilirsiniz? Yani böyle bir cümle kurduğunuz zaman karşıdakilerine diyorsunuz ki evet ben bir saraydan bahsediyorum. Sen de sarayları biliyorsun. Fakat bu bildiğin saraylardan değil. Sadece isim noktasında bir benzerlik var. O halde el-kâri'atu mel-kâri'a ve mâ edrâke mel-kâri'a. Fe inne ma hiye zecratu vahide. Bir ses var, bir sayha var. Fakat nasıl bir sayha olacak? Ve nufika fissuri fe sa'ika men fissemavati ve men fil ardi. Yani o bir sayhada her şey ölecek. Ve nufika fissuri fe sa'ika men fissemavati ve men fil ardi illa men şa'allah. Thumme nufika fihi uhra fe izahum kıyamun yandurun. İlk sura üflendiği zaman yeryüzünde neler varsa Allah Teala'nın murad ettikleri dışında onlar ölecekler. İkinci defa sura üflenecek. O zaman neler varsa onlar da dirilecekler. Hesaba, haşre, neşe girecekler. İşte o ilk sura.

Üflenme hali, el-kari'atu, yani bir şey bir şeye vuruyor. Oradan dehşetli bir ses geliyor. Uçak gidiyor, uçağın gidişi var. Giderken normal uçaklar var, yolcu uçakları var, bir de jetler var. Jetler ne kadar alçaktan gider, ne kadar hızlı giderse ses duvarlarını yarıyorlar, o kadar dehşetli ses geliyor. Peki çocuklar o sesleri o anda tanık olsalar, oldukları yerde ayaklarında derman kalmaz, oldukları yere yığılırlar, yıkılırlar. Peki onun çok daha ötesinde bir hadise var. El-kari'atu mel-kari'a. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْت۪هَا الْاَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا. Allah Azze ve Celle o cennetten bahsediyor bize. Küllemâ ruzikû minhâ min semeratir rizkan kâlû hâzellezî ruziknâ min kablû ve utû bihi muteşâbihâ. Yani ehli cennete cennet nimetleri takdim edilecek. Diyecekler ki bize bu önceden verilmişti. Allah Teala da ve utû bihi muteşâbihâ. Onlara onun benzeri verilmişti. Cennetteki hiçbir nimet dünyadakine benzemez. Sadece isim olarak benzer, ad olarak benzer ama aynı tada, aynı lezzete asla sahip değiller. Oradakini buraya kıyas edemeyiz. Nimeti nasıl kıyas edemiyorsak, nikmeti de kıyas edemeyiz. Oranın sesini, kıyametin sesini dünyadaki bir sese kıyas edemeyiz. Ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatara ala kalbi beşer. Peygamber aleyhissalatu vesselam cenneti, cennette olanları, nimetleri ifade ederken, onları kıymetlendirirken buyuruyorlar ki ma la aynun ra'at, hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir kalbe gelmedi. Yani orada neler vardı? Hiçbir kalp onları düşünmedi, tahayyül etmedi. Bir gördüğünüz alan var, işittiğiniz alan var, bir de kalbiniz var, idrakiniz, havatırlar var, hayalleriniz var. İşte kıyamet. Neyi nereden değerlendirirseniz değerlendirin, hangi zaviyeden bakarsanız bakın, bütün bunların ötesinde, bütün bunların üzerinde bir hadise var. Yani Cenab-ı Hak burada El-kari'atu mel-kari'a ve ma edrake mel-kari'a derken normal bir hadiseden bahsetmiyor. Bir şeyi bir şeye vuruyorsunuz, bir ses çıkıyor. Lugat anlamı itibariyle onu kastetmiyor. Murat başka, fevkalade bir hadise var. Ondan bahsediyor. Öyle bir hadise ki el-kari'atu, yani o bir şey bir şeye vurunca çıkan o dehşetli ses insana geldiğinde, insana gelecek. Limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar. O zaman sorulacak. Bu mülk kimin? Bu saltanat kimin? İnsan dermansız kalacak, cevap veremeyecek. Yine cevabı Allah Azze ve Celle verecek. Lillahil vahidil kahhar. Her şeye kahhar olan, gücü yeten Allah Azze ve Celle'nin. Kalu ya veylena men ba'sena min merkadina hâzâ mâ va'darrahman. Ma va'ada'r rahmanu ve sadaka'l murselun. Veil olsun bize diyecek insanlar. Yani el-kari'a, o dehşetli ses insana vuracak. İnsan kabrinden kalkacak. Kabirlerden kalkacaklar, hesaba gidecekler. O zaman diyecekler ki: "Kalu ya veylena, veil olsun bize, yuh olsun bize, ey helak" diyecekler. "Senin vaktindir şimdi" diyecekler. Ya da "İzeşşemsu kuvvirat." Güneşe vuracak o ses. Güneş dürülecek. O görmüş olduğunuz alemdeki en büyük varlık ona vuracak. El-kari'a, öyle dehşetli bir ses ki demirin demire vurmasına benzemez. Kapıya demirle vurmaya benzemez. İnsanın demir yumrukla demir duvara vurmasına benzemez. El-kari'a. O ses olduğu zaman o ses duvarlarını yarmasını düşünün, füzelerin çıkardığı ses. Onun çok daha üzerinde. İşte güneş şimdi o sesin dehşetiyle dürülüyor. İzes semaun fatarat el-kari'a. O ses semaya vuruyor. Sema yarılıyor. İzes semaun fatarat ve izel kevâkibun teserat. Yıldızlara vuruyor ses ve yıldızlar dağılıyorlar.
İzes sema'un şakka.

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Yarıldı sema. Allah Teala'nın emrine bütün varlığıyla sema ittiba etti, teslim oldu. Alemde neler varsa ses oraya gidiyor. Kella اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا Yere vuruyor o, yer paramparça oluyor. Dağlara vuruyor, dağlar. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Dağlar, o dağlar bile dönmeye başladılar. Bulutlar gibi onlar da dönüyorlar ve sonra toz haline gelecekler. اَلْقَارِعَةُ Bir ses var, alemde ne varsa onlara vuracak, onlara ulaşacak bir ses. Ve o ses vurunca Allah Teala'nın kainatta kanunları vardı, kuralları vardı. Artık o kurallar değişmiştir, kanunlar değişmiştir. Güneş doğmayacak, ayı bir daha dünya görmeyecek, dağlar olmayacak, denizler olmayacak, kabaracaklar, dağlar olduğu yerde yürüyecekler. Yani bütün bunlar ne zaman olacak? El-kari'a, es-sâhâ, et-tâmmâ, el-hâkâ. Yani sese baktığınız zaman o kelimelerin, harflerin seçilmesinde kıyametin o dehşetini görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Fakat ne kadar yaşarsanız yaşayın, ne kadar idrak etmeye çalışırsanız çalışın, bir yere kadar geliyorsunuz. Yani İdraki meali o küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez diyor Ziya Paşa. Yani sizin bir aklınız var. O akıl bir takım şeyleri anlıyor. Fakat bir yere kadar anlıyor. Oradan öteye geçemiyor. Aklın bir sidre-i müntehası var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aklının da bir sidre-i müntehası var. Onun ötesine Peygamber aleyhisselamla geçmiyor. Kur'an-ı Hakim ona وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Yani sana ne bildirecek ki? Nereden bileceksin? Ancak sana özelliklerinden, mahiyetine dair bir takım sıfatlardan, vasıflardan bahsederiz. Ey Peygamber, işte sen de o kadar anlayabilirsin. Denizde vasıtalar, havada vasıtalar, karada vasıtalar var. Yani bu araba karada çok iyi gidiyor diye onu denize soktuğunuz anda ölürsünüz. Suyun altında kalırsınız. Yani bu karada çok hızlı gidiyor, hadi bununla dağdan uçalım derseniz yere vurursunuz. Karadaki vasıtayla denizde gidemiyorsunuz. Havadakiyle de yerde yürüyemiyorsunuz. Onun için de sizi bir yerden başka bir yere nakletmiyor. Havanın kuralı ayrı, yerin ayrı, denizin kuralı ayrı. Birindeki kural, birindeki vasıta, diğerinde kullanılmıyor. Aklın bir dünyası var. Akıl fizik aleminde sultan. Ama bir de ruhun dünyası var. Metafizik alem var. İşte orada kalp sultan. Akılla bir yere kadar gelebilirsiniz. Orada duruyorsunuz. İşte şimdi akıl burada duruyor. Fakat siz sadece şu kadarını biliyorsunuz. Demir bir aletle demir bir kapıya vurduğunuz zaman dehşetli bir ses çıkar. İşte bütün bunların ötesinde gördüğünüz, duyduğunuz, hayal ettiğiniz bir alem var. Alemler var. Bütün bunların ötesine gelin. El-Kari'a. O her şeye vuran o dehşetli ses. Mel-Kari'a. Nedir o? Aslında ilkinde bir müphemlik var. Kapallık hali. El-Kari'a. İnsan merak ediyor. Nedir bu? Mahiye demesi gerekirdi. Ama Mel-Kari'a diyor. Yani zamir getirmesi gereken yerde zahir o ismi bir daha getiriyor. Peki neden getiriyor? Bir tehvil var. Korku veriyor. O korkuyu anlatacak. Kelimeyi ikinci defa tekrar ederek Mel-Kari'a, yani hayalinizin çok ötesinde bir hadise. Peki peygambere dönüyor, altıncı hassesiyle vahye muhatap olan Muhammed aleyhissalatü vesselama. Yani dağ düşünün, dağın tepesinde birisi var, dağın öte tarafını görme imkanınız yok, ihtimal dahilinde değil. Dağın tepesindeki dağın öte taraflarını size anlatıyor. Anlattıklarına inanıyorsunuz ya da inanmıyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'la bizim aramızda vasıta. Peygamber aleyhisselam altıncı hassesiyle
kalbi

Kur'an Hakim'e vahye muhatap oluyor, alıyor ve bize aktarıyor. Şimdi o peygamber de burada duruyor işte. O kıyameti anlamanın sadece alamet faslında peygamber var. Alametlerinden bahsediyor. Ama mahiyetini anlamada peygamber aleyhissalatü vesselam o da duruyor. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ اَيُّ شَيْءٍ اَعْلَمَكَ Sana ne bildirecek ki? Bunun hakikatini nasıl anlayacaksın ki? İşte sen burada dur. Buradan ötede akıl gitmez. Buradan öteye aşk gider. Buradan öteye insan vahyin izlerini takip ederse ancak yürüyebilir. Metafizik solukları alabilmek için Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba etme, teslim olma, önünde diz çökmeden başka insanın yapacak bir ameliyesi yoktur. El-kari'atu mel-kari'a ve ma edrake mel-kari'a. Peki sonrasında neler olacak? Mahiyetini biz anlayamayız. Bilemeyiz, mahiyetine dair konuşmayacak. O an neler olacak? Onların ikisinden bahsedecek. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوسِ Hani insanlar var. Yani mağrur olan adamlar var, mütekebbir olan adamlar var. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ O bütün insanlar. Allah Teala'nın Tin suresinde ifade buyurduğu 4. ayetinde لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنْ تَقْو۪يمِ En mükemmel surette, şekilde yaratmış olduğu insan. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ Bu insan olacak. كَلْ فَرَاشِ الْمَبْثُوسِ Sağa sola yayılan, dağılan kelebekler gibi olacak. Kelebeğe benzetiyor. Hani güçlüydün, saraylardaydın, dünyaya emir verirdin, hüküm ferma ederdin. Allah Teala'nın emirlerini duyduğun zaman semi'na ve asayna demiştin. İşittik ve isyan ediyoruz demiştin. İşte ey adam, yevme yekunun nasu kel farashil mabthus. Allah Teala hesaba çağırıyor. Kabirden kalkıyorlar. Kalu ya veylena men ba'sana min merkadina haza ma va'ada rahman. O ses insana vurdu. İnsana vurunca ses insan bedenine, şekline, suretine kavuştu. Şimdi kabirden kalkıyor. Rabbine gidiyor. Kelebekler nasıl dağılırlar ve sonra ateşe giderler, helaka giderler. İnsan da büyük emanete muhatap olmuştu dünyada. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ard vel-cibal fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha'l-insan. İnsan o en ağır yükü almıştı. Dağlar almaktan imtina ettiler. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibali fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha'l-insan. Dağ, deniz, bayır. Onlar alamadılar, yer alamadı, insan aldı. Şimdi o adam emaneti ihanet etti. Allah'a ihanet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muazzez yoluna ihanet etti. Güçlüydü, kuvvetliydi. Etrafında adamlar vardı. Onlarla mağrur oluyordu. Ben falan yerde gelen müdürüm diyordu. Ben bakanım diyordu, ben sultanım, ben kralım diyordu. Ben başkanım diyordu bu adam. Şimdi onlar, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسِ O insanlar, كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوسِ Öteye beriye dağılan kelebekler gibi olacaklar. Kelebek sonunda ateşe gider, helak olmaya gider. Eğer onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyruklarını duydular, işittik ve isyan ettik dedilerse, o kelebekler gibi cehennemde yanmaya gidiyorlar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ Ve dağlar var. Baktığınız zaman o vakarlı duruşlarıyla size azamet veren dağlar. Dünyada görüyorsunuz o dağları. Fakat şimdi o dağlar, onlar da yerlerinden sökülmüşler. Onlar da gidiyorlar, onlar da yürüyorlar. Bir güç, bir kuvvet. O dağları, yeryüzünün direkleri mesabesinde olan dağları yürütüyor. Ve sonra dağlar toz oluyorlar, dümdüz oluyor o dağlar. Baktığın zaman sanki bir serap görüyorsun. Hani burada dağ vardı diyorsun, falan dağ, filan dağ. Hepsi dümdüz olmuşlar. Ve tekunul cibalu, o dağlar olacaklar.

kel'ihni, ihin renkli yün. Hayvandan, koyundan kesilen yün. Kel'ihnil menfuş, menfuş. Yani hallaç pamuğu gibi savrulmuş, yün gibi o dağları böyle toz olmuşlar havada uçuşurken göreceksiniz. Şimdi kıyamete dair iki manzara getirecek, iki tablo getirecek, iki sahne getirecek. Peki ne olacak ondan sonra? İnsanlar mahşere gidecekler. Mahşerde mizan var, mahşerde hesap var, sırat var. Tabi onlardan farklı surelerde, farklı ayetlerde bahsediyor. Burada mizandan bahsedecek. İnsan hesaba gidecek. Hani Kureyş suresinden sonra nazil olmuştu. Allah Teala onları bu beytin sahibine ibadet etsinler buyurmuştu. Eğer etmedilerse, müşrikseler, kafirseler, hep Allah'a isyan ettilerse, yetim malı yedilerse ya da itaat ettilerse, semi'na ve ata'na dedilerse, Allah'ın buyruklarına ram oldularsa orada teraziler var. O terazilerde amellerini görecekler. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاَمَّا مَنْ o kişiye gelince ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ onun mizanları ağır oldu. Yani Allah Teala'nın katında mizanlar var. Neden mizan demiyor da mevazin diyor? Mevazinu, mizanları diyor. Mizan kelimesinin çoğulu ya da mevzunun çoğulu. Annenizle babanızla sizin muameleniz var. Onun mizanı ayrı. O ayrı bir yerde tartılacak. Çocuğunuzu terbiye ediyorsunuz. Onun mizanı ayrı. Kızına tesettürü anlattın mı? Fatıma'yı, Zeynep'i, Meryem'i anlattın mı? Nasıl olacaktı? İffetine nasıl sahip çıkacaktı? Ona ne kadar anlattın? Ne kadar onun imanıyla, hakikatiyle, İslamiyetiyle alakadar oldun? O ayrı bir mizanda. Ticaretin ayrı bir mizanda. Ümmetin derdiyle ne kadar alakadar oldun? O ayrı bir mizanda. Gözünün ameli ayrı mizanda. Kulağının ameli ayrı bir mizanda. Elin ameli ayrı bir mizanda. Yazdıkların ayrı bir mizan. Konuştukların ayrı bir mizanda. Herkesin farklı mizanları olacak. Doktorun mizanı farklı. Avukatınki, çiftçininki, sokakları temizleyeninki. Her birerinin mizanı ayrı olacak. Doktorun mizanı onu tartarken, amelin tartarken, acaba bu doktor hastaları tedavi etmek, iyi yapmak, şifaya vesile olmak için mi onları muayene ediyor, yoksa daha fazla para kazanmak için mi onları muayene ediyordu? Onlarla münasebeti nasıl? Ya da orada bir marangoz var, sana düşük kalitedeki bir ağaçtan çerçeve yaptı. Onu yüksek kaliteli bir ağaç olarak mı göstermişti? Ya da orada bir tezgahtar var, sana kusurlu bir malı sağlam bir mal olarak mı satmıştı? Bütün bunların ayrı terazileri var. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ orada mizanları ağır olanlar. Orada ağır olanlar dünyada hafif olabilirler. Allah Teala'nın katında, onun huzurunda mizanları, terazileri, amelleri ağır olanlara gelince, yani ehli cennete gelince, dünyada onlar belki örtülerinden, başörtülerinden, çarşaflarından, Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba edişlerinden, sarıklarından, İmam Hatip'te öğrenci olduklarından, ribatta oluşlarından, mücahidliklerinden, Allah yolunda cihad edişlerinden dolayı aşağılanmışlardı. Dünya mizanında baktığınız zaman onların amelleri, edişleri, oluşları, erişleri bir kıymet ifade etmiyordu. Ama şimdi insanlar bakacaklar, görecekler ki onların amelleri doldurmuş terazileri. Hayır tarafları dibe vurmuş. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةُ الرَّافِعَ O kıyamet kimini yerin dibine vuracak, kimini kaldıracak. Bilal'i kaldıracak, Ammar'ı kaldıracak, Sümeyye'yi yükseltecek, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri yerin dibine geçirecek. Allah'ın mizanı dünyada farklı, ahirette farklı.

0: اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ خَافِضَةُ الرَّافِعَةِ Görüyorsunuz işte, ahiretteki mizanları görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gözümüzün önünde o tabloları açıyor. Buradan bak, buradan hadiseyi gör, buradan mutala et buyuruyor. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ O mizanı, ameli, hasenatı, sevabı, ecri ağır olanlar, yani ehli cennet olanlar, bu adam فَهُوَ فِي عِيشَةٍ Öyle bir hayatın, yaşamın içinde olacak ki, radiyetin, razı olan bir hayat. Esasında merdiye olmalı. Yani فَهُوَ فِي عِيشَةٍ مَرْضِيَّتٍ ya da فَهُوَ فِي عِيشَةٍ مَرْضِيِّنْ عَنْهَا Peki neden ismin fail olarak getirdi? Hakiki anlamda alırsak o zaman mana şu. Cennet seni özlüyor. Orada Allah Teala'nın senin için yaratmış olduğu makamlar var. Cennette makamlar var. فَهُوَ O mizanda amelleri ağır olanlar فِي عِيشَةٍ Öyle bir hayatın içinde ki radiye. Hayat ondan razı. Hayat onu bekliyordu. Cennet ona muştak. Cennet onu özlüyordu. Ya da فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ ismi fail, ismi meful anlamında مَرْضِيَ razı olunan, hoşnut olunan bir hayatın içinde cennet nimetleriyle hemhal olacak. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ Dünyada mizanları ağır olanlar vardı. Dünyada önde olanlar, plaket alanlar, madalya alanlar vardı. İslam'a sövüşünden, hakaret edişinden dolayı öne çıkarılan adamlar vardı. İslam'a olan tahkir, tezyif ve adavetinden dolayı şöhret olanlar, ünlü olanlar vardı. Belki bekliyorlar, orada da hadi öne geç diyecekler onlara. Evet önde olacaklar, fakat arkalarındaki insanları, aldattıkları kitleleri onları cehenneme sevk ederken önde olacaklar. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ O mizanları, terazileri hafif olanlara gelince, yani burada sevap var, burada günah var. Günah dibe vurmuş, günah dibe vurmuş, sevapta hiçbir şey yok. Ama günah dipte, orada zina var, orada isyan var, orada adavet var, orada sahillerin fotoğrafları var, sahilde yapılan şirretler var, isyanlar var, sokaklar var, orada barlar var, orada eğlence merkezleri var, orada ekranlar, orada film setleri var. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ Mizanları hafif olanlara gelince فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَاُمُّهُ O kişinin annesi. Anne daraldığınızda, yorulduğunuzda ya da çocuklar dermansız kaldığında, sokakta arkadaşları tarafından hakarete maruz kaldığında koşacağı ilk yer فَاُمُّهُ Anasıdır. Peki onlar, onların anası yani ana gibi onları içine alacak yer ya da onların meskeni ebediyen kalacakları yer فَاُمُّهُ O mizanları hafif olan kişinin anası, meskeni هَاوِيَ Cehennemdir. هَاوِيَ Yani böyle içine düşecek, düştükçe düşecek, dibini bulamayacak, şu kadar zaman sonra ancak dibine ulaşacağı o kadar derin bir ateştir. فَاُمُّهُ هَاوِيَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ Allah Teala semayı yükseltti, yeryüzüne bir mizan koydu. Peygamberlerle nizam gönderdi. Bütün peygamberler yeryüzünde muhataplarına o mizana riayet etme çağrısında bulundu. Eğer insanlar o mizana ihanet ettiler, sömürdüler, alın terlerini insanların çaldılarsa, onları ortada bıraktılarsa, küresel hırsızlık yaptılarsa وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Bu ifadeyle Allah Azze ve Celle borsaya çağrıda bulunuyor. Devletlerin iktisadi müesseselerine, devletlerin o ulusal ekonomi planlarını hazırlayanlara, onlara çağrıda bulunuyor. Evet burada siz yıllık ekonomi planları hazırlıyorsunuz. 10 yıllık planlar, 20 yıllık, 100 yıllık planlar hazırlıyorsunuz. Eğer burada mazlumların, biçarelerin, ezilenlerin, yetimlerin, dulların hakkı yoksa, onları gözetmediyseniz, buradaki mizanlar var, bir de Allah'ın mizanı var. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Orada mizanda hüsrana uğrayanlar, mizanları hafif olanlar, فَاُمُّهُ هَاوِيَ. Onun meskeni cehennem olacak. وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَ. Peki nedir o mahiye? Yani hiye zamirini getiriyor, haviye işaret var. وَمَا اَدْرَاكَ. Yani ey şeyin alemek, ey peygamber, sana o haviyeyi ne bildirecek? Hani sen bile tam haviyenin ne olduğunu anlayamazsın. Cehennemin ne olduğunu sen bile aynısıyla, bütün derinliğiyle idrak edemezsin. وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَ. Nedir o? O sonundaki ha husek. Peki Allah Teala o havinin ne olduğunu ifade buyuruyor. Nârun hamiye. Nâr. Bir ateş ki hamiyetun. Dehşetli bir harareti var. Öyle bir ateş ki sanki onun dışında hiçbir yerde ateş yok. Hiçbir ateşi ona kıyas edemezsiniz. Nasıl hiçbir sesi El-Kari'a'ya kıyas edemiyorsanız, Nârun hamiye. Cehennemin ateşini de hiçbir ateşe kıyas edemezsiniz. Peygamber bile onu anlama makamında وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ. Allah Teala'nın bu hitabına muhatap oluyor. Deseler ki size falan yerde bir kazan var. O kazanın içinde demiri eritiyorlar. Yaklaşmayın, şu kadar yaklaşırsanız içine düşersiniz. Düşünce bir anda demiri eriten şu kadar yüksek ateş var o kazanda, sizi de eritir, hiçbir şey kalmaz. Erirsiniz, o su haline gelirsiniz ve o demire sizi karıştırır o ateş. Sizi demire karıştırır o ateş, yaklaşmayın derler. İnsanlar uzaklaşır. Yani o dehşetli manzarayı düşünmek bile istemez. Peki Allah Azze ve Celle kitabında Nârun hamiye buyuruyor. Yaklaşanlar işte onlar, ahirleri ve akıbetleri felaket olacak. Sonsuz bir hüsran olacak. Bir adam bize der, falan yerde ateş var, yaklaşma. Uzak dururuz, işte falan odada radyasyon var, yaklaşma derler, uzak dururuz. Allah Azze ve Celle cehennemden işte dehşeti şöyle olacak, Allah'ın narından uzak durun buyuruyor. İnsanlar koşuyorlarsa bunların imanlarını nasıl kıymetlendirebiliriz? Nerede anlayabiliriz? Nasıl ifade edebiliriz? Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyameh inneke la tuhliful mihad. İmam Razi bu sureyi bitirirken son bu ayeti yazar. Rabbena, ey Rabbimiz, وَاَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ. Peygamberlerin vasıtasıyla bize bildirdiklerini bize ihsan et. Ver bize onları. رَبَّنَا وَاَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. O narun hamiye, o haviyenin olduğu günde, cehennem günü bizi mahcup etme ya Rabbi. Bizi rezil ve rüsva eyleme ya Rabbi. فَاَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُهُ. Peygamber aleyhissalatu vesselama uyup o terazilerini amali saliha ile dolduran kullarının zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. اَلْقَارِعَةُ مَالْقَارِعَةُ وَمَا اَذْرَاكَ مَالْقَارِعَةُ. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bile durmuş olduğu, İdrakini akıllarımızın istiab edemeyeceği, kavrayamayacağı kıyametin o dehşetini bir aşı gibi yüreğimizde taşıyıp dünyamıza ahiret boyası vurmayı bizlere ihsan eyle. Estağfurullah ve etûb ileyh velhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Fatih Okunmuş. Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer.

0: ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidab, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Güneşin doğanı doğan değil.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ben ha.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

Ümmü!

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. Anfidap, Ankara Filistin Dayanışması.

0: Danışma Platformu, ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitimde Jamole.
9: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitimde Jamone.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Allah adilse neden bu kadar zulüm var?
2: Bir kere şunu çok iyi bilelim ki Cenab-ı Hak yasasız bir iş yapmaz. Her şeye bir yasa koyar ve o yasayı ortaya koyduktan sonra da yapacağı her işi ona göre yapar. Adaletinin bir yasası var, imtihanın bir yasası var, cezanın bir yasası var. Biz bunlara sünnetullah diyoruz biliyorsunuz. Allah'ın yasası Allah'ın kendisini bağlamaz haşa, ama o yasasız iş yapmaz. Onun

sünnetinde, sünnetullah'ta ne bir tebdil var, ne bir tahvil var, ne bir değişim var, ne bir bozulma var. Her şeyi bir yasaya bağlı olarak yapar ve o yasaya bağlı olarak yapması da gerçekten kullarına ayrıca bir rahmetinin işaretinin bir göstergesi olarak ortaya çıkar. Şimdi biz sadece meselenin görünen yüzlerine bakarak değerlendirirsek yanlışlar yaparız. Çünkü insanlığın bir filmi var, bu film devam ediyor. Filmin birkaç sahnesine bakıp bu konuda bir şeyler söylemek, bu sahnelerin birkaç tanesinin üzerinden hükümler beyan etmek bizi yanlışa sevk edebilir. Böyle bir insanlık filmi var karşımızda. Bu insanlık filminin en son sahnesi Mahkeme-i Kübra. O Mahkeme-i Kübra'da şaşmaz, şaşırmaz, şaşıtılmaz bir hesap var karşımızda. Hiçbir şey o noktada farklı bir noktaya gitmeyecek ve bu manada o gün mutlak manada adalet ortaya çıkacak. Ancak ister istemez aklımıza gelebilir mesela. Diyelim ki bu kadar zalimler var, zulümler var, haksızlıklar var, kan var, gözyaşı var, tacizler var, tecavüzler var. Niye bu kadar şey varken Allah anında müdahale etmiyor da o zalimleri, o zulümleri nihayete erdirmiyor? İster istemez bu tarz şeyler bazı kardeşlerimizin aklına gelebilir. Ama unutmayalım imtihan yasasını. Diyelim ki zalime anında müdahale edilmiş olsaydı, zulme yeltenene anında bu manada cezası bu dünyada verilmiş olsaydı, o zaman imtihanın bir sırrı kalır mıydı? Demek ki o imtihan yasasına bağlı olarak Allah belli bir biçimde zalimlere mühlet veriyor. Asla Allah ihmal etmiyor, imhal ediyor. Burada bir unutma yok. Burada zalimin tarafında olma haşa söz konusu değil. Biraz onlara mühlet veriyor ki bu mühletin de bazı sebepleri vardır zaten. Birazdan belki bir iki tanesine değiniriz. Netice itibariyle işin nihayetinde Cenab-ı Hak o mahkemeyi kurduğunda hiçbir hesap kimsenin yanına kalmayacak. Yarına kalabilir belki. Ertelenebilir belki, biraz gecikebilir belki ama nihayetinde herkesin hesabı tek tek o hesap sahiplerinden sorulacak. Bunu bir kere aklımızdan hiç çıkarmayalım. Peki neden mühlet veriliyor? Zalime verilen bu imhal neye bağlı olarak yapılabiliyor? Bunun için birçok şey söylenir. Bir iki tanesine dikkat çekersek eğer, birincisi şu: Allah zalime verdiği mühletle aslında zalimin çetin cezasını, mazlumun ise mükafatını arttırmak istiyor. Zalimin bu noktada yaptığı her türlü zulüm hanesine yazılıyor ve onun karşılığı çok ağır bir biçimde ondan hesabı sorulacak ve bunun her türlü yaptığı zulmünün bedeli ona en ağır şekilde ödettirilecek. Şimdi burada bir şeyi hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. İnanın ki zalimlerin işledikleri o cezaların bedelleri dünyaya sığmaz. Dünyadaki hiçbir mahkeme, hiçbir hukuk, hiçbir ceza sistemi zalimlerin tam anlamıyla cezasını veremez. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir çocuk tacizcisini düşünün. Kaç tane çocuğun hayatını karartmış olsun? Kaç tane mağdur, kaç tane sıkıntıya soktuğu insan olsun? Hayatlar karartmış, dünyaları karartmış. Yarın öbür gün diyelim ki tutuklandı ve bu mahkemede yargılandı ve bir ceza verildi. Verilen o ceza ne kadar adilane bir ceza, ne kadar zalimin işlediği zulmün tam anlamıyla karşılığıdır, ne kadar o mazlumiyetinin aslında bedelidir. Mesela o mazlumun o mağduriyetinde yaşadıklarını ortadan kaldırabilecek, vicdanları teskin edecek, kamu olarak da yani toplumsal anlamda da vicdanları teskin edecek ne kadar bir karşılık olabilir? Onun için zalimlerin cezası dünyaya sığmaz. O ahirette verilecek. Asıl o gün o Mahkeme-i Kübra'da zalime bu noktada verilecek, verilecek zaten. Ama bir diğer tarafta da mazlum hiçbir şekilde bu dünyada çektiği sıkıntılardan dolayı o dünyadaki hesaptan üzülmeyecek. Ona orada verilen bedeller, karşılıklar, ecirler, mükafatlar sayıldığı zaman ve önüne serildiği zaman o mazlum dünyada çektiklerinden dolayı
derin bir oh çekecek, yürekler teskin olacak, kalp

mutmain olacak, akıllar ikna olacak, bambaşka şeyler ortaya çıkacak. Niye zalime mühlet verilir? İkinci sebep şudur. Allah bazen atmaca kuşunu serçe kuşuna musallat eder ki serçe kuşundaki bazı kabiliyetler, istibdatlar ortaya çıksın. Zalimin mazluma olan musallatı aslında mazlumu ayağa kaldırmak içindir. Mazlum eğer belli bir kıvama gelirse, o gördüğü zulümler neticesinde gerçekten o zulümleri, o imtihanları, o acıları yönetebilirse, oradan belli kapılar açabilirse, gördüğü o zulümden dolayı farklı bir biçimde içinde var olan potansiyel ortaya çıkar ve Allah zaten vaat etmiştir yeryüzünü mazlumlara. O yeryüzüne vaat edilen mazlumlar o noktada belli bir seviyeye gelir. Dolayısıyla zalime verilen mühlet böyle bir sebebe bağlı olarak da ortaya konur. Üçüncüsü, ya o zalim anında mesela zulmettiği zaman cezalandırılsaydı, ya sonra pişman olsaydı, iyi bir insan olsaydı, o ceza o anında ortaya çıktığında ne olacaktı? Sıkıntıya uğrayacaktı. Biz mesela bazı zalimler okuyoruz tarihte. Ebu Sufyan zalim birisiydi. Amr İbn As zalim birisiydi. Halid İbni Velid zalim birisiydi. Bu insanlar zulmettiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil'in oğlu İkrime mesela, İkrime İbni Ebi Cehil zalimdi. Allah Resulü'nün yürüdüğü yollara dikenler serpen, defaatle hakaret eden, defaatle alay eden, defaatle fiili anlamda Müslümanlara işkence eden zalim birisiydi. O anda ceza verilseydi bugün biz bu atları okuduğumuzda arkalarına radıyallahu anhu eklemezdik, ekleyemezdik. Mühlet verdi onlara. Onlar da bu noktada pişmanlıklar duydular, iman ettiler, o zulümlerden vazgeçtiler, hayatlarının kalan kısımlarını bir mümin olarak yaşadılar. Dolayısıyla böyle bir ihtimal olduğu için Allah o zalime belki zulmünden vazgeçer, belki tevbe eder diye mühlet veriyor. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, başka şeyler de söylenebilir ama bu kadarı meseleyi anlaşılması açısından yeterlidir. Allah adildir mutlak manada. Onun adaletinin tecelli edeceği en önemli şey aslında mahkeme-i kübradır. Ama burada bir husus var ki onu da gözden kaçırmamamız gerekir. Zalim var, mazlum var. Bir de üçüncü taraf olarak bunları görenler var. Şimdi bunları görenler de bunlarla imtihan ediliyor. Biz de hem zalimle imtihan ediliyoruz hem mazlumla imtihan ediliyoruz. Zalimin yanında mıyız, mazlumun yanında mıyız? Zalimin zulmünü engelleme adına bir şeyler yapabiliyor muyuz elimizden gelmiş olmasına rağmen? Yapmıyor muyuz? Zalime buğz ediyor muyuz? Mazluma dua ediyor muyuz? Destek oluyor muyuz? Biz de bunlarla imtihan ediliyoruz. Dünya imtihan yurdu, imtihan yasası bizim için de işliyor ve bu manada Allah'ın adaleti farklı bir biçimde bizim de bu olayın bir tarafı olarak o gün o mahkeme-i kübrada hesabın konusu olma adına bir noktaya getirecek bizi. Dolayısıyla bizim Allah'ın adaletinden asla şüphe etmemize gerek yok. Allah'ın adaleti sorgulanmaz. El adil olan Allah mutlak manada mahkeme-i kübrada zalimden mazlumun öcünü, intikamını alacak. O gün zalimler hak ettikleri cezalara, mazlumlar ise hak ettikleri mükafatlara sahip olacaklar. Allah bizi mazlumdan yana, zalime karşı olan ve her zaman içinde mazlumun yanında yer alıp bu noktadaki sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin.

0: anne ve babamın hayatına namazı nasıl taşıyabilirim?
1: Bu soru benim için çok heyecan verici bir soru. Yani düşünebiliyor musunuz? Ortada bir evlat var. Kendisi namaz kılıyor, imanı anlamış, imanı içselleştirmiş. Ama kendi anne ve babası için de yanan bir evlat var. Yani böyle bir evladın değil sadece eli, inanın ki ayağı öpülür. Ben böyle soru soran kardeşlerime zaten bambaşka bir haller sergiletiyorum. Çünkü onlar hak ediyorlar. Kendi anne ve babasının imanı için, namazı için çırpınan her bir çocuk İbrahim Aleyhisselam'ın talebesidir. İbrahim Aleyhisselam'ın inşallah övgüsüdür.

görgüsüne mazhar olacak bir güzellik ortaya koymaktadır. Bir kere bu takdirimi sorunun başında ortaya koymak istiyorum. İkinci bir hususa geçelim. Davet meselesi zor bir mesele benim güzel kardeşlerim. Çünkü davet o kadar ağır bir yük ki o yükü ortaya koyabilmek ve gerçekten davetin ahlakına uygun bir biçimde bazı şeyleri sergileyebilmek kolay bir şey değil. Bu zorluğun yanında bazen taraflar değiştiğinde zorluk biraz daha farklı bir boyuta gelmiş oluyor. Mesela davet zor, küçüğün büyüğe daveti daha zor. Davet çok zor, kadının erkeğe yani diyelim ki hanımın beyine daveti daha zor. Davet zor, talebenin hocaya, hocanın davete ihtiyacı olmaz mı? Bazen gerçekten hocaların da olur ama talebenin hocaya daveti daha zor. Davet zor mesela, fakirin zengine daha zor. Ve davet zor, anne ve baba yani evladın anne ve babaya yapması daha zor. Ama bu zorluğu aşabileceğimiz çok güzel bir örnek var önümüzde. O örnektir işte Hazreti İbrahim örneği. Hazreti İbrahim inkarcı babasına, Azer'e bir davet örneği ortaya koyarak bu meselede bize rehberlik yapıyor. Onun için anne ve babasının inanç noktasında, ibadet noktasında sıkıntılar içerisinde olan her bir kardeşim, ister bu hanım kardeşim olsun, ister erkek kardeşim olsun, Hazreti İbrahim'in üzerinden bu örnekliliği çok ciddi bir biçimde tahlil ederek, öğrenerek, bu noktada bazı meseleleri iyice anlayarak bu noktadaki mücadelesini devam ettirmesi gerekir. Ama ben yine de bazı böyle birkaç şey somut olarak da söylemek istiyorum. Birincisi şu, böyle kardeşlerime, böyle evlatlarıma diyorum ki ne yaparsan yap, temsiliyet adına güzel bir örneklik ortaya koymaya devam et. Anne ve baban kılmıyor değil mi namaz? Sen halen o noktadaki o temsiliyeti en güzel biçimde sergile. Görsün seni seccadenin başında, yaz görsün, kış görsün, gündüz görsün, gece görsün. Sen o halini devam ettir ve bunları ille de onlara göstermek için değil, normal zaten, normal bir şekilde ben bir evde namaz kılarken nasılsam o şekliyle onu yansıtma adına da bir gayretle bunu devam ettirme mücadelesini ver. Çünkü temsiliyetin etkisini başka hiçbir şey ortaya koyamaz. Dolayısıyla özellikle namaz kılan çocuklarımız anne ve babalarına bu muanadaki temsiliyeti daha farklı bir biçimde ortaya koymanın gayretini vermeliler. İkincisi, sözü çok zayi etme ama yeri ve zamanı gelince saygıyla onları davet et. İki de bir söyleme, çünkü küçüğün büyüğe bu tarz sözleri ters tepebilir. Ama fırsatı kolla, böyle iyi bir zamanda muhabbetle, aynen Hazreti İbrahim gibi. Velev ki baban sana oğulcuğum, canım kızım demesin, sen yine ona İbrahim vari ya ebeti babacığım diyerek hitap et. O muhabbeti en güzel bir biçimde kullan. Çünkü bir evlat olarak senin anne ve babana muhabbeti yansıtman onların kapalı kapılarını açacak, kalplerinin üzerindeki perdeleri Allah'ın izniyle aralayacak. Onun için buna sen elinden geldiğince gayret et. Üçüncüsü, özel gün ve geceleri maneviyatın arttığı zaman dilimlerini birer fırsata çevir. O günde umumi bir maneviyat oluşur. Diyelim ki Ramazansa mesela, bir cuma gecesi ise mesela, bir mevlid gecesi ise mesela, işte 3 aylar başladı, 3 aylar oldu. Regaib gecesidir mesela, Miraç gecesidir mesela. Bir gecedir ve o gecede umumi bir maneviyat oluşur. Sen de o maneviyat ortamını bir fırsata çevir ve o maneviyat ortamlarını kullan. Yani her zaman söyleyip aranızdaki ilişkileri zedeleyeceğinize günü, zamanı, zemini iyice gözle, ona göre bunu söyle. Dördüncüsü, yakın çevrenden namaz kılanlardan yardım al, sen söyleme onlara söylettir. Mesela annen namaz kılmıyor ama teyzen namaz kılıyor. Teyzenden yardım al.
Baban namaz kılmıyor ama deden kılıyor. Dedenden yardım al. Amcan kılıyor mesela. Amcandan yardım al. Yani etrafta böyle ailen içerisinde namaz kılanlar kimse, sen kendin babanın ya da annenin karşısına bu meseleyle alakalı ikide bir çıkma ama onların böyle sözünü

itibar ettiği ailenin diğer fertlerinden bu manada yardım al. Beşincisi, annenin ve babanın yollarını dışarıdan salih insanlarla kesiştir. Mesela bir arkadaşının babası var, güzel, namazına dikkat eden birisi. Bir ortam oluştur, işte ailelerinizi tanıştırıyormuş gibi mesela. Getir o arkadaşının babasını babanla tanıştır. Gir babanın koluna, bir gün bir hocanın yanına götür, hocayla tanıştır. Bir sohbete, işte o özel gün gecelerde mesela, işte bir şekilde o manada bir vesileyi kullan, getir oradaki bir ortamla tanıştır. Ama bir şekliyle dışarıdan biriyle, salih ve saliha olan birisiyle anne ve babanın yollarını kesiştir ki o kesiştirmenin belki de senin bile tahmin edemeyeceğin güzelliklere vesile olabilir. Altıncısı, bazen özel notlar, bazen özel hediyeler, bazen özel mesajlar onlara ulaştır. Annen için mesela evlilik yıl dönümü diyelim ki önemliyse, bir hediye al annene ve o hediyeyi alırken de güzel bir not düş oraya. Bir kitap hediye et mesela. Babanın doğum gününü şey yap mesela, gözet. O doğum gününde bir kız evladı olarak, biliyorsunuz kızlar babalarına karşı biraz daha farklı bir şeyleri vardır. Babalar da erir yani o iltifat, o muhabbet karşısında. Ama bunu kullanmanın bir yönüyle imkanını bul. Mesela ki onun ceketinin cebine küçücük bir not yaz, koy. Hiç babana söyleme de zaten. O gitsin iş yerine, elini daldırsın, bir baksın ki o bizim oğlan bize bir not yazmış. Belki o anda tesir etmeyecek bir şey bir müddet sonra tesir edecek. Ama bunları biz beşer planında vesileleri kullanmak durumundayız ya, bunu kullanalım. Yedincisi de şu, bu sonuncusu, asla umudunu kaybetme ve onlara her daim dua et, Allah'tan hidayet ve selamet iste. Kalpler Allah'ın elindedir, umut olduğu müddetçe de o duadan geri durmadan bunu devam ettir. Netice itibariyle sen böyle yanan bir evlat olursan Allah senin yürek yangınını onların hidayetine vesile kılacaktır inşallah. Onun için bu manadaki mücadeleni devam ettir. Hiçbir zaman sebeplerden, vesilelerden geri durma. Duanı da daim et. Senin bu manadaki bu ızdırabın anne ve babanın hidayetine ve selametine vesile olacak inşallah. Benim son duam şu olsun. Cenab-ı Hak hem bizi evlatlar olarak hepimizi, hem de anne ve babalarımızı, hem de bütün sevdiklerimizi, hem de dostlarımızı, hem de bütün ümmeti Muhammed'i namazı daha farklı bir biçimde anlayan, algılayan, hayatına taşıyan, hayatının esası kılan insanlardan eylesin ve namazla hayatlarımızı dirilten, namazla ayağa kalkan, namazla bu noktadaki o şuura ve bilince eren bahtiyarlara hepimizi dahil eylesin.

0: Argo konuşmaktan nasıl kurtulurum?
1: Ne yazık ki bir yara, hem de toplumsal bir yara bu benim güzel kardeşlerim. Dillerimizin ayarları bozulmuş. Argo, küfürlü sözler havada uçuşuyor. İnsanlar normal konuşurken bile farkında olarak ya da olmayarak inanılmaz derecede kötü sözler söylüyorlar. Geçenlerde bir kardeşimizle bir yerde oturuyoruz. Arkamızda da yaşça bizden epey büyük bir amca var. Bir şeyler anlatıyor. 3-4 cümlede inanın ki yüzümüz kızarmaya başladı bizim. Yani utanmaya başladık o kullanılan küfürlerden, sözlerden. Ama o amca için çok normal, çok doğal bir şey bu. Ve bugün toplumumuzun büyük bir kesiminde de böyle. Sokakta çocuklarınızla gezmeye korkuyorsunuz. Ailelerinizle bir yere gitmeye korkuyorsunuz. O kadar çok bu manada yaygınlaşılmış ki artık küfürsüz bazıları hiç konuşamıyor. Hele hele o küfürlerde kadını eksene koyarak yapılan şeyler, yani burada benim size anlatamayacağım şeyler ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. İnanın ki toplum olarak çok büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neden böyle, niçin bu kadar ayarlar bozuldu noktasında meseleyi sorguladığınızda geliyorsunuz aslında. Yani küfür sanki mizahın bir konusuymuş gibi anlaşılıyor toplumda. Küfür delikanlılığın, cesaretin ölçüsüymüş gibi anlaşılıyor. Çok ilginçtir. Mesela diyelim ki toplumun önünde olan birisi, diyelim bir siyasi lider,

konuşunca eğer böyle küfürlü konuşuyorsa, kabadayılık şeklinde konuşuyorsa bu toplumda karşılık buluyor. Bakın bizim mesela komedi adına çevrilen filmlere, insanların güldüğü birçok şeyin altında küfür var. Böyle bir şey mümkün mü bir İslam toplumunda? Yani nezaketi, zerafeti öncellemiş bir peygambere iman etmiş olan bir toplumun asla emin olun kabul etmeyeceği bir şeydir. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki mümin böyle olamaz. Mümin dilinin ayarını bozmuş olamaz. Allah Resulü söylüyor. Mümin asla lanet okuyucu değildir. Mümin kötü iş yapan değildir. Mümin kötü söz söyleyen değildir. Allah Resulü'nün sözü bu. Ama inanın ki şu hadis, Müslim'in kader babında geçen bir hadis, birçoğumuzun hayatına hiç dokunmayacak mesajlar bunlar. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Müslümana sövmek fasıklıktır. Fasıklık demek ne demek? Mesela fasık adama kız verilmez aslında. Yani düşünün, dilinin ayarı bozulmuşsa bir insan, o insanın hayatın içerisindeki o sözlerinin bedeli böyle ağır bir bedel. Ama o kadar toplumda yaygınlaşmış ki bunları söylemenin emin olun hiçbir anlamı olmuyor. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır şey bulunmaz. Allah-u Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyenden nefret eder. O sen alışarak söylediğin sözler var ya, her kullandığın söz Allah'ın nefretini kazandırtıyor. Allah'ın nefretini. Böyle bir nefret senin üzerinde. Bu ilahi bir gazap aslında. Niye bugün hayatta işte bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Biraz da bu noktada meseleyi ele almamız lazım. Yine Efendimiz diyor ki insanlar diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden yüzüstü ateşe atılırlar mı? Ne geliyorsa başlarına, Allah Resulü onu söylüyor aslında, dillerinin yüzünden geliyor. Çünkü dillerin ayarları bozulursa o bozuk ayarlar o insana birçok şeyi yaptıracak. Böyle olunca da başka şeyler ortaya çıkacak. Peki benim güzel kardeşlerim, nasıl bir ölçü bulacağız? Nasıl kurtulacağız bundan? Soru da zaten buydu. Yapılması gerekenler şunlar. Birincisi, argo söz ve davranışın Allah katında kötü bir şey olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız. Burada bir kere bir bilinç uyanmalı bize. Alışkanlık bile olsa her söylediğimiz o sözün bize bir vebal yüklediğinin farkında olmalıyız. Ve Allah'ın hoşnut olmadığını, Resulullah'ın bundan razı olmadığını, hoşnut olmadığını bilmek durumundayız. Eğer buna kendimizi inandırırsak dillerimize bir ayar gelecek. Yani dillerimizi terbiye etmiş olacağız. İkincisi, argo söz ve davranışları dinlememeli, böyle konuşanlara karşı hoşnutsuz tavrımızı belli etmeliyiz. Yanımızda birisi söylüyor. Ya kalk terk et orayı. Terk edemiyorsan uyarma, imkanı varsa uyar, aman şu sözleri benim yanımda söyleme de. Bunu da yapamıyorsan hoşnutsuz olduğunu göster. O hoşnutsuzluğunu göstermen de bir tepkidir zaten. Bunu yaparak aslında toplumda bu kötü hastalığın izale edilmesini, giderilmesini sağlamak durumundayız. Üçüncüsü, bakın önemli bir nokta burası. Toplum önünde olan sanatçı, aydın, alim, siyasetçi, her kimse argo konuştuğunda ona olumlu değil, menfi tepki göstermeliyiz. Küfürlü konuşmayı cesaret olarak görmemeliyiz. Delikanlılığın işareti değildir bu. Aslında bu ölçüsüzlüğün işaretidir. Yani en basit ifade söylüyorum. Şimdi bu argo meselesini konuştuğum bir yerde ben de ölçüsüz bir şey söylemeyeyim ama inanın ki bu asla delikanlılık işareti değildir. Falanca hocayı dinliyor mesela bazıları. İşte hoca ayarsız konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Vaaz kürsüsüne yakışmayacak şeyler söylüyor. Cemaat orada gülüyor. Orada farklı bir tablo var ve o vaazın güya taliplerini arttırıyor. Bu toplum inanın ki İslam toplumu kodlarından uzaklaşmıştır. Bir hoca, bir vaaz veren birisi, bir nasihatçi, bir tebliğ insanı, bir davetçi en fazla buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü bize bunu öğretti. Ne olursa olsun biz asla, toplum bunu kabul ediyor, bunu istiyor, bu karşılık buluyor diye bu tarz şeyleri yapmamalıyız. Yapmamalıyız.

İnsanlara da tepki göstermeliyiz. Dördüncüsü, dilimizi sürekli terbiye etmeli. İnsanları cennete ve cehenneme sürükleyen en önemli vesilenin dil olduğunu unutmamalıyız. Eğer bunu hatırımızda tutarsak ayarlarımızı korumuş oluruz. Sonuncusu da şu, dilimizi kötü sözlerle değil, güzel ve hayırlı sözlerle meşgul etmeliyiz. Tekbirle, tesbihle, evratla, tehlille, yani güzel şeylerle. Dil ne kadar güzel şeyler söylerse o kadar güzele odaklanır. Eskiden büyüklerimiz mesela yanlış bir şeyi söyleyecekken bile o kelimeleri seçerlerdi. Mesela yalan demez, doğru değil der. Niye? Dilim ona alışmasın. Dilim öyle bir şeyle buluşmasın. Bu noktadaki hassasiyet işte kaybedilen o dil ayarını insana kazandırtır. Ve dil ayarı eğer doğru kurulursa Allah'ın izniyle dilden çıkan her güzel söz de bize sevap olarak yazılır. Allah dilini, gözünü, kulağını koruyanlardan etsin hepimizi.

0: asr-ı saadet dışında örnek bir İslam toplumu var mı? Yoksa Allah bizden imkansızı mı istiyor?
1: Asr-ı saadet dediğimiz dönem malum aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 yılı ve onun arkasından gelen Hulefai Raşidin dönemi dediğimiz 30 yıl. Yani 53 yıllık zaman dilimidir. Asr-ı saadet dediğimizde onu kastederiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebubekir geliyor. 2,5 yıllık hilafet süreci var. Onun arkasından Hazreti Ömer geliyor 10,5 yıl. Onun arkasından Hazreti Osman geliyor 12 yıl. Onun arkasından Hazreti Ali geliyor 4,5 yıl. Onun arkasından Hazreti Ali'nin oğlu olan Hazreti Hasan geliyor 6 ay. Toplam 30 yıl oluyor. Zaten Efendimiz bunu çeşitli hadislerde de söyledi. O 30 yılın sonrasından da kan emici ceberrut sistemler başlayacak ki artık neyin başladığını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi o dönemden sonra asr-ı saadet benzeri hiçbir dönem olmadı mı? Böyle bir genelleme yapmamız doğru mu? Elbette ki değil. Evet, asr-ı saadet gibi olmadı ama asr-ı saadete benzer dönemler oldu. Asr-ı saadette çıta çok yüksekti. İnanılmaz bir çıta. Hani Hazreti Ömer'in Hazreti Ebubekir'e söylediği bir söz var ya, ondan sonra işte hilafete geçtiğinde "Ey Ebubekir" dedi, "bize yaşanmaz bir örnek bıraktın." Gerçekten asr-ı saadet çok farklı bir yerdedir. Zaten insanlığın varabileceği en kamil nokta olduğu için o nokta nihai bir hedef. Ama ona benzer dönemler ara ara oldu. 14 asır boyunca hiç olmadı demek ümmete haksızlık olur. Yani bu noktada o haksızlığa bizim düşmememiz gerekiyor. Mesela Emeviler döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yezid, Kerbela'da neler yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Harre vakası nasıl bir vaka onu biliyorsunuz. O Yezid'in oğlu 2. Muaviye kısa da sürse bir hilafet süreci ikinci bir asr-ı saadet gibi bir meltem estirdi İslam coğrafya alanında. İnsanlar bir anda peygamber günlerinde olduğunu zannettiler. Yani böyle bir zaman dilimini yaşattı 2. Muaviye. Düşünün nasıl bir şey. Yine Emeviler sürecinde işte İslam'ın 5. Raşid halifesi olarak isimlendirilen ya da 2. Ömer diye isimlendirilen Ömer İbn Abdülaziz dönemi bir 2. asr-ı saadet dönemi gibidir. 2,5 yıl boyunca hilafette kalan Ömer İbn Abdülaziz Emevilerin yıktığı ve derinleştirdiği nice yarayı o kısa zaman içerisinde tamir etmiştir. Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi'nin sadece dostlara değil düşmanlara bile nasıl bir örneklik ortaya koyduğuna şahit oluyoruz. İster Emeviler döneminde olsun, ister Abbasiler döneminde olsun, ister Selçuklar döneminde olsun, ister Osmanlılar döneminde olsun, dönem dönem asr-ı saadete benzer süreçler yaşandı ve insanlar bazen zekat verecek kimseler bulamadılar. Adaletle yönetildiği için adalet meselesinde hayran oldular. Bu dönemlere mesela eklememiz gereken bir dönem var, işte 8 asır süren ama hepsi değil, belli dönemlerde asr-ı saadetin yaşandığı bir süreç olan Endülüs. Endülüs'teki o medeniyetin içerisinde de bunu görebiliyoruz. Şimdi burada şu hakikatten kendimizi uzak tutmamamız gerekiyor. 250 yıldır ümmet çok ağır imtihanlar yaşıyor. Son 100 yıldır

bu imtihan bizim için, bu memleket için çok daha farklı. 20-30 yıl boyu süre sonunda da geldiğimiz noktada özellikle Müslümanların bazı temsiliyet adına yaşadıkları zafiyetlerden dolayı bir umutsuzluk insanlara gelip insanların hayatını kapladı. Ve olmaz ya, o tarihteydi, bir daha olmaz ya, bir daha yaşanmaz noktasında. Ama tarihin bir kaidesi var benim güzel kardeşlerim. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Eğer yaşanmışsa tarih, yaşandığını da çok iyi biliyoruz, bir efsane, bir mitoloji, bir hayal mahsulü değil. 53 yıl boyunca bir asr-ı saadet modelinden bahsediyoruz. Ve saydığım diğer modellerden bahsediyoruz mesela. Bunlar yaşanmışsa bir daha yaşanacağının göstergesidir. Onun için bugün karanlığa bakarak umutsuzluğa düşmemizin hiçbir anlamı yok. Asr-ı saadet yaşanmışsa ki yaşanmış, bir daha yaşanabilir. Bize düşen bu yaşanmışlığı üretme adına bir gayret ortaya koymaktır. Peki asr-ı saadeti asr-ı saadet kılan en önemli şeyler neydi? Temelde 3 tane şey vardı biliyorsunuz. Tevhid, adalet, meşveret. Bu 3 şey 2 şeyle desteklenmişti aslında asr-ı saadette. Muhabbet ve merhamet. 5 tane temel kod üzerinden konuşuyoruz. Dikkat buyurun asr-ı saadeti. Eğer tevhid varsa, adalet varsa, meşveret varsa, muhabbet varsa, merhamet varsa, o toplum adı ne olursa olsun ve hangi mekanda, yörede, coğrafyada olursa olsun Allah'ın izniyle asr-ı saadet modelidir o model. Onun için bizim yapmamız gereken şey belli aslında. Yani tarihe ya da bugünkü bazı şeylere takılıp da moralsizliğe düşecek bir durumumuz yok. Ben şu anda kalbimi, yüreğimi, bedenimi Medineleştirme sorumluluğumu taşıyorum. Medineleştirdim mi kalbimi, yüreğimi? Medineleştirdim. Sonra hanemi, ailemi, evimi. Bunu da yaptım mı? Yaptım. Eğer bu ikisini yaptımsa ve diğer bugün bu noktada ızdırabı olan Müslümanlar da bu adımları atarlarsa, evler Medineleştiğinde toplum Medineleşecek. Toplum Medineleştiğinde devlet Medineleşecek. Devletler Medineleştiğinde alem Medineleşecek. Yol bu. Dolayısıyla asr-ı saadete varacak olan şey benim yüreğimden başlıyor. Yüreğime asr-ı saadeti getirip koyduğumda, evime koyduğumda gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden gelecek. Onun için bir kez olan bir kez daha olur. Bu ilkeyi hiçbir zaman unutmadan olabileceğine dair umutlarımızı diri tutup asıl yapmamız gereken sorumluluklarımızı ortaya koymamız gerekir.

0: Aşura bayram mı, matem mi?
1: Aşura Muharrem'in 10. günüdür ve birkaç gün önce bir soruya verdiğimiz cevapta da söylediğimiz gibi aslında birçok hadisenin yaşandığı bir gün olduğu için insanlığın ortak bir değer günüdür. Ve insanlığın bir bayramı da kabul edilebilir. İşte Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'de demirlemesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ila ahir, bu tarz şeylerden dolayı hep sevinecek ve bu ümmet için, bu insanlık için güzel şeylerle anılacak hatıraların yaşandığı bir gündür. Ama ne zaman ki hicretin 61. yılı, miladi 680 oldu, Kerbela denilen hadise yaşandı, Hazreti Peygamber'in öpüp koklamaya kıyamadığı torunu Hazreti Hüseyin'in kana boyandığı o hadise yaşandı, onunla beraber birçok Ehl-i Beyt mensubunun şehadetiyle neticelenen o hadise oldu, artık öncesi unutuldu. O gün farklı bir gün olarak değerlendirildi ve neredeyse 14 asırdır da böyle. Ancak bugünün mateme dönüştürülmesi Ehl-i Beyt'e bir sadakat değil. Çünkü matemin bize bir faydası yok. Anlamadan ağladığımız zaman bir şey halletmiş olmuyoruz. Biz eğer 14 asırdır tarihin kırılma noktalarından biri olan Kerbela meselesini, Aşura gününü anlamış olsaydık bugün bu ümmet bu halde olmazdı. Bugün ister kabul edelim ister etmeyelim, İslam coğrafyalarının tamamı Kerbela'ya dönmüş bir haldedir. Bugün her taraf kana boyanmış bir haldedir. Her taraf

dersler çıkarırız. Yanlışlardan bu noktada ibretler alırız, yapmamaya çalışırız. Doğrulardan örnekler alırız, hayatımıza o örnekleri aktarma adına gayret içerisinde oluruz. Eğer böyle yapmaz da meseleyi başka şeylere havale edersek Kerbelalarımız bitmeyecek. Yezidlere mahkum olacağız, mecbur olacağız. Yeniden bir kez daha o acıları yaşama adına, o derin derin ızdıraplara düçar olma adına imtihanları yaşayacağız. Onun için madem Aşura meselesi konuşulacak, Aşura bir mektep olarak konuşularak oradan bazı mesajlar alınması gerekir. Biz böyle yaptığımız zaman eğer ibret nazarıyla okursak bir şeyi burada irdelemek durumunda kalacağız. Tarih hicretin 61. yılı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının üzerinden daha 50 yıl geçmemiş. Tabir caiz mi bilmiyorum böyle bir ifadeyi kullanma. Allah Resulü'nün kabrinin üzerindeki toprak kurumamış. 50 yıl nedir ki insanlık tarihi açısından? 50 yıllık bir süreç içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir devlet ve bir medeniyet emanet etmiş. Ve o devleti medeniyeti emanet ettiği neslin büyük bir kısmı o gün halen hayatta yaşayanlar var. Ve o yaşayanlardan bir tanesidir Allah Resulü'nün cennet gençlerinin efendisi dediği Hazreti Hüseyin. Ve o Hüseyin yine karşısında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen adamlar tarafından katlediliyor. Neden? Bunun sorgulanması gerekmiyor mu? Hazreti Hüseyin'i o gün Kerbela'nın meydanına sevk eden şeyler nelerdi? Bunların sorgulanması gerekmiyor mu? Hazreti Hüseyin o gün neyin mücadelesini veriyordu? Derdi neydi onun? Karşısındakilerin derdi neydi? O ne istiyordu? Karşısındakiler ondan ne istiyordu? Ve netice itibariyle orada o insanlık tarihinin yaşanan o elim hadisesi yaşandıktan sonra İslam toplumu nasıl bir noktaya çevrildi, evrildi? Eğer biz bu meseleleri konuşmayacak da meseleyi sadece yasa ya da işte mateme ya da bayrama dönüştüreceksek, mesela bugün eğer Aşura deyince aklımıza aşure tatlısı geliyorsa bu bir faciadır. Aşure tatlısının Aşura ile alakası yok. O bir kültür meselesidir. Bir örftür, gelenek görenektir, dini bir mesele değildir. Dini bir mesele olarak algıladığı zaman yaşanan hadiselerin üzerine aslında başka bir biçimde perde koyma adına bir noktaya bizi sevk eder. Onun için meseleyi ne bir bayram olarak ne bir matem olarak görmek durumundayız. Meseleyi bir mektep olarak görmek durumundayız. Ve kendimizi de bu mektebin talebeleri olarak kabul edip bugün Hüseyin'i konuşup Yezidce davranmak değil, Hüseyin'i konuşup Hüseyince yaşamanın yollarını ve yöntemlerini bulmak durumundayız. Eğer bunu yapabilirsek biz Hüseyin'in mirasına sahip çıkmış oluruz. Sadece gönüllerimizin Hüseyin'le olması da yetmez. O gün öyleydi. Bir sürünün gönlü Hüseyin'leydi. Bileklerin de Hüseyin'le olması gerekir. Bilekleri ve gönülleri Hüseyin'e hasretmek. Hüseyin bir çizgidir orada. Hak bir davanın çizgisidir. O çizgi içerisinde olabilmek insana bedel ödettirir. Kolay şeyler değildir bunlar. Konuşulduğu kadar da kolay değildir. Ama bu bedeli göze alma ve bunu ödeme noktasında bazı şeyleri Allah'ın rızası için omuzlama, göğüsleme imanın bize yüklediği bir sorumluluksa tarihimizin bütün sayfalarını ibret nazarıyla okuduğumuz gibi bu sayfayı da böyle okumak durumundayız. Onun için bizim Kerbela'yı, Aşura'yı böyle bir nazarla ciddi bir biçimde okumaya ihtiyacımız var. Eğer bir mektep olarak edinirsek ve o mektebin talebeleri olarak kendimizi kılabilirsek, o mektebin içerisindeki isimler üzerinden, zihniyetler üzerinden, hadiseler üzerinden, yaşananlar üzerinden, o gün olması gerekirken olmaması gereken şeyler üzerinden, yapılanların üzerinden, yapılmayanların üzerinden, yani her şeyin üzerinden ciddi ciddi dersler çıkarırız ve bugün o çizgiyi devam ettirmenin gereklerini yerine getirmenin gayret ve mücadelesini veririz.
Rabbimize şöyle bir niyazda bulunalım ki bizi o hak çizgiyi, o Hüseyini çizgiyi ki o imamet çizgisidir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine emanet ettiği çizgi

0: çizgisidir. O bir nübüvvet çizgisidir. Nebevi yoldur o, peygamber yoludur o. O peygamber yolunun sadık temsilcileri ve takipçileri olmayı Allah bize kolaylaştırsın ve bizi her daim Hazreti Hüseyin'in mesajını, derdini, davasını anlayacak zümrelerin içerisine dahil eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra

0: dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
5: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8
6: Ankara için akşam ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir pazar yerinde kimler ve neler bulunur diye incelesek, belediyenin belirlediği bir düzlükte pazar kurulur. Satanlar, alanlar orada buluşurlar. Çürük satan da, sağlam satan da orada olur. O gün, pazar günü hırsızlar da orada iş görmeye çalışırlar. Devlet de orada olur, kanun da orada olur, kaçakçılık da orada olur. Pazar yeri çünkü. Paranın döndüğü yer, rızkın çıktığı yer. Herkes için pazar yeri orası. Kimisi gıda almak için gelir, kimisi de çocuğuna ayakkabı almak için gelir. Kimisi malını satmak için gelir, kimisi de birisinin malını kaçırmak için gelir. Hatta uyuşturucu pazarlayan da o gün orada bir şeyler almak için pazara gelmiş birisi rolünde o uyuşturucuyu satacağı kimse için gelir. Burası pazar yeri olduğu için herkes her şeyi orada yapar. Akşam pazar yeri dağıldığında, tezgahlar bozulduğunda, kimi malını satmış, parasını kazanmış, tebessüm ede ede çoluk çocuğunun yanına gidiyordur. Kimi de satamadığı şeyleri kasalarına tekrar koyup, sırtlanıp evine götürüyordur. Kimi çaldığıyla, kimi kazandığıyla. Ama pazar yeri, o pazar yeri. Bir de hafta yine kurulur. Yine aynı şeyler olur. Çok değerli kardeşlerim, tam anlamıyla dünya bir pazar yeridir. İnsanlar, cinler, hayvanlar, herkes o pazar yerindedir. Herkes o pazar yerinin doğal müşterisidir. Zorunlu bulunulması gereken yerdir pazar yeri. İyiler, kötüler, ölüler, diriler, herkes pazar yerinde. Şu kadar ki ölüler pazarın alt katında duruyorlar. Üst katında da diriler. Pazar yerinde pazar kalkıncaya kadar herkesin pazarı farklı gün kalkıyor ama insanlar alışverişlerini yaparlar. Sonra da oradan kalkıp giderler. Kimi mutlu bir ticaretle Allah'ın cennetine gider, kimi de malını zarar ettirmiş, iflas etmiş, zabıtaya yakalanmış, uyuşturucu pazarladığı için pazar yerinde tutuklanmış olarak cehenneme gider. Anadolu'da haftada bir gün kurulan pazar yeri bize ne anlatıyorsa, şu dünya mümkün olsa da bir pazar yeri kadar küçültülüp de uzaydan bir yerden seyredilse, emin olunuz kardeşlerim, aynı şeyi hissettirir. Şu kadar ki pazar yerinde domates, ayakkabı satılıyor. Allah'ın kurduğu dünya pazarında din, iman, küfür, isyan satılıyor. Ama pazar yeri pazar yeri. Orada belediyenin zabıtaları var. Burada da zabıtalar var. Melekler kim ne satıyor, ne alıyor hepsini yazıyorlar. Akşam pazar yeri bittiğinde de Nekir Münker isimli zabıtalar gel şu bilançoyu bir görüşelim diyecekler. Kardeşlerim, dünya doğumla ölümün, ağlayanla gülenin, herkesin üzerinde cirit attığı fani bir pazardır. Bir insanın dünyayı dizi filmlerdeki gibi şirin bir yer zannetmesi, toprağın sadece üstünü görüp altını düşünememesi, kurulu tezgahlarda her şeyin temiz olduğunu, terazilerin düzgün olduğunu, paranı verdiğin kadar alıp gideceğini zannedip, satıcıların hile yapmadan, sahtekarlık yapmadan ticaret yapacaklarını zannetmesi, yani şeytanın sahte kullanımı geçmiş şeyler pazarlayabileceğini zannetmemesi, insanın bile bile düşeceği kuyuyu kazmasıdır. Kardeşlerim, Allah cennet için şart olan bir dünyaya gönderdi bizi. Esasen cennet dediğimiz yer bu dünyadan alındığına göre cennet kadar değerlidir bu dünya. Cehennem sonuçlu bir pazarlığa çıkan birisi için de dünya cehennem kadar riskli ve kötüdür. Ve Allahu Teala bu dünyayı gizli kapaklı bir macera yeri olarak da yaratmadı. Hani gözüne bir bant kapatıyorlar, dolaş burada diyorlar. Öyle bir yer değil dünya. Görmek isteyen şeytanı da görür, melekleri de Allah'ın izniyle görür. Görür gibi olur. Dolaştığın yer domates satılan bir yer. Ayakkabı arıyorsun. Ayakkabı almak için çıktın, pırasa satan adama kaç para ayakkabılar diyorsun. Nasıl anlamsız bir şeyse bu, dünyayı Allahu Teala'nın yarattığı şekliyle görememek de budur. Şu ormanlarına bakınca mutlu olduğumuz, denizlerini seyrederken derin nefesler aldığımız dünyada savaşlar da var. Afetler de var. Kavga, gürültüler de var. Fitne ve fesat var. Yangınlar var. Seller var. Hortumlar var. Kasırgalar var. Tabiatı değişiyor. 50 sene önceki dünya değil. Koca karı dünyaya döndü. İsteyen bunlara bakıp dünyanın röntgenini çekebilir. İsteyen de

enkazların altından bile ezan sesinin gelmesiyle, her şeye rağmen, her imtihana rağmen Allah'ı zikretmeyi kendisi için muhakkak gerekli görüp Allah'a imanıyla yaşayanı görerek dünyanın o röntgenini de çekebilir. Kıyamet günü aziz kardeşlerim, hiç kimse, ya bir karmaşık bir yerde işte, tam biz nereye gittiğimizi anladık, pazar kalktı diyemeyecek. Bir gün sadece, bir gün şu dünyayı izleyen tam bir pazar yeri olduğunu, poşetine ne koyarsan onu ahirete götüreceğini aslında herkes anlıyor. Ama şeytan, bu pazarın dellalı var ya, hain, mel'un şeytan, akşam yaparsın diyor. Yarın yaparsın. Hacca gidince olur diyor. Herkes kredi aldı. Sen bak kredi almadığın için ne haldesin diyor. Ve pazar yerinde paramızın çarpılmasına sebep oluyor. Çarpıyorlar bizi. Dünyayı Allah helallerle haramların aynı tezgahta satıldığı yer olarak yarattı. Belki Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh dünyayı yönettiği şu 10 senelik bir zamanı çıkarsak, Medine'de yoktu diyelim. Bunun dışında şu dünyada hangi sokakta cami varsa muhakkak orada meyhaneydi, bankaydı, bir pislik vardır muhakkak. Eğer dünyada sadece gündüzler var, hiç gece olmuyor diyebilirsek, sadece cami var, hiç kötü bir yer yok, o zaman diyebiliriz. Dünyanın sadece dirilerin bulunduğu bir yer olduğunu söylemek ne kadar mümkünse, sadece iyilerin ve sadece kötülerin bulunduğunu söylemek de o kadar doğru olabilir. Şu dünyayı Allah çıplak gözle ararsak helali bulalım, aramazsak haramı bulalım tarzında yarattı. Hiçbir kulu kıyamet günü, ben ne edeyim, alkol önüme düşmüştü, ben de mecbur içtim diyemeyecek. Burada o yalanı konuş konuşabildiğin kadar. Diyorlar ki, filanca, filan hocanın konuşmasına kızmış da ateist oldum demiş. Vay hocanın haline. Elbette vay hocanın haline, yanlış konuştuysa. Ama dünyanın öbür ucundan, Allah peygamber duymamış, dedesi nenesi Müslümanlık nedir bilmez bir insan, turist olarak İstanbul'a geliyor, bir caminin minaresinden yükselen bir ezanı, ne bu ses diye dinliyor. Yanındakine, bu ne sesi, niye böyle anons yapıyorlar diyor. Anons değil, ezan diye bir şeydir o diyor. Nasıl bir şeydir diyor. İçeride ne yapıyorlar şimdi diyor. Giriyor, Allah Allah, bu ne hoş bir duygu diyor. Ben burada durmak için ne yapmam lazım diyor. Kelime-i şehadet getirmen lazım diyorlar. O Müslüman oluyor. Anons, itfaiye anonsu zannettiği ezanla Allah'ın cennetine giriyor. Efendi beğenmemiş hocanın sözünü de, kızmış, ateist olmuş. Papaza kızıp orucu bozmak derlerdi eskiler buna. Papaza kızmış, orucunu bozmuş. Bülbül de dağa küsmüş de dağın haberi olmamış. Öyle de derler. Herkes aradığını kesinlikle bulur. Bunun için Arapça bilmek de şart değil, Türkçe bilmek de şart değil. Belanı mı arıyorsun, rahmeti mi arıyorsun? Ona bak sen. Genç görüyorum, bana Hitler'i tanıtır gibi babasını tanıtıyor. Yani neredeyse onun babasını alıp Hitler diye doğrayası geliyor insanın. Ve canavar babası mübarek. Niye böyle diye sorduğunda, eften püften şeyler sayıyor. Başka birini görüyorum, baban nasıl bir insan diyorum. Ben babamı nasıl yorumlayabilirim ki, Allah'ın nimeti o diyor. Hiç mi seni dövmedi diyorum. Ara sıra bağırttırdı beni diyor. Bakış meselesi bu. Kimi doğuran anasını cennet görür, kimi de bu kadın nereden benim kaderimde yazmış da bulunmuş der. Kimi kadere küser, bülbülün dağa küstüğü gibi, bu karga gerçi, bülbül değil bu. Kimi de dağların dibinde secdede ömür bitirir. Dünya bir pazar yeridir. Faiz arayan bankayı bulur. Helal arayan da gıda olup onu cennete taşıyacak lokmayı bulur Allah'ın izniyle. Zorunlu. Niye zorunlu? Faiz nereden zorunlu oldu?

20 senedir köprünün altında mı yaşıyorsun? Niye zorunlu oldu? Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu öyle bir Allah'tır ki kıyamet günü ne kadar olduğunu sadece kendisinin bildiği milyarlarca insanı aynı meydanda toplayacak. Aynı meydanda. Tek tek her kulunu hesaba çekecek. Tek tek ama. Sonra da hak edene hak ettiğini verecek. O öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu o gün o milyarların önünde belki 200 milyar insan orada. Allah bilir ne kadar insan yarattığını bilmiyoruz. İlk Adem'den aleyhisselam son çocuğu kimse o zamana kadar. Ana karnından canlı doğup bir dakika dahi olsa yaşamış herkes. Ölmüş yaşamış, yanmış yaşamış, boğulmuş hiç önemli değil herkes. Orada dikili bekleyecek. Filanca diye anons yapılacak, Allah'ın huzuruna gidecek. O günün takvimiyle 50 bin sene sürecek burası. Tek tek hesap kitap var. İşte o gün Allah Celle Celaluhu hiç kimseye bu kula aslında haksızlık yapılmış dedirtmeyecek. Yani kimse bunu deme örneği göremeyecek. Bazı bilmişler, çok merhametliler. Bu çocuğu Allah ne için sakat yarattı? Ne suçu vardı ana karnında son doğumlu filan yaratıldı? Diyorlar ya, o çok bilmişler. Orada onu deme hakkı kendilerinde göremeyecekler. Kimin uzun, kimin kısa, kimin kadın, kimin erkek, kimin şurada, kimin burada niye yaratıldığının hikmeti o gün anlaşılacak. Allah Celle Celaluhu kurduğu bu pazar yerinde benim yerim çukurda kaldı, hiç bana müşteri gelmedi, hiçbir tezgahtara dedirtmeyecek. Yani baskı yaparak diyemezsin böyle. Öyle değil. Herkesi en uygun ana babadan yarattığını, velev yetim olsun, herkese en uygun hayat ikram ettiğini, herkese değerlendirildiğinde aslında en uygun fırsatlar verdiğini Allah ispat edecek. Nasıl ispat olacak? Biri gelecek, fakirlikten dolayı zina, haram, kumar bulaşmış, çalmış, çırpmış. Onun önüne Allah milyonlarca yiyecek ekmeği bulunmadığı halde namusunu, iffetini, onurunu zedelemeden ahirete gitmiş örnekler gösterecek. O diyemeyecek ki o zaman fakirdim, çalmayıp da ne yapacaktım diyemeyecek. Bir kuruş faize bulaşmadan bir ömür tüketmiş, şerefli bir cenazeyle ahirete gitmiş milyonlarca kulunun olduğu bir yerde faizden başka alternatif yoktu ki, hükümet bile faizle veriyordu dedirtebilecek mi? Kim diyebilir bu sözü kıyamet günü? Tek başına sen yanlış bir yola düştün, başka da bir örneğin olmaz. Bir kişi yaratılmış olsaydı bu dünyada böyle bir mazeret 15 trilyonda bir ihtimal söylenebilirdi belki. Şimdi söylenemez ki. Kardeşlerim, öyle bir dünya yaratmış ki Allah, bir baktığında İbrahim, Nuh, Musa, Ebu Bekir, Hatice, Ayşe diye bir kadro görüyorsun. Dönüyorsun öbür tarafa bakıyorsun, Nemrut, Firavun, Karun, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey ibn-i Halef diye bir kadro görüyorsun. Bir bakıyorsun Ebu Leheb, karısı, canavarlar, cengaverler, çirit atıyorlar o pazar yerinde. Bir dönüyorsun bakıyorsun, Meryem göklere kadar yükselmiş boyuyla ortada duruyor. Cennette gerilmiş koltuklarda Asiye'yi görüyorsun. Bakanın görmek istediğini göreceği bir dünya yaratmış Allah. Herkesin bu pazarda arayıp bulacağı bir şey var. 5 çocuk doğurmuş, 4'ü sakat, engelli. 5.'si de çekmiş gitmiş, ana takmamış, baba takmamış. O çocuklarıyla 50 sene, yarım asır ömür geçirmiş, bir kere Allah'ım bunları bana niye verdin dememiş. Her gün doğum yapar gibi sancı çekmiş zavallı. O da gelecek kıyamet günü. O sakat çocuklarıyla taşı sıksa taştan su çıkaracak kadar güçlü çocuklar vermiş Allah. Becerip o çocuğu Allah'a kul edememiş. O da gelecek. İkisinin bulunduğu hesap yerinde kim kime ne diyebilir ki? Bu kadına
sana devlet yardım etsin denmiş. Ben geçiniyorum, Allah razı olsun. Fakirlere verin demiş. Sen kendisi zengin. Herkesin tezgahında istediğini bulabileceği bir dünya burası. Arayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bulur. Arayan Ebu Cehil'in mezarında ayağını yalar. Mezarı varsa tabii. Dünya cennetin dağıtıldığı tek yerdir. İkinci bir şubesi yoktur cennetin. Kim girdiyse cennete bu dünyadan, bu bataklıktan girdi. Bu ormanlarının yandığı, dağlarından sellerin yuvarlandığı bu dünyadan cennete giren girdi. Hiç başka bir yerden girmek mümkün değil. Aynı şekilde cehenneme giren de uzaydan cehenneme düşmeyecek. Şu dünyadan cehenneme girilecek. Başka giriş kapısı yok çünkü. Evet, cennetin 8 kapısı var ama 8'inin de antresi bu dünyadır. Buradan gidilecek. Yok, yok, alternatifi yok bunun. Bizden önceki Allah'ın yarattığı milyarlar bu şekilde girdiler. Yeni bir düzen kurmaz Allah-u Teala. Evindeki düzeneği hiç kimse Allah-u Teala'ya mani olarak gösteremeyecek. Benim eşim diye hiç kimse bir şey başlayamayacak. Benim eşimi bütün komşular biliyor. Bütün komşular bilmeden, hatta senin eşin anasının rahmine düşmeden, hatta onun anası babasıyla buluşmadan, hatta asırlar önce senin eşini Allah biliyordu. Senin eşini de biliyordu, seni de biliyordu. Bilerek sizi buluşturdu Allah. Çünkü seni bu tezgahta buraya oturttu. Bu sınavı geçmen gerekiyordu. Sen ise evlerinde ne olup bittiğini bilmediğin ama pazara giderken kol kola tutuşup mutluluk numaraları yaptığını gördüğün başka bir aileyi örnek alıp niye ben böyle değilim dediğin için sürünüyorsun şimdi. Onları da Allah-u Teala başka bir tezgahta sıkıştırıyor aslında. Sizi göreyim diyor. Öyle bir pazar yeri kurmuş ki Allah-u Teala, sabredenle etmeyen, deliyle akıllı, psikopatla beyefendi, kadınla erkek, yaşlı akılsızla genç akıllı, hepsi bu tezgahtan alışveriş yapıyorlar. Bir imam kardeşim bana dedi ki, cemaatim çok iyi dedi. Elhamdülillah. Nasıl iyi dedim? Hiçbir sorunumuz yok dedi. Ezanı okurum, cemaatim gelir, namazı kılarız, dua eder gideriz dedi. Ya yanlış söylüyorsun dedim, ya da senin caminde cemaat yok dedim. Yok, kalabalık değil, 2 kişi cemaatim dedi. O zaman olmaz tabii dedi. 10 kişi bu dünyada bir camiye gelir de biri uyuzluk yapmaz mümkün değil. Öyle bir cami kurmadı Allah-u Teala. 60 senelik evli adam eşiyle tartışmalarında mum, çıt yok. Hacca gider, Kabe'nin dibinde arkadaşını öldürese döver. Eşinden alamadığı hıncını hazır Kabe'de polis de karışmaz bize diye Kabe'nin dibinde döver. Dünya pazarı böyle abuk subuklarla insanlık abidesi beyefendilerin bir arada olduğu yerdir. Öyle bir cami olmaz. Elif cüzü bilmediği halde hocaya akıl veren yok o camide. Mümkün değil. Sen camiyi kapattın, kimse gelmiyor o zaman camiye. Bir gün devlet dese ki herkese ömrünün sonuna yetecek kadar para garanti ediyorum. 1 milyon insana başlasalar. 1 milyon da Allah devletimizi eksik etmesin. Ne güzel devlet der mi? Hayır. Hayır, asla olmaz bu. Çok Allah razı olsun diyen olur. Biri çıkar, bizden sonraki çocuklarımız ne olacak? Bu ne biçim devlet? Böyle adalet olmaz diyecektir muhakkak. İnanmam o zaman dünyada böyle bir şeyin olduğuna ben. Vallahi inanmam, billahi inanmam. Bana hiç kimse bu konuda alternatif üretemez. Nereden yemin ettim ben? Yemin bu kadar ucuz mu? Değil tabii canım. Seyyidül Kevneyn, dünya ve ahiretin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha adil bir devlet kurabilir mi kimse? Ondan daha merhametli olabilir mi bir ülke, bir vatandaşa? O bir gün böyle yaptı. Gelin size mal dağıtayım dedi. Yakasından tuttular. Az kalsın boğuyorlardı. Adil ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bağırdılar. Hem de onunla namaz kılan

0: düşman değil. Düşman zaten vurmak istiyor, boğmak istiyor.
1: O da ne buyurdu? Bu dünyada ben adil değilsem nerede kaldı adalet o zaman?
0: Ama şu terbiyesizin kafasını vurun demedi.
1: Çünkü biliyordu ki dünya böyle bir pazardı. Ağzına mama koysan boğuyorsun beni yavaş be der. Bazen acele etmeyin boğuluyor herhalde desen öldüreceksin beni açtan koysana mamamı der. Böyle. Sevindiği için de ağlar, üzüldüğü için de ağlar. Dünya böyle bir pazardır. Onun için insandan teşekkür bekleyenin aklı yoktur. Cennette bunlar. Teşekkürler cennette. Kardeşlerim, burası dünyadır. Bu pazar böyle bir pazar. Serbest piyasa burası. Atış serbest burada. Yalan serbest. Hile serbest. Sahtekarlık serbest burada. Bir gün yerlerin göklerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başımızda olsa ki olmuştu. Biraz önce anlattığım şey gerçekleşecek. Hiç çaresi yok bu. Herkes şu dünyada Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın adil insan olduğuna düşmanları Hristiyanlar bile şahittir. Hristiyanlar bile şahittir. Bir Hristiyan elçi Medine'ye siyasi bir görev için geldi de nerede lideriniz diye sordu. Orada bir ağacın altında uyuyordu demin dediler. Gitti. Üstünde çul gibi bir cübbe olan bir adam hurma ağacının gölgediği altında dinleniyor. Uyuyor. Koruma yok. Bir şey yok. Bizans'tan gelmiş. Kral çarşıya çıkacak deyince önceden 2000 kişi koruma olarak çıkıyor. Çarşı boşaltılıyor. Temizleniyor. Onun geçeceği yollara halılar seriliyor. Bizans kralı ve kraliçesi çarşıya lütfedip çıkıyorlar. Döneceği zaman korumalar yine binlerce korumayla gidiyor. Ama koca İslam medeniyetinin lideri hurma ağacının altında terliğini yastık yapmış. Dinleniyor. Bakmış da ah Ömer demiş. Adil oldun da şimdi rahat uyuyorsun demiş. Bir Hristiyan bile Ömer adildi diye inanıyordu. Ömer niye öldürüldü? İşçilerin haklarını yediği için. İşçi ücretlerini yükseltmediği iddiasıyla öldürdü. Mecusi melun. Şu dünyada nispet edilecek başka bir suç kalmadı mı ya? Sofrasındakini işçilere veren bir adil adam bu. Ama insanoğlu budur. Dünya böyle bir pazardır. Hiç çaresi yok. Cennete dönüş ancak buradandır ve bu şartlarla mümkündür kardeşlerim. Marketten markalı ürün alacağını zanneder gibi çocuk bekleyenler başka bir dünya bulmalıdırlar. Eşini full standartlarıma uygun diye olacak zannedenler evlenmeden önceki nişanlık dönemindeki edebiyatlara, mesajlara aldananlar başka bir dünyada evlilik yapmalıdırlar. Dünya öyle bir yer değil. Böyle bir yer değil. Böyle 3 gün olur. 1 hafta olur. 1 sene olur. Sonra uyuşturucu alırsın hep böyle olur. Bir şey anlamazsın çünkü. Kardeşlerim, işimizi sağlam yaparız. Çevremizi salih, temiz insanlardan oluştururuz. İbadetimizi ihlaslı yaparız, kazanıp gideriz. Bu kadar. İşini sağlam yap, ciddi yap. Bina yapıyorsan da, tezgah kuruyorsan da, ayakkabı yapıyorsan da, ceket dikiyorsan da, ne yapıyorsan, sağlam yap. Çevren telefonunda son görüşme yaptığın 100 kişi mesela, Allah'tan korkan, ahiret endişesi olanlardan olsun, iyilerden olsun. İbadetini Allah için yap. İhlaslı ibadet yap. Bu 3 şeyle yürü git. Bu da işlerin iyi gidiyor senin demek. İyi iş yapmak, temiz insanlarla oturup kalkmak ve ihlaslı ibadet yapmak. Gerçekleştikten sonra dünya zaten cennettir. Zindan da olsa cennettir, plaza da olsa cennettir. Yalnız burada kardeşlerim, kaliteden söz ederken namazla imarı, oruçla mutfakta pişirilen gıdayı, hacca gitmekle seyahate gitmeyi, evladınla komşuluk yaptığın veya yolculuk yaptığın arkadaşını aynı standartlarda tutacaksın. Hacca giderken Allah'a gidiyorsun. Üstün başın perişan da olsa, gözlerin yaşlı, ahir

0: ahireti düşünüyorsun, Arafat'ta prova yapıyorsun, bu mahşerdir diyorsun, seyahate giderken dinini evde buzdolabında bırakamazsın. O zaman bu tezgahta zarar edersin. Kısa, geçici, fani ve gerçekçi olmayan, sadece bir sınav için yaratılmış bu dünya, senin baştan mezarın olur o zaman. Kalite, namazda, inşaatta, sanayide, gıdada, her yerde. İhlas, teheccüd namazında, komşulukta, ticarette, siyasette, her yerde. İnsanlık, nefes aldığım her yerde. Kaç puanlık insansan, o puanlık Müslümansın aslında sen. İnsanlıkta 5 para ama Müslümanlıkta maşallah. Aldanıyorsun. Böyle bir dünya kurmadı Allah. Peygamberini gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Tam 40 yıl çevresine en güzel insan olduğunu inandırdı. Ondan sonra ona peygamberlik verdi. İnsanlığına bir gün en büyük düşmanları dahi kırık bir puan vermediler. Muhammed aleyhissalatü vesselam insan üzer dedirtmedi Allah-u Teala. Niye? Dedik ki kıyamet günü kimseye dırdır ettirmeyecek Allah-u Teala. Zaten komşuluğundan nefret ettiğimiz adama peygamberlik vermişsin. Ben de küstüm onun için ateist oldum. Dedirtmeyecek Allah-u Teala. Dedirtmez. Onun için dünya cennet değil ama cennet tapumuz bizim. Cennet kalitesinde bir dünyada yaşamak zorundayız. Tapınmayız dünyaya. Asla ve kata tapınmayız. Helak oluruz. Ama dünyayı çöplüğe de çeviremeyiz. Biz bu toprakta namaz kılacağız çünkü. Tamam, içtiği şişeyi sokağa atan biri de olacak bu dünyada. Ama ben sokaktaki çöpü almayı imanın 70 parçasından bir parça olarak bana tanıtan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim. Ben o değilim. O atar, ben toplarım. Dünya bir tuzak. Sarhoşa da yer var burada. Uyuşturucu kullanana da yer var. Ben temiz. Alkolden, uyuşturucudan, küfürden, çirkinliklerden, necasetten, haramdan, şüpheliden uzak kalarak bu pazarda payımı alacağım. Bu adamların içinde Müslümanlık olmaz dediğim an kaybederim ben. Ne demek olmaz? 40 kişi öldü diye 41. olarak ben ayakta durmayayım, ben de öleyim diye intihar mı edeceğim? Onları gömerim, hayata devam ederim. Mantık bu. Geride kalmak bunu gerektiriyor. Bu bir sabır, bir dirayet ve bir ciddiyet gerektiriyor. Kandil akşamlarında hepimize kutlu olsun kandil, ne kadar güzel, bak bu pasaportla biz Cebrail'i bile geçeriz edebiyatlarına inanmak var. Bu çilekeş dünyadan, bu herkesin tezgah kurduğu dünyadan, cinlerin bile tezgah kurduğu dünyada İbrahim olup tek başıma Allah'a giderim diyen azim başka. Tembelin hakkı olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Gerekiyorsa ikinci 8 saat mesaiye kalıp çoluk çocuğunun iffeti, onuru ve rızkı için zillete düşmeyen Müslüman olurum. Dünyada çok yorulurum. Bir deri bir kemik kalırım çok çalıştığım için. Ama Rabbimin huzuruna onurlu bir Müslüman olarak çıkarım. Sahabiler böyle yaptılar. Onun için Allah onlardan razı oldu. Sahabiler nasıl olsa peygamberin yanındayız. Cennet burnumuzun dibinde zannetmediler. Kardeşlerim, Allah'ın kurduğu başka bir pazar yeri yok. Pazar yeri burası. Bu pazar yerinde hırsız, uyuşturucu, çakal, kurnaz, sahtekar, hilebaz, çürük domates satan, sağlam satan, iyi satan, Allah'ın veli kulları, Allah'ın düşmanları, herkes burada. Herkes pazar yerinde. Bizden önce bu pazar yerinde poşetleriyle dolaşanlar da pazarın alt katında duruyorlar. Çare yok. Çalışan, sabreden ve samimi olan kazanacak, gidecek. Gerisi de zenginin malını sayıp duracak. Ama karnı hiç doymayacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında

0: Da araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Ahmet Yüksel İzmir Balçova Yeşil Camii İmam Hatibi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Serafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları

titreyen raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum, çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun, istersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk, bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil, delice.

Naçar kaldım yaban elde, tükendim sabrım kalmadı. Fitil işler yüreğimde, kimse derdim anlamadı. Bu hasret beni öldürür, baktım zannetmem güldürür. Felek dersen süründürür, sabrım kalmadı, çarem kalmadı, çarem kalmadı.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala men erselahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. En son olarak evlenme manileri, engelleri üzerinde durmuştuk. Birkaç kısma ayrılmıştık. Birincisi ne demiştik? Ebedi haram olanlar demiştik. Onu da kan hısımlığı sebebiyle, hurmetül karabe, sıhri hısımlık sebebiyle, yani evlilikten doğan hısımlık sebebiyle demiştik, hurmetül musahara diye iki ana temele ayırmıştık. Üçüncü bir şey daha vardı. Neydi? O da süt kardeşliği. Süt emzirmeden dolayı hısımlık sebebiyle buna da hurmetül radaa deniyordu demiştik. Şimdi bu üçünü ebedi haramlar başlığı altında toplamıştık. Şimdi büyük A demiştik ona, hatırımda kaldığına göre. Buna şimdi büyük B diyoruz. Geçici haram olanlar. Geçici haram olanlar. Geçici haram olan ne demek? Yani belli bir süre haram ama ileride helal olma ihtimali var demektir yani şey olarak. Bunlar şunlardır yani özetlikle söyleyeyim. 1. Başkasıyla evli olanlar. B. Hanımın kız kardeşi olanlar. Virgül. Halası ve teyzesi de olanı.

Beynel uhteyni. İki kız kardeşi bir nikahta bir araya toplamak ifadesi var. Tabii hala ve teyze sünnet tarafından tayin edilmiş ve bu hüküm öylece tamamlanmıştır. Tekrar ediyorum. Bir kız kendi halasıyla, kendi kız kardeşiyle, kendi teyzesiyle bir nikah altında buluşamaz. Ancak işte hanımını boşarsa daha sonra, iddetten sonra ne olabilir? Onun kız kardeşiyle evlenebilir, halası veya teyzesiyle evlenebilir. Bu yüzden geçici haram deniyor, ebedi haram denmiyor. Bu yüzden gerisin geri dönen, bu yüzden baldızlar eniştenin yanında dikkatli olmak zorundadırlar. Dikkatli olmak derken şu demek. Yani bir insan kendi baldızına, bir insan kendi eniştesine hepten yabancı gibi davranamaz. Bu doğru değildir. Yani akrabalığın kendine ait bir bağı vardır. Yani hoş geldiniz diyebilir, yakınlık gösterebilir ama yabancı olduğunu günün birisinde de arada evlilik olabileceğini düşünerek tesettürüne ona göre riayet eder ve ona göre davranır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Esma baldızıdır. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma baldızıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin yanına gelip gider ve Peygamber Efendimiz Esma'ya yakınlık gösterir. Yani Esma yakınlık görmeye hem şahıs olarak layıktır. Zübeyir'in hanımıdır. Zübeyir biliyorsunuz Peygamber Efendimizin halası Safiye'nin oğludur. İslam'a yaptığı hizmetler sebebiyle buna layıktır. Yetiştirdiği çocuktan tutun da bilgi birikimi, ondan sonra aileye uyum sağlama ve yakınlık gösterme açısından ideallerden birisidir. Zübeyir radıyallahu anh varlıklı bir insan değildir. Çarşısında, tarlasında, bahçesinde çalışmıştır, eve destek vermiştir. Kısaca akli olgunluğu da son derece yüksek birisidir. Uzun ömürlü de birisidir. Biliyorsunuz Hicret'in ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir onun çocuğudur. En son o oydu. Mekke-i Mükerreme'de Mekke Hicaz bölgesi Yezid'i kabul etmemişti. Daha sonra da kabul etmediler. Yezid'in yerine geçeni de kabul etmediler. Ona biat etmişlerdi. Ona halife tanımışlardı. Mısır ona halife tanıyordu. Biraz daha atak olsaydı büyük ihtimalle bütün hilafeti ele geçirebilecekti. Şöyle diyeyim isterseniz belki detay bilgiler ama paylaşılmakta fayda var. Yezid Hazreti Hüseyin'i katlettirmiştir. Emri direkt kendisi vermemiştir ama emri veren Ubeydillah İbni Ziyad, Kufe valisi, Basra'da onun şeyindedir. Onu memnun etmek için bunu yapmıştır. Ve ona neden Hüseyin'i, yani her ne kadar laf atmış, ben olsaydım böyle yapmazdım, müsaade etmezdim demişse de kısaca bunu yapan katili de cezalandırmamıştır veya bu cürmü işleyen cezalandırmamıştır. Kısaca suça ciddi şekilde ortaklığı vardır. Ama bu iktidar hırsı olduğu kesindir. Bunu şunun için söylüyorum. Pekala, Hazreti Hüseyin katledildikten sonra, şehit edildikten sonra, Kerbela kana bulandıktan sonra Yezid kaç kişi hilafette kalmıştır? 3 yıl için değer miydi? Tarihe bu kadar kötü ad bırakmak, kıyamete kadar böyle yad edilmek ve Allah'ın huzurunda hesabını vermeye değer miydi? Bu çok acı bir gerçektir. Ama Yezid'in oğlu vardır, Muaviye, dedesinin adını almış. Çok temiz bir gençtir, salih bir insandır, rahatsızdır da, hilafeti istememiştir. Ama ailede en takvalı o bulunmuştur, o geçirilmiştir. O başa geçmek istememiştir. Abdullah'a haber göndermiştir. Gel, sen buna layıksın, devredeyim demiştir. Gitmemiştir. Demek ki bir imtihan yaşanacak. Gitmemiştir. Şam'a gitmeyi tercih etmemiştir. Orada kalmayı tercih etmiştir. Bu insan çok yaşamamıştır. Muaviye'de vefat etmiştir. Çok kalmamıştır. Onun için adı da çok fazla bu açıdan bilinmez. Vefat ederken yenine birini de sen işte saltanat gibi tayin et denildiğinde kaymağını Emevi oğulları yiyecek, vebalini ben çekeceğim. Rabbimin huzuruna böyle bir şeyle gitmek istemiyorum demiştir. Vefat etmiş gitmiştir. Boşlukta da kalmış. O boşluk devresinden de istifade edilebilirdi. Edilmemiştir. Takdiri ilahinin bazen önüne geçemiyorsunuz. Ama Abdullah İbni Zübeyir o devrede nedir? Mekke'dedir. Birçok insan onu halife olarak tanınmıştır. Kufe bile, Basra bile ona bağlanmıştı. Onu tanımaya başlamıştır. Daha sonra tabii gitmediği o Şam'da durumlar değişmiş, başa Mervan gelmiş derken kapısına bir gün gelmiştir. Haccaç dayanmıştır. Ondan önce dayananlar da var. Ve neticede bu aziz insan kuşatma altında uzun müddet dayandıktan sonra kayıplar yaşanınca, yiyecekler tükenince annesinin yanına gelmiştir. Anne demiştir, insanlar ölüyor. Benim yüzümden ölüyor. Teslim olmamı ister misin demiştir. İnsanlar ölmesin. Esma'nın verdiği cevap şudur.
bugüne kadar şehit olanlara

yazık edersin. Onlar direndi, onlar canını verdi, hatıralarını kirletirsin. Kendini asla bir zalimin merhametine terk etme. Biz bunu çok yaptık. Bosna'da yaptık, Filistin'de yaptık, Suriye'de yapıyoruz. Zalimden merhamet bekliyoruz. Irak'ta yaptık, Afganistan'da yaptık. Zalimden ne gün merhamet geldi de merhamet bekliyorsun? Ama Esma'nın sözü yerindedir. Kendini asla bir zalimin merhametine terk etme, gerekirse ölmeyi bil demiştir. Bunun üzerine Abdullah cihada devam etmiştir ve şehit olmuştur. Ne yazık ki başını getirerek annesinin önüne koymuşlardır. Bir de annesine sormuşlardır Esma'ya, nasıl buluyorsun diye. Verdiği cevap, katillerinden, canilerinden çok daha güzel bir siması var olmuştur. Bükülmeyen, yılmayan birisidir yapı olarak. Ama Peygamber Efendimiz onun, Hazreti Ayşe'nin ablasıdır, Ebu Bekir'in kızıdır vesaire vesaire. Ona yakınlık gösteriyor, ediyor. Ama Esma radıyallahu anha bu yakınlıktan istifadeyle mi veya rahat sebebiyle bir gün yanına hafif bir elbiseyle geldiği için Efendimiz onu ikaz etmiştir. Esma demiştir, bir kadının yüzünü göstermiştir, yüzü ve ellerini göstermiştir. Ellerinden başka bütün bedeni avrettir. Ona göre giyinmesini istemiştir, ona göre dikkat etmesini istemiştir. Yani hem yakınlık gösterecek hem bu ciddi çizgi asla sarsılmayacak. Yani bu gerçeği hep beraber bilmemiz gerekir. Bunu onun için söyledim. Evet, yabancı gibi olmaz ama her şeye rağmen böyle bir şeyin varlığı bilinmeli. Ölçüler ona göre tayin edilmeleri, ona göre ciddi tavır alınmalıdır. Doğru olan budur. Aynı şekilde hala ve teyzeler de bu konuda öyledirler. Dolayısıyla yani bir damat aynı şekilde kızın halasının elini öpemez, teyzesinin elini öpemez. Yaş sebebiyle evlilik çok fazla düşünülmüyor ama bu nevi serbest davranışlar çok fazla karşılaştığımız hadiseler arasındadır. Bazen de hala ve teyzeler genç de olabilir. Hep böyle düşünmeyiniz. Benim bir sınıf arkadaşım vardı. Biz ikinci sınıftaydık. İmam Hatip Okulu'nda. Onun yeğeni yedinci sınıftaydı. Yani ara sıra dayısının kulağını çekerdi. Yaramazlık yaptıkça düşünün. Böyle de olabiliyor. Yani illa şey demek değil. Hadise bu şekildedir. Onun için dikkatli olunmalıdır. Buna ne demiştik? B demiştik. C. Kendisinden 3 talakla boşanmış olanlar. Hiç bu taraf aklımıza gelmiyor. Kendisinden 3 talakla boşanmış olanlar. 3 talakla boşanmış olanlar ebedi haram değilmiş demek ki. Geçici harammış. Nasıl? Esasen boşanmaya gireceğiz ama istenen şudur. İslam 3 boşanma hakkı vermiştir. Bir aile geçinemiyor. Huzursuzluklar yaşanıyor. Bazen geçim de iyidir. O anda öyle bir şey patlak vermiştir ki önüne geçememişlerdir. Nefisler kabarmıştır. Bazen öyle de olur. Bazen iyi geçinenler, birbirleri için fedakarlık edenler daha çabuk kırılırlar. Tekrar ediyorum, fedakarlık eden insanların kırılma oranları daha çok yüksektir. İki kardeş düşününüz. Küçükten beri birbirleri didişerek büyüyorlar. Tavsiye ettiğim için değil ama bunların sözleri birbirini kolay kolay kırmaz. Ama iki kardeş düşünün. Abi küçüğünü okutmuş. Çalışmış, çabalamış, kardeşini okutmuş. Büyümüş, eline iş vermiş. Kendisi iş kurmuş, bakmış, kardeşi işinde tutunamıyor. Ona işe kendi yanına ortak almış. Daha sonra bu kadar iyilik ettiği kardeşe kendine ağırca bir laf söylüyor. Kavga eden kardeşlerin her gün söylediği laflardan birini söylüyor. Bu o kardeşi yıkıyor. Olan hadise bahsediyorum. Ondan sonra fabrikayı da işi de ona devretmiş. Al demiş, ne yapıyorsan yap. Kırgınlıktan ayrılıp gidiyor. Şimdi insanlar yani bu nevi fedakarlık yapan, iyilik yapan insanlar daha çabuk kırılırlar. Bu nevi aileler de var. Birbirlerine iyilik yapıyorlar, güzellik. Beklenmedik bir sözle, beklenmedik bir tavırla karşı karşıya gelince hemen kırılgama yaşıyorlar. Aslında aile güzel bir aile. Taraflar güzel taraflar ama bu nevi sıkıntılar oluyor. Bu veya geçinemediler, öyle diyelim. Ve sonunda ayrıldılar. Bu bir talak. İddet süresince bağları devam eder. Talakın çeşitlerini göreceğiz ama. Bu insanlar iddet içinde de birbiriyle evlenebilirler. İddetleri dolduktan sonra da karşılıklı rızayla birbiriyle evlenirler. Tamam. Şimdi iddet şu demek zaman zaman. Şimdi yine bana sorulacak büyük ihtimalle. İddet demek aynı zamanda rahmin beraati demektir. Yani rahimde çocuk yok. Nesep karışıklığına sebep olmayacak. Sadece mesele bu olsaydı bugün ultrasonla, bugün tıbbi olarak bakılabiliyor. Dolayısıyla bu kadın hamile değil. Dolayısıyla gidip başkası evlenir. Başka sosyolojik yönleri var, şusu var, busu var ama benim diyeceğim şu nokta. Bu 3 ay, yaklaşık 3 ay diyelim, aynı zamanda evliliğin

ciddi bir muhasebesidir. Biz neden buraya geldik? Neydik? Konumuz ciddi miydi? Gerçekten ayrılığı gerektirecek bir hadise miydi? Yılların bütün hatıraları, iyilikleri, güzellikleri gitti de biz onun üzerine yaşayamaz hale mi geldik, yoksa bu çekirdek doldurmazdı o zaman ağrımıza gitti veya ani bir karar verdik mi? 3 ay bunun için bazen 3 saat, bazen 5 saat bile çok ciddi bir zaman dilimidir. 3 ay haydi haydi bir zaman dilimidir. Tamam, hatalarımızı anladık, karşı taraf hatalarını anladı, iki taraflı hatalar vardı, onlar anlaşıldı. Bu evliliğe İslamiyet bir kere daha müsaade ediyor. Yeniden evlendiler. Yeniden giderek geçimsizlikler tırmandı, bir daha boşandılar. Üçüncüye de müsaade ediyor. Ama bu sefer ne diyor? Et-talâku marraten. Talak ikidir diyor. Üçüncüsünde ya adam gibi tut, imsâkun bi maruf, ev tesrihun bi ihsan. İyilikle tut veyahut da iyilikle ihsanla bırak. Yani bu sonuncudur diyor. Dikkat et. İyilikle tut ne demek? Hukukuna riayet et demek. İyilikle tut ne demek? Geçmişi başına kalkma demek. Birbirinize gerçekten dost olun, yuvanızı koruyun demek. Yok, hayır yine yürüyemedi, artık iyilikle ayır demek. Birbirinizi bırakın. Bu ne demektir? Siz bu yuvada birbirinizi mutlu edemiyorsunuz, düzgün yürüyemiyorsunuz. Çünkü yuvada huzursuzluk demek hayatın bütününe tesir eder. Namazın huşusu olmaz, ibadetlerin huşusu olmaz, hayatın tadı olmaz. Birbirinize dünyayı zinet etmeyin demek. Tamam. Ondan sonra İslam'ın istediği ne? Siz birbirinizde bu yuvayı devam etmiyor, istemiyorsunuz, edemiyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Bir başka yuva deneyin demek. Asıl olması gereken budur. Bir başka yuva denediler, bu huzuru orada buldular. Tamam. Hayır, orada da bulamadılar. Daha sonra oradan da boşandı. Oradan da boşandı bir başka yuva tecrübesidir. Ondan sonra geçmiş kocanın kıymeti veya geçmiş hanımın kıymeti yeniden bilinebilir. Yeniden bu tecrübe üzerine bu yuva kurabilir. Bunun için ne de? Bunun için geçici haram deniyor. Yani tekrar ediyorum. Üç talakla boşanmış bir kadın başkasıyla evlenirse, daha sonra adam ölür veya boşanırsa yeniden evlilik kapısı yeniden açılır. Yeniden üç talak hakkı gerisin geri gelir. Ama ileride elbette tekrar ediyorum zaman zaman gelecek ister istemez. Yani üç talak hakkını sen makineli gibi tak tak sayarsan bu ayrı bir konudur. Üzerinde inşallah duracağız. Ama asıl İslam'ın istediği budur. Yuvanın korunup kullanmasıdır. D bir tane daha var bunların dışında. Tekrar ettik yani başkasıyla evli olanlar dedik. Bir kadının kız kardeşi olanlar, halası teyzesi olanlar dedik. Üç talakla boşanmış olanlar dedik. Başka geçici ne olabilir? Zihninizi bir yoklayın. Bunların dışında geçici evlenme yasağı ne olabilir? Boşanma bu. O şeyde aynı nikah altında buluşamayanlar bölümünde zikrettik. Üvey kızla hiçbir zaman evlenemez. Yani annesiyle evlendi. Üvey kız ebedi haramlardandır. Din farkı olanlar. Din farkı olanlar. Ne diyorsunuz? Evlenme engeli din farkı olanlar. Müslüman olur. Müşrikten bayanlarla da evlenir Müslüman olursa. Evlilik engeli din farkı olanlar. Yani din farkı yüzünden evlenemiyor. Yani erkek evet kimle evlenebilir? Ehli kitapla evlenebilir. Ama bir mecusi ile evlenemez, bir Şintoist ile evlenemez, bir Budist ile evlenemez, bir Hinduist ile evlenemez vesaire vesaire. Ama bu insanlar ne olur? Müslüman olur. Bunun manası nedir? Geçici haramdır. Dolayısıyla evlilik onlara karşı da yine o şekilde muamele etmelidir. Bir yabancı muamelesi görmelidir. Bu insan Müslüman olursa onunla ne yapabilir? O zaman evlenebilir. Aynı şekilde iki taraflı da. Şimdi yaklaşık olarak evlilikle ilgili söylemek istediğimizin ana temelleri budur. Bunu söyledik. Belki üzerine şunu söylemek lazım. Kefaetle ilgili bahsederken ne demiştik? Dindarlığına bakılacak, soyuna bakılacak, nesebine bakılacak ve benzeri ve benzeri günümüzde bir de tahsiline bakılacak ve benzeri söylemiştik. Yine işaret etmiştik tesir ediyor diye örf, adet, yapı, işte memleket uygunluğu, şuydu, buydu, bütün bunlar tesir ediyor. Bunu derken tabi latife o yollu bir de hatıra olsun. Medine-i Münevvere'de Hattat Mustafa Efendi vardı. İlim irfan ehli bir insandı. Daha çok Erzurumlu Mustafa Efendi lakabıyla yaygındı. Erzurumluydu kendisi. Ben onun Hintli bir kadınla evli olduğunu bilmiyordum. Hindistanlı birisiyle evliymiş. Biz giderdik, ziyaret ederdik, duasını alırdık vesaire de rahmetli oldu. Daha sonra öğrendim ki Medine'de okuyan talebelerden bir tanesi giderek bunun kızını istemiş.
Ta ta kızını ta.

0: talip olmuş.
1: Erzurumlu Hattat Mustafa Efendi'nin talebeye sözü. Evladım git memleketinden adam gibi biriyle evlen. Ben böyle bir hata yaptım. O gündür, bugündür içim dışım yanıyor. İçim dışım yanıyorun sebebi şu. Hindistanların yemeğinde ne baharat ararsanız var. Yani yanmayan tarafınız kalmaz. Şimdi rahmetli Ebul Hasan Ennedevi, Es-Sîrât-ül Nebeviyye diye kitap var. Çok güzel kitapları var. Yani diğer eserleri her biri birbirinden güzel doğrusu. O bizi yemeğe davet etti. Mekke'de de bir evleri vardı. Yemeğe davet etti. Hoca Efendi'ye hürmeten Hintlilerin yemeğine gitmekten korkuyoruz. Şey olarak Hoca Efendi'ye acısına da biberine de baharatına da katlanalım dedik. Hoca Efendi bizim korkuyu bildiği için çok baharat koymayacağız sizi düşünerek diye de haber göndermiş. Eve vardık elhamdülillah. Yani çok tatlı bir sohbet oldu. Şeyinde yemekler geldi. Bütün ciddiyetimle söylüyorum. Tabağımda 7 köfte 17 biber vardı. Saydığım için söylüyorum. 17 biber sıcak iklimin biberinin yakması bir başka türlüdür. Şimdi ben sabrettim. Acıyı biraz yiyorum. Köfteleri yemeyi başardım. Yanımdaki Hintli gördü ki ben biberleri yemiyorum. 17'sini de yedi. Şimdi o zaman Mustafa Sabri Efendi, Mustafa Sabri Efendi diyorum. Hatta Mustafa Efendi'yi çok daha iyi anladım. Adamcağızın içi dışı yanmış. Ondan sonra dedim evladım demiş. Git adam gibi memleketinde birisiyle evlen. Bunlar hep tesir eden yani hadiseler. Bunlara dikkat edilmeli ama bunların dediğim gibi olgunluklar, farklılıklar, hayır ve hasenat bunların hiçbirisinin önüne geçmiyor. Bu başka güzel bir şey. Bunun ötesinde sıkça gündeme gelen bir şey daha var. Akraba evlilikleri. Akraba evliliğini hiç yapmayan, hatta haram gören demeyeyim ama derecesinde gören, haramdan korktuğundan başka yerdeki başka haramı işliyor ama bunu işlemiyor. Bu caiz değil denen şeyi yapıyor ama bunu yapmıyor. Bu derecede olanlar var. Ne gibi? Birinci derecede herhalde Arnavutları zikretmek lazım. Makedonyalılar dahil içerisinde. Var mı şimdi bilmiyorum. Trakyalılarda da tesiri var. Evet, büyük oranda tesiri var. Bırakın akrabayı kendi mahallesinden, bazen kendi köyünden, bazen kendi şehrinden evlenmez. Bunun gibi şeyler var, yani hadiseler var. Çerkezlerde de belli oranda var ama Çerkez'in hepsinde yaygın değil. Çerkezlerin başka bir musibeti var, öyle diyeyim. Benim İbrahim amca var, Çerkez İbrahim amca, çok severim. O da dahil. Kur'an-ı Kerim okuyan, ibadetine düşkün olan, hafız derecesinde Kur'an'ı işlek olan vesaire vesaire var. Ama Çerkezlerin panayırı geldi mi bütün ölçüler gidiyor. İbrahim amca da dahil. O panayırda her şey serbest. Yani ve benzeri. Karadenizlerin kemençe sesini duyunca hocasının bile duramadığı gibi. Onlar panayır duyuldu mu bütün ölçüler gidiyor. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi akraba evliliklerinden Cenab-ı Allah kimlerin haram olduğunu söylemiş. Hepsini tek tek sayıyor. Dolayısıyla amca kızıyla evlenmek caiz mi? Evet, caiz. Pekala işte yakın teyze kızıyla, hala kızıyla veya hala oğluyla karşı tarafı düşünün evlenmek caiz. Bunun sıkıntısı var mı? Hem lehte var hem aleyhte var. Lehte ne var? Oradan başlayayım. Akrabası evliliklerde başkasını evlenince küs boşan kolay. Akrabadan evlen boşa bakalım o kadar kolay mı? Dolayısıyla akraba yuvayı ayakta tutuyor. Canlı tutuyor. Kolay kolay boşayamaz. Niye akrabadan evlen? Bir de akrabanın bütün fertleri o yuvayı koruyup kolluyorlar. Boşanmalarına da kapı bırakmadıkları gibi tökezlemede de destekliyorlar. Bu nevi faydaları da var. Biliyorsunuz yani Peygamber Efendimizin kızıyla amcasının oğlu Hazreti Ali evleniyor. Bunun gibi başkaları da var. Hazreti Hüseyin'in kızı, Cafer'in oğlu var. Cafer'in oğlu Abdullah var. O Abdullah'la evleniyor. Bu daha yani aile arasında epeyce evlilik var. Yani bunu dile getirme şey yok. Ama aile arası evliliklerde deminki dediğim gibi sıkıntı şu bir. İrsi hastalıklar. Başkasıyla evlenince taşıyıcılarda ortaya çıkmayan, çocuklara taşınmayan, intikal etmeyen hastalıklar aile arası evlilikte iki tarafta da bu irsi hastalık varsa çocuğa intikali büyük bir rakam kazanıyor. Büyük. Bu üzerinde sıkıntı var. Ama bu demek değildir ki hep irsi yolla hastalık intikal edecek demek değil. Bu çok gündeme getirildiği için söylüyorum. Akrabalık yoluyla çocukların sakat ve özürlü doğması 16. sıradadır. Bu gerçeği unutmayalım. İlk sıralardakini kimse söylemiyor. Başta alkoller geliyor. Onları kimse söylemiyor. Akraba evliliğinden dolayı çocukların özürlü doğması ve benzeri oranı nedir? 16. sıradadır. Buna rağmen şu tavsiye edilmez. Bu bir akrabalık önceden hastalık biliniyorsa, böyle bir irsi intikal varsa doğru değildir. İkinci bir şey daha var. Bu sadece akrabalıkla da evli değil. Aynı mahallede, aynı sokakta belli oranda Arnavutların veya Trakyalıların bu konuda hakkı var. Büyüyen çocukların birbiriyle evlenmesi caizdir, çok doğru değildir. Ne dediğimi şimdi anlatacağım. Aynı mahallede büyümüşlerse, birbirlerinin küçüklük hallerini, tozlu topraklı, burnu sümüklü hallerini görmüşlerse, böylece büyümüşlerse çocukların içerisinde sonradaki sevgi bağı güçlü olmaz. Çabuk çöker. Uzakta olan insanların bu bağı daha güçlüdür. Bu pratik hayatın getirdiği şeyler. Vaktiyle öbür çocuktan dayak yediğini görmüştür. Babasından dayak yediğini görmüştür. Babasının annesinin sayıp döktüğünü, ona beddualar ettiğini duymuştur. Ve benzeri ve benzeri. Kısaca bunlar insanın şuur altına yerleşir. Yeterli saygı ve sevgi evlilik hayatının içerisinde bu durumda çok fazla gösterilmiyor. Bütün bunları göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu nevi beraber büyüyen çocuklar birbiriyle evlendiği zaman bir müddet sonra birbirine ilgi ve alakanın azaldığını görüyoruz ne yazık ki. Günümüzde bir başka sıkıntı daha var. Aşırı iç içe bulunmalar, dairede bulunmalar, hayatın içerisinde bulunmalar duyguları örselediği için artık insanlar ya gözler dışarıda gezmeye başlıyor ya bu örsenik duygularla hareket ediliyor ve sıkıntılar birbirini takip ediyor. Ama tekrar ediyorum yani caiz midir diye soruluyorsa evet caizdir. Akraba bazen dediğim gibi uzakta yaşar, şu olur, ilgisi ona çok olur. Akraba korur kollar yerine göre avantajlı da olabilir, dezavantajlı da olabilir. Bütün bunları göz önünde bulundurmakta fayda var. Burada evlilikle ilgili söyleyeceklerimi sorular soruldukça yine söylerim ama noktalamış oldum. Bu kadar evli kaldıkları yeter, şimdi boşayalım. Şimdi boşamayla ilgili biliyorum. Evliliğin sona ermesi diyelim. Şimdi baştan söyledik ama son vurgu olarak yine söyleyelim. Yani evlilik büyük bir nimettir. Cenab-ı Allah da insanı, beşeri, bütün varlıkları böyle yaratmıştır. Ayet-i Kerime'de biz her şeyi çifte yarattık. Çift yarattık vurguları sık geçer. Bunda yani insanlarda da vardır, bu cansızlarda da vardır. Cansızlara bakın. Nötron var, proton var. Elektron, proton var. İçerisinde birçoğun ne vardır? Çiftlik vardır. Yani farklılık var, birbirini tamam. Artı kutup var, eksi kutup var. Yani ikisi birbirini çekiyor. Aynı kutupları yan yana getirdiği zaman birbirini itiyor. Kutuplar değişmiyorsa, iki mıknatısın. Diyelim ki artı kutuplarını koyun, tak diye iter, öbür taraf şak diye birleşir. Şimdi böyle bir dünyanın yaratılışında, varlıkların yaratılışında da bu nevi bir özellik var. Ona riayet etmeli. Evlilik büyük bir nimettir. Huzur için nimettir. İçerisinde çocuklar için nimettir. Anne için nimettir. Baba için nimettir. Mahremiyet için, gözlerden ıraklık için bir yuva gerçekten büyük bir nimettir. Hakkı eda edilen dedeler, nineler için büyük bir nimettir. Ama her şeyden evvel tekrar gelirsek insanın kendisi için de yuvada yetişecek filizlenecek çocuklar için de büyük nimettir. Ve Cenab-ı Allah bunun devamını, istikrarını ve huzurunu ister. Cenab-ı Allah yuvalarımızı devamlı, istikrarlı, hayırlı, içerisinden İslam'ın filizlenip büyüdüğü yuvalardan eylesin diyoruz. Öbür dilime geçiyoruz. Şöyle bir not düşüyorsunuz. Evlilik ana hatları göz önünde tutulursa iki şekilde sona erer. Bir, fesih. Feshetme yani fesih. Onun izahını yazıyorsunuz. Evliliğin akit sırasında veya sonradan meydana gelen eksiklik ya da kusur sebebiyle bozulmasıdır. Şahitsiz evlenme ve irtidat halinde ve irtidat yani ikisinden birisi dinden çıkma. İrtidat halinde olduğu gibi. Tabi ileride dile getireceğiz. Mut'a nikahı denilen nikah, muvakkat nikah denilen nikah da bu çerçevededir. Yani savaşta değil, her türlü artık haram. Artık her türlü mut'a nikahı her türlü haramdır. Mut'a nikahı şu demek yani yaklaşık olarak. Yani nasıl evleniyorlar? Gelin bir yani nasıl diyeyim? 2 yıl birbirimize evli kalalım. Tamam, birbirimizi tatmin edelim. 2 yıldan sonra herkes kendi yoluna. Bunu vakit tayin edilirse veya belli bir süre denilirse daha çok muvakkat nikah 2 yıl gibi, 3 yıl gibi, 4 yıl gibi bir zaman dilimi konursa. Çünkü Cenab-ı Allah'ın evliliklerini istediği ömür buyuluktur. Yürümez yine de Hristiyanlar da olduğu gibi Mevla kapıyı kapatmamış. Hristiyanlarda evlilik mukaddestir. Evlendi mi bir daha biter. Katolikler de böyleydi. Onlar da gevşetmek zorunda kaldılar. Şimdi Cenab-ı Allah öyle değil. Evet, evliliğin devamını istiyor. Ömür boyu evlilik arzu ediliyor. Ama insan fıtratı ve mizacı kapıyı da tamamen kapatmıyor. Bunu belli şartlara bağlıyor. Ama sen evliliği baştan devamlı istemiyorsun. Ne olacak? Belli bir zaman dilimi koyuyorsun. Veyahut da işte yürüyebildiğimiz kadar, işte İstanbul'da bulunduğumuz kadar, gurbette bulunduğumuz kadar, şurada bulunduğumuz kadar bu şekildeki bir şart ve kayıtla evlenirse bu batıldır, caiz değildir. Dolayısıyla bu kendiliğinden feshedilmelidir.
0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye. Evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
2: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken,

0: söylerim. Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İki, boşanma. Evliliğe eşlerden biri veya ikisi tarafından ya da mahkeme kararıyla son verilmesidir. Boşanma, İslam hukukunda daha çok talak adıyla anılır. Talak lügatte var olan bir kaydı ortadan kaldırmak demektir. Istilahta nikah kaydını belli kelimelerle içinde bulunulan zamanda veya gelecek bir zaman içinde kaldırmaya denir. Şimdi içinde bulunan zaman dedi. Yani diyelim ki şu anda boşuyor. Tamam, bu boşama ayrıdır. Bir de felanın evine gidersen, bir daha şöyle yaparsan, bir daha filanla konuşursan, günümüzde dahalar var, bir daha internette o sayfalara girersen, gelen sorular arasında, bir daha şöyle yaparsan, belli bir şarta bağlı olarak veriyor. Biz buna muallak talak diyoruz. Ama geleceğe yöneliktir. O gerçekleşirse şart, talak otomatik olarak devreye tak diye düşer. Bu ve benzeri. Fıkıh kitaplarında bu ibare yaklaşık olarak, yani raf'u kaydin nikah fil hal evil meal deniyor. Nikah kaydının şu anda veya gelecekte kaldırılmasıdır. Bir lafzın mahsus, hususi özellik taşıyan bir lafızda kaldırılmasıdır şeklinde tarif ediyor. Kelime boşama manasına kullanıldığında mastardır. Yani talak şeklinde serbest bırakmak gibi başka manaya kullanıldıysa ıtlak şeklinde. Boşama için kullanıldığında tekrar ediyorum talak kelimesi daha kullanılır. Serbest bırakma manasına geldi. Itlak kelimesi daha çok kullanılır. Atlaka serahahu demek. Serbest bıraktı demektir. O şekilde kullanılır. Boşama ve boşanmanın birçok çeşidi vardır. Şimdi onu yazıyorsunuz. Boşama veya boşanmanın birçok çeşidi vardır. Şu bundan itibaren dinleyecekleriniz oldukça önemlidir. Fıkhidir. Zihninizde yer etmelidir. Ben boşanmayla ilgili sorulardan bıktım. Hiç kimseye de boşanma konusunu ona sorun demeyin. Ondan da bıktım. Bunu Şerafettin hocamıza sorun. Yani yıkmışlar perdeyi, her şeyi yumurmuşlar. Benden tamirini istiyorlar. Bunu vermeyin. Kendiniz verin artık. Müftü sizsiniz. Tamam? Talak. Yeniden akde ihtiyacı deyin isterseniz. Kısaltayım biraz. Yeniden akde ihtiyacı olup olmaması. Dönüşünün bulunup bulunmaması açısından ikiye ayrılır. Bir, rıc'i talak veya fasca terkibiyle talak-ı rıc'i. Daha önce söylemişimdir galiba. Fasca terkip Türkçe'ye daha kolay geliyor. Arapça terkipten daha kolay geliyor. Onun için Türkçe'deki birçok şey fasca terkiplidir. Talak-ı rıc'i olduğu gibi. Medine-i Münevvere Arapça değildir. Fasca terkiptir. Arapçası el-medinetul munavvaradır. Bu Türkçe uzun. Mekke'tul mukarrama. Arapçası böyledir. Farsça terkip Mekke-i mükerremedir. Daha pratik geliyor. Daha dilimize şey geliyor. Onun için bizde daha çok o yaygındır. Rıcî talak neymiş? Onu tarif ediyor şimdi. Rıcî talak, iddet süresi dolmadan, yeniden bir akde ihtiyaç duyulmadan kocanın boşadığı hanımına dönebileceği talaktır. Şöyle diyelim isterseniz, daha not tutacağız da. Şimdi İslam'ın asıl istediği talak şekli budur. Anlaşıldı? Çünkü evin içindeki huzursuzluğu dışarıdan insanlar duyarsa, akrabalar duyarsa, yabancılar hele de duyarsa veya mahkemede hakimin önünde geçimsizlikler, suçlamalar, saldırılar yaşanır da böyle bir şey derinleşirse, evliliğin geri dönüşü daha zorlaşır. Artık o yaşanan hadiselerin üzerine sünger çekmek olumsuz adı çok zorlaşır. Bu yüzden İslam'ın istediği aile sırlarının çok fazla dışarıdan duyulmamasıdır. Bunun içerisinde mahrem olanı vardır, olmayanı vardır. Ama olanı da olsa, olmayanı olsa, hele de suçlamalar tarafların birbirinden suçlaması bir grup önünde yapılıyorsa, akrabalar önünde yapılıyorsa, hele de mahkemede yerli yabancı herkesin bulunduğu bir ortamda yapılıyorsa bu aile için tehlikelidir, çocuklar için de tehlikelidir. Bu doğru değildir. İslamiyet bunu istemiyor. Dolayısıyla aile içerisinde geçinilemiyorsa problem aile içerisinde, tamam yürümüyorsa ne olur, boşanır. Boşanırken de şöyle düşünmelidir. Rıcı talakla saf boşama kelimesini kullanmışsa bu rıcı kabul edilir. Yanına güçlendirici bir şey koymayacak.
Üç defa değil, şimdi oraya geliyoruz. Bir kere yeterlidir. Tamam, bir kere boşama yeterlidir. Üç kere boşadı, ona biz bidat talak diyoruz. Geleceğiz ve günahtır, vebaldir. Günümüzde millet de takır takır sayıyor, gerisin geri dönüyorum. Bir kere kullanacak. Bir kere kullanacak, güçlendirici kelime kullanmayacak. Güçlendirici kelimene bir daha yüzüm seni görmesin. Aramızdaki her şey bitti. Bir daha bu evde, bir çatı altında seninle bir araya gelmem. Ve benzeri kelimeler kullanmayacak. Biz yuvaya devam edemiyoruz. Çok arzu ettim, şöyle ettim, böyle ettim ama veya sen ona, veya bizim mizacımız, huyumuz birbirine tutmuyor, şu birbirimizi anlayamıyoruz ve benzeri. Kısaca bütün bu güçlendirici kelime kullanmadan saf boş kelimesini kullanırsa veya rıcı talakı biliyor da rıcı talakla boşadım diyorsa bu nedir? Dışarıdan 3 ay iddet süresi beklemeye başlar. İddet süresinin içerisinde İddet 5-6 çeşit iddet vardır. Yani bunu 3 ay kelimesini yuvarlak diye kullanıyorum. Sonra göreceğiz, paylaşacağız onları. Şimdi yaklaşık diyelim ki 3 ay süresi içerisinde bu iki tarafa da ne alır? Düşünme payı verir. Ne yaptık, ne ettik de biz bu yuvayı dağıtıyoruz. Değer miydi, doğru muydu, yuva yıkmaya değer miydi? Üstelik bu devrenin içerisinde kadın o evde oturacak. Anlaşıldı mı? Aynı evde oturacak. Bu evin içerisinde bir kadına da erkeğe de eşinin hoşuna gidecek davranışlarda, kusurunu örtecek, hatasını anladığını ifade edecek davranışta bulunması da tavsiye ediliyor. Niye? Yuvanın devamı arzu edildiği için. Anladılar ki 2 ay sonra biraz da kırgınlık, uzaklık birbirine anlatır. Nedir? Anladılar ki bu boşanma bir hataydı. Dış dünya duymadan yeniden evlenebilirler. Karı koca arasında caiz olup da yabancıyla caiz olmayan bir şey otomatik olarak nikahı geri döndürür. Mesela kucaklaşma gibi, gerisin veya döndüm ifadesi gibi geri döndürür. Dış dünyada bu talakı duymamış olur. Anlaşıldı? Ama 3 talak hakkından birisi de kullanılmış olur. Bundan sonra daha ihtiyatlı hareket edecek. Şimdi ben yazdırıyorum şu olarak. Ya döndüğünü ifade eden sözde olur. Yani dönüş sözde olur. Bu ya döndüğünü ifade eden sözde olur. Ya da birbirine yabancı. Kadın erkek arasında caiz olmayıp karı koca arasında caiz olan şehevi söz ve davranışlarla parantez içerisinde mesela kucaklaşma ile karı koca arasında caiz olan şehevi söz ve davranışlarla mesela kucaklaşma ile gerçekleşir. Böylece evdeki huzursuzluk ve boşanma dış dünyaya aksetmemiş, aile sırları yayılmamış, acılar kökleşmemiş olur. Bu talak ya saf boşama sözüyle veya rıcı talakla boşandığının veya rıcı talakla boşandığının söylenmesiyle gerçekleşir. Şimdi durduk. Rıcı talakla boşandılar. Tamam. Ama iddet sonrası iddet doldu, bitti, birbirlerine dönmediler. 3 ay geçti. Aynı evdeler, birbirlerine dönmediler. Bu ne demektir? Bu huzursuzluk derin demektir. Basit değil demektir. Bu sefer konuşacağız geleceklerde, bu sefer tayin iddetin dolmasıyla bainleşir. Yani bainleşme demek şu demek. İddet dolmadan, dış dünya duymadan yeniden evlenebilirlerdi. Ama bundan sonra bainleştikten sonra artık aile bağı kopmuştur, bitmiştir. Kadın gidip başkasıyla evlenebilir, adam başkasıyla evlenebilir. Bitmiştir aile. Pekala başkasıyla evlenmedi de boşanmış olarak bekliyor kadın. Aradan da 1 yıl geçti. Yeniden eski kocasıyla evlenemez mi? Evlenebilir. Niye? Bir taraf kullanıldı. Ama bu sefer ne var? Yeniden bir akde ihtiyaç var. Yeniden şahitlere ihtiyaç var. Bunun manası dış dünyadan da duyuldu manasıdır. Yani boşanma gerçekleşti.

ilişkisi manası. Anlaşıldı? Yani esasen evlilik bir talakla veya bir rıcı talakla burada olduğu gibi sona erebilir. Anlaşıldı? Onun için üç talak vermek doğru değildir. Üç talak bütün yolu kapatır. Anlaşıldı? İslam'ın da istediği bir şey değildir. Bunu anlaşıldığını ümit ediyorum. Tamamlıyorum ya zaten cümlelere şey olarak. Edilmiyor. Birçok daha söyle bir kere bir kabul edilmiyor. Şöyle bir kabul edilebilir ancak. Yani günümüzde sıra o sıkıntıları da çöze çöze ilerleyeceğiz. Yani talak konusunda çok yanlış bilgi var. İnsanlar birbirlerine çok yanlış bilgi veriyorlar. Bir insan hanımına sıralıyor. Sen diyor boşsun, boşsun, boşsun. Üç kere, beş kere, dokuz kere. Bir de bizimkiler sağ olsun üçten dokuza. Bari toptancı. Bir tanesi Abdullah İbni Mesud'a geliyor. Hanımı diyor 100 kere boşadım, 70 miyim diyor. Bütün bağı bitirmek istiyorsan 3 talak yeterliydi diyor o da. 97'siyle haşa Cenab-ı Allah'la alay etmeye kalkmışsın diyor. Bu hesabını zor verirsin. Şimdi bunun gibi millet sıralıyor. Şimdi boşama hukukunu okuyunca göreceksiniz ki boşanmanın bile İslam belli bir şuurla gerçekten dünya ve ahiretimiz için bu evlilik iyi olmuyor demeye dayalıdır. Ama bizde boşanmalar nedir? Hırsa dayalı, kavgaya dayalı ve neticesi günah getirecek bir boşanmadır. Yani insan İslami ölçülerin içindeki boşanmaya neredeyse rastlamıyorsunuz. Böyle bir hadise yaşıyoruz. Sadece boşandıktan sonra eşlerin birbirine zarar vermesi ayrıca haramdır. Boşandıktan sonra o onu bitirmek için çalışıyor, o onu bitirmek için çalışıyor. Ne benzeri. Sadece şunu diyecektim o cümle üzerine. Bir kadın boşsun, boşsun, boşsun dedi. Eğer böyle bir kullanılmışsa o kocaya sorulur. Sen bu ikinci ve üçüncü boşamayı veya beş kere söyledim bu kelimeleri diğer talakları da kullanma niyetiyle mi söyledin? Yoksa kulağın iyice duysun. Öfkelendin, duyurmak için. Yani sen hayvanın tekisin, hayvanın tekisin diye birisi öbürüne kızmış söylüyor. Bu nedir? Güçlü söylemek içindir. Veya aklına gelen bütün hayvan isimlerini sıralıyor. Sen eşek, köpek bilmem ne falan filan filansın, domuzdan daha domuz sıralıyor. Bu öfkenin işaretidir. Acaba üç talak verilirken o söylediğini güçlü söylemek için mi söyledi? Yoksa üç talak da veya talakların hepsini aklından geçiriyor muydu? Üç talak niyeti varsa, talakların hepsini aklından geçiriyorsa üç talak. Bütün evliliği bitirir ve günahkar da olur. Böyle bir üslup kullandığı için. Ama hayır, ben onunla kulağı iyice duysun. Bu evi bitirdim. Tekit deniyor buna. Güçlendirmeyi kastettim diyorsa o zaman bir talak sayılır. Geleceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi iddet süresi yazıyorsunuz. İddet süresi virgül aynı evde bulunma ve birbirinden uzak durma. Taraflara düşünme ve muhasebe. Muhasebe derken maddi muhasebe değil. Düşünme ve muhasebe fırsatı verir. Şayet dönüş olmaz. İddet süresi dolarsa talak bainleşir. Yani eşler birbirine yabancı hale gelirler. Artık evi de terk etmesi gerekir. Yani eşler birbirine yabancı hale gelirler ve yeni bir akit olmadan şahitler önünde karşılıklı rıza beyan etmeden yeniden evlenemezler. Her iki durumda da yani ister talak rıcı olsun isterse bainlesin beklesin. Her iki durumda da bir talak hakkı kullanılmış olur. Bu talak şekli sonradan yaşanacak pişmanlığı ve içine düşülecek çaresizliği önleyicidir. Kadına da en az zarar veren talak şeklidir. Zarar vermeyen ifadesini kullanmıyoruz. Her talakta zarar vardır. Kadın için de vardır, erkek için de vardır. Talaklardan genellikle kadınlar daha büyük zarar görürler. Yani şöyle diyeyim, yani süslü püslü giyinebilir. Öyle diyeyim. Ne zamana? Bain olduktan sonra evi terk etmek zorunda ve artık yabancıdır. Onun için yabancı kelimesi buna yetmelidir. Evde olduğu gibi giyinebilir, davranabilir. Hatta daha dikkatli de olabilir. Niye? Evliliğin devamı için. Mevla bunu istiyor, İslam da bunu istiyor. Ama bainleşti, artık yabancıdır. Hem artık terk edecek evi, dolayısıyla ne yapacak? Aynı zamanda bir yabancıya nasıl işte giyinip kuşanıp davranıyorsa artık öyle davranacak. 2. Talakı bain veya bain talak nasıl diyorsanız. Yeni bir akit yapmadan evliliği imkansız kılan boşama şeklidir. Ya bain talakla boşandığının söylenmesi

ya talakı güçlendiren parantez içerisinde aramızda bağ bitti gibi kapatın. Ek kelimeler kullanılması ya da boşamanın kinayeli kelimelerle söylenmesi ile gerçekleşir. Yani boşamada kinayeli kelimeler normal boş kelimesinden daha tehlikelidir. Bir daha gözüm seni görmesin. Bundan sonra senin yerin babanın yanı bir daha bu eve adım atmayacaksın. Ve benzeri gibi yani kelimeler nedir? Normal boşama kelimesinden daha ağırdırlar. Yalnız bu tip kelimeler iki türlü kullanılabilir. Yani babanın evine git, gözüm seni bir daha görmesin kelimeleri iki tip kullanılır. Niçin kullanılır? Niçin? Bir, şu anda çok öfkeliyim. Birbirimizi kırarız, ederiz, gideriz. Şu anda seni gözüm görmesin manasına. Veya babasının evine git, biraz öfkemiz yatışsın manasına. Bu böyle durumlarda bu kelimeyi kim kullandıysa ona sorulur. Sen bunu ne kasıtla kullandın? Boşama niyetli mi kullandın? Birkaç gün birbirimizi görsek, iyi görmesek iyi olacak manasına mı kullandın? Nasıl izah ederse ona itibar edilir. Eğer derse ki boşama vardı o anda kafamda, bu boşamadır ve bain talak. Baştan ben boşama yani hanımı böyle diyerek boşadım diyorsa zaten izah ihtiyaç yok, kendisi izah ediyor gibi. Bu nevi boşamalara bain talak diyoruz. Bain talak da demek ki ne gerekiyormuş? Boşandığı andan itibaren artık nedir? Bu iki tarafın rızasına dayalı. Artık hanım bir daha istemezse veya iki taraf bir daha istemezse yeniden evlilik olmaz. Yeniden evlilik için yeni bir akde ihtiyaç vardır. Bu öbürü gibi dönmez. Bu talak da ikiye ayrılır. Bain-i suğra. Suğra ne demek? Küçük demek. Evet. Küçük bain talak yani. Bain-i suğra ve bain-i kübra. O da ne? Büyük demek. Bain-i suğra. Bir veya iki talakın verilmesi, eşlerin yeniden akit yaparak evlenmelerinin mümkün olduğu talaktır. Ayet-i Kerime'de bunun için et-talâkü merraten der. Yani talak ikidir der bunun. Bâin-i Kübra, üç talak verilmiş olup eşlerin yeniden birbirlerine dönmelerinin önünü kapatan talak şeklidir. Bu durumda eşlerden istenen, bu durumda eşlerden istenen bir nevi yeni yuva kurmaları ve saadeti kuracakları bu yuvada aramaları birbirleriyle geçimlerinin kolay olmadığıdır. Böyle bir evlilik yaparlar, sonra bu evlilikten de boşanırlar ve yeniden birbirlerine dönmek isterlerse evlilik yolu açıktır. Bunun için geçici haram dedik ya. Yeniden üç talak hakkı ve hayat tecrübesi ile birbirlerine dönerler. Bunun içerisinde esasen cezalandırma da vardır. Yani bir insan üç talak kullanıyorsan bilin ki bunun gideceği yer bir başka evliliktir demektir. Bir nevi hadisenin içerisinde cezalandırma da vardır. Evliliğin ciddiye alınması, talakın ciddiye alınması, yuvanın ciddiye alınması vardır. Şimdi ne dedik? Talak bir akde ihtiyaç duyup duyurmama açısından ikiye ayırdık. Birisine rıc'i talak dedik. Yeniden akde ihtiyaç olmadan birleşmenin mümkün olduğu, yola devamı mümkün olduğu akittir. Talak-ı bain ise hayır. Talak-ı bainde ne vardır? İki tarafta yeniden rıza beyan etmeden, yeniden hakim huzuruna veya işte huzuruna çıkmadan, yeniden şahitlendirmeden evliliğin gerisin geri dönemediği bir talak şeklidir. Bu sefer yara biraz derinleşir ama bain kullanılmazsa karşılığı ister istemez bu gelir. Evlilikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerif var biliyorsunuz. Selâthun ciddühünne ciddun ve hezdühünne ciddun. Üç şey vardır ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Bazı şeyler alay kabul etmezler, şakaya gelmezler. Maalesef evlilik hayatında bu nevi şakalar, evlilik üzerine şaka olmaz. Yani latife başka şeyle şakalaşın, başka şeyler söylesin, hayata renk katan, neşe katan şeyler olsun. Ama bu evlilik hayatının boşanmayla, evlilikle, nikahla ilgili şaka olmaz. Bu doğru değildir. Bunu kaldırmaz. Bir insan başkalarının gözü önünde şakacıktan nikahlansa nikah geçerlidir. Tekrar ediyorum, şakacıktan boşanmaya kalksalar boşanma geçerlidir. Şimdi bunun gibi yani bunun örnekleri var, şeyleri var ama onlara girmiyoruz ama bu ciddiyetin mutlaka hissedilmesi lazım. Yani doğru olan budur. Buna

göre davranılmalıdır. Şimdi bundan sonra nasip olursa bir de talakı ne sünnete uygun olup olmama bakımından değerlere ayıracağız. Ben onları not tutturacağım. Onu gelecek derse bırakacağız. Çünkü onun girince nasip olursa onu da bitirelim. Kendi içinde bitirelim. Ama şuraya kadarından biz anlıyoruz ki nedir? Bu hadisenin içerisinde talakın bir ciddiyeti vardır. Bir insan boşama devresinde hanımının nafakasını üstlenmek zorundadır. İskan, nafakanın içerisinde iskan vardır, giyim vardır, gıda vardır. Bunları üstlenmek zorundadır. Bunları kim üstlenecek? Koca üstlenecek. İddeti bitinceye kadar bu kadın kocanın hukukuyla ve evlilik hukukuna bağlı olarak beklediğine göre nafaka kimin üzerinedir? Kocanın üzerinedir. Bu devrenin içerisinde davranışlar daha dikkatli olmalı ve insan birbirle didişme, yarayı deşmeye, derinleştirmeye yönelik değil, yarayı eğer evliliğin devamını istiyor ise tedavi etmeye yönelik adımlar atılmasıdır. Doğru olan budur. Ama ne yazık ki şahit olduğumuz genellikle bunun hep tersinedir. Bunları görüyoruz. Bu da cemiyet olarak İslami bilgiden, İslami şuurdan ve iradeye hakimiyetimizden koptuğumuzun alametleridir. Şimdi yine bu devrenin içerisinde insanlar daha dikkatli davranmalılar. Bunu şunun için söylüyorum. Daha boşanmadan işte başkasına meyledenler. Bana telefon ediyor kadıncağız. Hocam kocamı kıskandırmak için birisiyle aramı iyi gösterebilir miyim? Yani bu tam bir cinayettir. Bu bünye kabul etmediği gibi önceden de bu var mıydı? Bir sürü vehim ortaya çıkarır. Dehşettir. Ama şeytan yani girecek kapı arar. Oradan, buradan, şuradan girecek kapı arar ve bu kapıyı bulmak için de gayret eder. Bu nevi soruların varlığı demek, zihinde bu nevi düşüncelerin varlığı demektir. Yani kocasını yeniden kazanmak istiyor, kıskandırmak için kendisini bir başkasıyla irtibatlı gösterecek. Böylece kocasını kazanacak. Bunlar cinayet sayılacak. Bu aklı kim verdi bilmiyorum. Birisi verdiyse cinayet sayılacak kadar tehlikelidir. İnşallah bu bir şey. Bunu şimdi öğreniyoruz ki boşama için tek talak yeterlidir. Ona yeniden dönüp inşallah vurgu yapacağız. Ama tek talak yeterlidir. Üç talakı vermek peşe çok tehlikelidir. Ancak bütün alaka, anladınız ki bu asla bu yol devam etmez. Bütün alakanın bitişiğini gerektirir. İleride göreceğiz bu bile doğru değildir. Bir insan eşiyle bütün alakasını bitirmek, sonraya ümit bırakmamak, yolu tamamen kapatmak istiyorsa bile üç talakı aynı anda kullanması yine günahtır. Yine bidat talaktır, caiz değildir ancak geçerlidir maalesef. Sünnete uygun talak ileride buna bütün alakayı bitirmiyorsa şöyle verecek. Bir kere talak temizlik anında verilir. Bunu da ayrıca ben not ettireceğim. Temizlik anında verilir. Birinci temizlik anında bir talak verecek. İkinci temizlik halinde iki talak verecek. Üçüncü temiz halde üç talak verecek. Bütün alakayı bitirmek istediği zaman bile böyle bitirecek. Bu nedir? Üç talakı da kullanıyorsun ama 3 ay bir süren var demektir. Bunun manası yine de ne kadar bütün alakayı bitirmek istersen iste. 3 ay kendine de karşıya da bir düşünme, bir muhasebe payı ver demek. Bu önemlidir. Tekrar ediyorum. Biz şimdi 3'ten 9'a diyenler, 100 talakla boşadık diyenler ve şöyle ettik, böyle ettik diyenler, daha acı şeyler söyleyenler sıkıntılıdır. Bir noktayı daha vurayım. Zifaf gerçekleşmemişse iddet yoktur. Tık diye talak biter. Anlaşıldı? Zifaf gerçekleşmemiş yani gerdeğe girmemişlerse, boşanmışsa talak orada biter. Böyle bir kadına bir insan sen boşsun, boşsun, boşsun dese bunu tekrar söyleyeceğim. Birinci boşta o kadın boş olur. İkinci ve üçüncüler ıska geçerler. Bir insan kendi hanımı olmayan birisini boşayamaz. Artık kendi hanıma değildir. İkinci ve üçüncüler bu yüzden ıska geçer. Bunu şunun için söylüyorum. Alışveriş yaparken söylüyorum ya kapkacak tencere kavgasından. Kapkacak tencerelerde o kadar olmuyor. Koltuk takımında çok oluyor. Koltuk takımının renginden. Rengi de çok önemli değil. O koltuk takımını nasıl diyeyim? Oğlanın annesi beğendiyse veya işte nasıl ablası beğendiyse abla anneden daha tehlikeli bilirsiniz. Ablası beğendiyse oğlan da onu aldıysa cıngar çıkar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı ne yazık ki boşanmaları ama diyelim ki orada herhangi bir sebepten kavga ettiler. Boşama gerçekleşti. Üçünü de tak tak tak saydı.
Üçünü birden söylemedi de boşsun boşsun orada anormal şey saydı. Birincisi geçerlidir, ikinci, üçüncü geçerli değildir. Aklınızda olsun, tekrar dönüp vurgu yapacağız. Noktaladım. Bugün dolayısıyla ne olduk? Boşanmanın genel şeyini aldık. Talakı rüci öğrendik. Talakı bidat diyorum. Bain talakı öğrendik. Baini suğrayı öğrendik. Kübra'yı öğrendik. Baini kübra'yı öğrendik. Dolayısıyla bunları aklınıza bir yerleştirin. Bundan sonrakilerde ona bina edelim. Bunlar iyi yerleşmeli. Artık sorular bize gelip durmamalı. Ondan yine de geliyor. Ondan sonra hocam ben söyledim ama olsa çok sinirliydim. Aklım başımda değildi. Zıkkımın kökü. Aklın neredeydi? Şey olarak. Ondan sonra kendi yıkıp yumuracak sen tamir edeceksin. Filmde rol icabı evlenenlerin nikahı geçerli mi? Yani evlenme sıygaları İslam sıygasına uygunsa geçerlidir. Onların zaten ne evliliği ne boşanması neyi belli ki? Ama demek istediğim şu. Hint radıyallahu anha, Ebu Süfyan'ın hanımı, müşriklerin liderinin hanımı. Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Utbe onun babasıdır. Kardeşi Şeybe var, bir de oğlu Velid var. Üçünü birden mübareze çıkıyor bunlar. Öne çıkıyorlar, karşılarına yiğit istiyorlar. Ensardaki gençlere de razı olmuyorlar. Kureyşli olacak diyorlar. Karşılarına Hamza çıkıyor, Hazreti Ali çıkıyor ve Peygamber Efendimiz'in büyük amcası var, Haris'in oğlu çıkıyor. Kısaca bunlar yere seriliyorlar. Üçü de gidiyor. Dağısını da kaybediyor. Hint babasını kaybediyor, kardeşini kaybediyor, amcasını kaybediyor. O öfkeye bakın. O Hint bu Hint. Ve Hazreti Hamza'nın ciğerini yemeye kalkıyor. Bağrını yarıyor, ciğerini çıkarıyor, yiyemiyor, kusuyor. O kadar öfke dolu bir kadın. İslam'a karşı da öfkeli bir kadın. Müslüman olurken Peygamber Efendimiz ondan biat alıyor. Biat alırken zina etmeyeceksin de var biatın içinde. Ona dair de söz vererek. Hint duraklıyor. Ya Resulallah diyor, hür bir kadın hiç zina eder mi diyor. Aklı ve mantığı bunu almıyor. Asil bir kadın, hür bir kadın, kalbi seviyeli bir kadın, yani zina ayak takımının düşük seviyenin işidir. Gün geldi bizde değer verilen, kendine kıymet verilen, ekranlarda boy gösterenlerin genel hali oldu. Ve insanların gözünde değerleri var. Bunların hiçbirisinin değeri yoktur bilesiniz. Dayının hanımına bayramda dayının hanımının bayramda elini öpmek caiz mi? Değil. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bu el öpmeyi yani bir insan bakınız kendi bayan için söyleyeyim tabii. Yani erkek için de geçerli ama kendi üzerinde babanın hakkı büyüktür. Elini öpebilir. Babalar daha çok hürmet duyulmaktan hoşlanırlar. Anneler yakınlık görmekten hoşlanırlar. Her oğlan büyüdü de 3-5 kuruş kazanıyorsa annesine haçlık edersin diye birkaç kuruş verilmesinden de hoşlanırlar. Onu saklarlar, gün gelip ona da verebilirler. Ama yani ayrıca annelere gösterilen hürmet ve yakınlık babaların da hoşuna gider. Babalar daha çok sözünün dinlenmesinden hoşlanılır. Anneler daha çok yakınlık görmekten hoşlanırlar. Ama bundan öte değildir. Yani elbette ki yengelere yakınlık gösterilmelidir. Ama tekrar ediyorum yani dayının hanımının elini öpmek doğru değildir. İlmi ledün sahibi diye bilinen bir kişi. Ben şu anda dünyada ilmi ledün ilmine sahip kişi tanımıyorum. Bilmiyorum. Biliyorsanız bana da söyleyin. Herkes ilmi ledün nasıl olsa tahsil değil, nasıl olsa herkes iddia ediyor. Nasıl olsa herkes ilmi ledün öyle bir okumamış ama ilmi ledünü varmış. Vallahi hiç de vara benzemiyor. Bir bayana 21, 23, 29 yaşlarında evlenmezse bir daha evlenemeyeceğini söylüyor. Bu kişi şu an 29 yaşında olduğu için gaybı Allah bilir. Gaybı Allah bilir. Bu endişeyle emin olmadığı bir evle evet diyor. Bu kişiye itibar edilmeli midir? Hayır. Bu durum gelecekten haber verme midir? Evet. Mücadele suresindeki ayetlerde bu konuyla ilgili midir? Zihar ayetleri kastediyor zannediyorum. Zihara geleceğim ben ayrıca onlara geleceğim. Bayini Kübra ile boşanmış bir kişi başka birisiyle evlenmesi şart mıdır? Şart değil. Boşanır, evlenmez hiç kimseyle. Eğer zifafa girmeden boşanırsa eski eşine dönebilir mi? Zifafa girmeden bir talakla mı boşandı, üçünü birden mi verdi? Zifafa girmeden ben seni üç talakla boşuyorum derse hepsi gider. Niye? O sırada nikahlı hanımıdır. Ama demin dediğim gibi boşsun, boşsun, boşsun derse birincisi geçerlidir. İkinci, üçüncü ıska geçer. İddet olmadığı için birinci anladınız mı onu? Alakayı bitirir. Artık hanımı olmayan birisine söylenmiş olur ikinci üç. Ama baştan ben seni üç talakla boşadım derse hepsi geçerlidir. Bilesiniz. Ehli kitap bir erkekle Müslüman bir kadın asla evlenemez. Cevap. Fıkıh ahlakı
Yani tasavvufu içerir mi? Elbette ki.

kutupiyette uygundur. Bir başka alimin görüşünü de dikkate alarak hareket ediniz. Vurguları nedir? Bu güzelliği vurgulamak içindir. İslam'ın bağıyla, bahçesiyle, bahçeye ekilen çiçekleriyle, güzellikleriyle yaşanmasının adıdır. Eğer bunu bağı, bahçe, çiçeklik yerine sen o konağın olması gereken, şeriat, fıkıh konağının olması gereken yerde gübrelik varsa, bahçeye diktiğin milyonla çiçek hiçbir işe yaramaz. Onun için öyle olmak zorundadır. Şöyle diyeyim, tekrar ediyorum. Fıkıh şöyle içerir. Yani var olan fıkhi bilgilerin üstüne bunları en güzel yaşamak, zahidane yaşamak, dünya düşkün olmadan yaşamak, hak yolda levmedenin, kınayanın kınamasına aldırmadan yaşamak, mütevazi yaşamak, güzelce böyle olursa tasavvuf güzeldir. Tekrar ediyorum. Fıkıh sarayı olacak. Daha diyelim ona fıkıh sarayı denmiyor. Şeriat sarayı olacak. O sarayı güzelliği içini bezeyeceksin, dışını bezeyeceksin, bahçesini güzelleştireceksin. Tasavvuf bunun adıdır. Elbette vardır. Elbette vardır. Ayet-i kerimede de var. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Mü'min o kimsedir ki Allah'ın adı anılınca kalbi huşu ile ürperen, huşu ile dolan, sevgi ile dolan, ayetlere inandıkça imanına iman katan insandır diye başlıyor. Bu hayatın her devresinde vardır. Yani fıkıhta boşluk var mı? Fıkıhta nokta nokta nokta vardır. Yani daha güzelini yapmaya doğru o boşluk demek değildir. Bunun içerisinde tasavvuf bu boşlukta bina mı doğdu? Hayır. Fıkı güzel yaşamanın, zahidane yaşamanın eseri olarak doğdu. Basit bir şey söyleyeyim. Bazı insan vardır. Abdurrahman İbn Avf gibi misal vererek söyleyeyim. Abdurrahman İbn Avf sahabilerin bildiğimiz en zenginidir. Yaptığı hayrı saymakla bitiremezsiniz. Tebük Savaşı'nı o ayağa kaldırmıştır Osmanlı'la birlikte. 1500 deve, bir başka savaşa 500 at, bir başka savaşa 500 deve, bir seferinde yüküyle beraber 700 deve, 40 bine yakın insan azat etmiştir. Böyle bir hayat şekli var, o bunu seçmiş. Ebu Zerr'in Gıfari radıyallahu anh, bir gölgeli yerim olsun, iki tane de sadece keçim olsun, bunlar var bende ve bunlar bana yetiyor demiştir. Dünyaya da meyletmek istemiyorum. Kirine de bulaşmak istemiyorum. Böyle yaşamıştır. Böyle yaşayıp tercih etmiştir. Bu ikisinin yaşayışı da güzeldir. Kötü olan şudur. Dünya atına bindin zapt edemiyorsun o seni sürüklüyor. Eğer böyle olsaydı ki böyle olan çok o kötüdür. Veyahut da fakr-ı zaruret içerisinde yani biz hep sürünüyoruz. Hep dert yana yana işte hayatı sürdürmüştür. Bu da ayrı bir kötülük. Onun için Peygamber Efendimiz fakirlik küfür ola yazdı diyor. İnkarı gelir. Niye biz hep sürünüyoruz gelir. Kanaatsizlik gelir. Başkasının malına göz dikme gelir. Varlıkla olana kin ve nefret gelir. Bu da imtihanın bir başka kötü şeklidir. Eğer bir insan buna rağmen hem dünya malını dizginleyebiliyorsa o ayrı güzeldir. Dünya malına metelik vermeden yaşıyor da güzel yaşıyorsa bu da ayrı bir güzelliktir. Peygamber Efendimiz Ebu Zer için ne diyor? Bu gökyüzü Ebu Zer'den daha doğru sözü birli sözlü birini gölgelendirmemiştir diyor. Bunu yapabilmek de ayrı bir meziyettir. O da onun özelliği. Hayat böyle çeşnisiyle güzel ama güzelleriyle güzel. Evet, karşı taraf hastalığını, psikolojik veya herhangi bir hastalığı gizliyorsa, nikahtan sonra eşi öğreniyorsa boşanmaya sebep olur mu? Bu hastalığın boyutu boşanmayı gerektirecek derecedeyse belki evet. Bir erkek boşandığı karısının nafakasını karşılamaya çalışıp yeni bir evlilik de yapmak isterse bugünümüz şartlarında çok büyük bir maddi yük anlamına gelmez mi? Gelse de bununla sorumlu. İlk önce boşadığı kadının hukukunu yerine getirecek. Hem onu boşadık hem gözü başkasında ona para biriktirecek. Öyle yağma yok. Eski eşi ve çocuklarına ömür boyu bakmalı mıdır? Eski eşine ömür boyu bakmak zorunda değildir. İddet süresince bakmak zorundadır. Anlaşıldı? Ama çocuğuna ergenliğe ulaşıncaya kadar bakmak zorundadır. Anlaşıldı mı? Çocukların nafakası ergenliğe kadar babanın üzerinedir. Kendini kurtarıncaya kadar bir başka yerine. Ama eşin nafakası İddet süresince kocanın üzerinedir. Yoksa bunun bir süresi var mı? Varmış demek. Talak konusunda boşluğun lafzı haricinde seni görmek istemiyorum. Artık benden uzaksın sözlerle talak gerçekleşir mi? Eğer muradı boşamaysa gerçekleşir. Söyledik bunu. Şeyin içinde söylendi. Tekrar döneceğiz buna. Bu sözlerin şaka yollu olanı da aynı mıdır? Yani bu yolların şaka yollu olanı dedik ya kinayi sözlerdir. Başka manaya da gelir. Boşanma niyetli söylenmediyse boşanma olmaz bunlar. Ama yine de aile hayatı içerisinde bu tip laflar güzel değildir. Hele de ciddi alınacak şeyde bazı şakalar vardır. Bir arkadaşımız vardı. Seni inandırmadan şakanın peşini bırak.

olmaz. Bu doğru değildir. Efendimizin şakalarına bakınız, birkaç saniye sürer. Bir kadıncağız Efendimiz ne diyor? Yaşlı bir kadıncağız, cennete yaşlılar giremeyecek diyor. Kadının gözlerinden dökülmeye başlıyor. Genç gireceksiniz diyor. Gülme. Şimdi onu sürdürürsen, kadıncağız eve gider sabaha kadar ağlarsa bu yazıktır. Birisi Peygamber Efendimiz'den ya Resulat diyor, bir deve ihtiyacım var diyor, gitmek için. Bana bir deve bulur musun, verir misin diyor. Peygamber Efendimiz hemen diyor, şuna bir deve yavrusu verin diyor. Ya Resulat diyor, ben deve yavrusunu ne yapayım diyor. Ben eve gidecek deveye ihtiyacım var. Şimdi köye gidecek deveye ihtiyacım var. Her deve bir başka devenin yavrusu değil mi diyor. Adam gülmeye başlıyor bu sefer. Şimdi bunun gibi latife uzanan strese sokucu olmamalı. Bizde de o şaka maka yapıyorlar. Bizimkilerin seçtiğine bakın. Yani insanı da seyredeni de geriyor. Ustaca yapanlar var, seyredeni de germiyor. Daha o şey yaparken bile gülmeye başlıyorsunuz. Ama gerginlik yani insana tesir etmemeli. Şaka hiç öyle olmamalı. Bu nevi şakalar da çok kullanılmamalı. Boşama anında sinirli kalır, boşamaya geçerli kılar mı? Evet kılar. Evet yani ben sinirliydim, öfkeliydim, ne yaptığımı bilmiyordum. Hakikaten keçileri kaçırdıysa tıbben başka. Hayır, ondan ötesi geçerli. Sözlü boşama gerçekleşmemiş fakat eşler ayrılıp senelerce ayrı yaşarlarsa boşanmış olurlar mı? Olmazlar. Ama veballi olurlar. Karşılıklı hukuk yerine getirmedikleri için. Veya gurbetteler, ona da diyecek bir şey yok. Yani Almanya'ya gitmiş gelmemiş, bilmem nereye gitmiş gelmemiş veya uzun yıllardır orada kalmış. Ondan sonra Zeynep'im Almanya'nın yolunu tuttu, oralara gitti, bizi unuttu diye Türkiye söyler dururlar. Soğan ekmek yiyelim, dön gel Zeynep'im, vaktinde yeseydin. Eski eşlerin çocuğu varsa ya da yoksa görüşmelere çok uygun değil, belli bir ciddiyetle çocukları ona gönderebilir, buluşturabilir, buluşturup teslim edebilir. Onlar yani çocuğu bahane ederek buluşmalara doğru değildir. Ailevi hele de başka evlilik yapmışlarsa artık yani evlendiği insanların da hukuku vardır. Onlar da riayet etmelidir. Çünkü onlar bu buluşmalardan tedirgin olurlar. Alevi bir bayanla sünni bir erkeğin evlenmesi doğru mudur? Aleviler çeşni çeşnidir. Tavsiyem evlenilmemesidir. Öyle diyelim. Aleviliğin derecesine göre değişir mi? Evet, derecesine göre değişir ama Alevilerin namaz kılanı biliyorsunuz, tekrar ediyorum, üçtür. Zeydiler namaz kılarlar, İmamiler namaz kılarlar, Caferiler namaz kılarlar. Geriye kalanın hiçbir ölçüsü yok neredeyse. Allah selamet versin. Bu sıkıntılı bir şey. Hayır, zifaf gerçekleşmemişse üç taraftan sonra iddet bekleme var mıdır? Yoktur. Yoktur. İki türlü de yoktur. Yani doğru bir soru. Yani hani boşsun dedik ya, hemen ikisi üçüncü ıska geçer diyoruz ya. Üç talakla boşsun dediği anda da zaten bütün alaka biter. Üç talakla boşanmış insanların tekrar evlenmesi için başka bir evlilik gerektiğinden formalite evlilik yapabilir mi? Doğru değildir. Gerçek evlilik yapmak zorundadır. Yani saadeti bir başka yuvada aramak, gerçek evlilik yapmak zorundadır. Buraya tekrar döneceğiz zaten. Efendimizin buyurduğu üç şey vardır. Ciddisi ciddidir, şakası da ciddidir ifadesinde üç şeyin diğer ikisi nedir? Birincisi nikah, ikincisi boşanma, üçüncüsü köle azadı. Köle azat etmek. Şakadan hürsün desen hür olur. Cehalet talakları geçersiz saymak için yeterli bir sebep midir? Cehalet niye öğrenmedin diye evre çevire dövmeyi caiz kılan bir sebeptir. Bu fıkhi değil. Fıkhi değil. Ama öyle şeyler öğreniyorlar ki kendileri, İslami bilgiye gelince ya hanımı boşuyorsun, gidiyor komşu bakkala soruyor. Komşusuna soruyor. Ya yuvanı yıkıyorsun sen, yuvanı yıkıyorsun. Fetvayı bakkaldan alıyorsun, komşu karıdan alıyorsun, komşusundan alıyorsun, bilmem neden alıyorsun. Bana bir arkadaş var şöyle dedi, o namazını kılıyor. Namazı kılan herkes onların gözünde hep hoca, her şeyi bilir. Namazı kıldın mı tamam, iş yerinde sen hocasın, bütün sorular sana gelir. Gidiyor onlardan soruyor. Kullandığı talan bu derece ciddi olduğunu bilmeyen biri için maalesef, yani bilmemek, İslam devletinin içinde bilmemek mazeret değildir. Küfür diyarındaysa bilmemek mazerettir. Ama İslam diyarında değildir, öğrenmek zorundadır. Onun için bir insan yuvasıyla ilgili bilgi edinmeli, ticaretle uğraşıyorsa ticareti için bilgi edinmeli, bir meslekle uğraşıyorsa o mesleğin fıkhi bilgisini edinmek zorundadır. Bain talak ile boşanan kimseler iddeti aynı evde mi beklerler ve bain talak ile boşanan iddet süresi dolmadan geri dönmek mümkün müdür? Bain talakla boşanan insanlar iddeti aynı evde beklerler. Tamam, yine aynı evde bekler. Anlaşıldı burası. Bain talak bitmeden eşler birbiriyle evlenebilir mi? Bain-i suğrada, küçük bain talak evlenebilir. Tamam. İddeti dolmadan evlenebilir. İddeti dolmadan başkasıyla evlenemez. Ama eşiyle evlenebilir. Yani önceki eşiyle evlenebilir. Yabancıyla evlenecekse evlenemez. Anlaşıldı? Soru iyi bir soru esasen. Yine de gelecek. Talak gerçek.

0: Evleştikten sonra boşanmış olan çiftler yerde mi nasıl ya da nikah yaptıklarında bayan evleneceği kocasına yeniden mehir isteyebilir mi? Evet, hem de okkalı istesin. Bir daha boşayamasın, korksun. Evet. Evet, zaten yeniden nikah akdi demek, şahit ve mehir var demektir. Üç talakla boşanan kişiden tekrar evlenebilmesi için iki tarafın da başından evlilik geçmesi mi gerekir? Hayır, kadının. Ve bu evlilik gerçekçi bir evlilik mi olmalı? Evet. Üç talakla boşanan kişileri tekrar bir araya getirmek için formatif bir evlilik olabilir mi? Olamaz dedik. Aile büyüklerinin evliliğe el koyması bir talak sayılır mı? Hayır, yani bu yine geleceğiz inşallah. Sır saklanamıyorsa, problem büyükse ilk önce ne olur? Aileden kız tarafından bir büyüğe, erkek tarafından bir büyüğe açılır dert. Onlar hakem olurlar, yuvayı bir masaya yatırırlar. Eğer onlar boşayacaksın derlerse yine çiftler boşanırlar. Yoksa onlar boşama yapmazlar. Onlar tavsiyelerde bulunurlar. Mesela koca boş işlerle uğraşıyor, çalışmıyor, evdeki ihtiyaçla ilgilenmiyor. Kadın da bu durumdan hoşnut değil. Ancak sevdiği için ses çıkartmıyor. Ama kızının bu durumuna üzülen aile bireyleri kızını alıp bir daha onunla birlikte olmayacaksın dese bu ayrılık bir talak olur mu? Olmaz. Ve bu ayrılık 3-5 ay bulursa hükmü ne olur? Evlilik devam eder. Ayrılığa sebep olanlar, adam kusurunu, nafakasını temin, evin nafakası onun üzerinde temin etmede kusur gösteriyorsa o da günahkar olur. Yuvasına gitmeyen kadın da günahkar olur. Anne ve babanın, amca, dayı, teyze, halaların elleri öpülebilir mi? Anne ve babanın, amca, dayı, teyze ve halaların elleri öpülebilir. Tamam, tekrar sayalım. Namahrem mi, mahrem mi? Bunlar ebedi haramdırlar. Kişiye kendi annesi, babası, amcası, dayısı, teyzesi, halası ebedi mahremdir. Akrabalık kan sebebiyledir zaten. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Alışveriş merkezlerinden, marketlerde belli bir miktar alışveriş yaptıktan sonra çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Bu çekilişe katılmak caiz midir? Caizdir. Niçin? Bu çekiliş sebebiyle malzemelere ek bir fiyat koymamışsa caizdir. Yani müşterilerden içerisinden 10 tanesini hediye verecek, bunu da çekilişle, kurayla temin edecek, bu caiz. Ama bu çekilişten dolayı vereceği hediyelerin de masrafını 3-5 kuruşla malların üzerine aksettiriyorsa caiz değildir. Anlaşıldı? Piyangoya dönüşür bu sefer onun için. Resmi nikah, dini nikah hükmüne geçer mi? Geçmez. Bunu konuşmuştuk. Geçmez. Belediye nikahı adına, reis adına kıyılan nikah nikah değildir. Allah adına nikah kıyılır. İslam'da.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari en sahih, en muteber hadisi şerif kitabı. Bir beşerin güvenilir ve hafızası güçlü bir insanın, bir alimin, bir imamın derleyebileceği en güzel eser. Cenab-ı Hak okumayı nasip ettiği gibi yaşamayı da nasip eylesin. Böyle bir akşamda, böyle bir günde, böyle bir yağmurlu ve soğuk bir mevsimde, böyle bir derste bulunmak herkese nasip olmaz. Rabbim ecrinizi, ecrimizi ziyade eylesin. Bu dersleri dinlemek, Sahih-i Buhari'yi hayatının bir parçası olarak telakki edebilmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın en güzel tefsiri olan hadis-i şerifleri anlayabilmek, yorumlayabilmek, anlatabilmek ve bunu yaşayabilmek Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, büyük bir ikramı. Rabbim bu ikramdan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Basit bir olay değil. İmam Buhari'den bu yana 1200 yıl geçmiş. 1200 yıldır dünyanın her bölgesinde, her mezhep mensubu, en makbul, en sahih hadis kitabı denilince Sahih-i Buhari'yi bilir, Sahih-i Buhari'yi anlar. Böyle bir eser. Çünkü son derece hassas, son derece titizdi rahmetullahi aleyh. İmam Buhari gerçekten hadis-i şerifleri seçerek, süzerek yüz binlerce hadis-i şerif arasından en sahihlerini bu eserine koydu.

Allah kendisinden razı olsun. Rabbim bu zevatın şefaatine nail eylesin. Babul vitri fis seferi. Yolculukta vitir namazı. Fıkhul Buhari'yi fi teracimihi diye güzel bir söz vardır. Buhari'nin fıkıh anlayışı, Buhari'nin fıkhi görüşleri, Buhari'nin içtihatları bab başlıklarında yer almıştır. Hatta Hindistanlı bir alim Teracimul Buhari diye bir eser yazmış. Buhari'nin bab başlıklarında dikkat ettiği noktalar, bab başlıklarında naklettiği mübarek sözler, bab başlıklarında kesin ifadeler, esnek ifadeler, bütün bunları ne kadar önemli olduğunu beyan etmek üzere açıklamaktadır. Eserin adı Teracimul Buhari. Evet, 1000 no'lu hadisimiz. Yani bundan sonra bir 6000 küsür hadisimiz kalıyor. Evet. Yani 7'de birini tamamlamış oluyoruz. Sahih Buhari. Haddetena Musa ibn İsmail kâle haddetena Cüveyriye ibn Esma'e an Nafi'in an İbn Umar'a radiyallahu anhuma kâl. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fis seferi ala rahiletihi. Peygamber-i Zişan Efendimiz yolculukta bineği üzerinde namaz kılardı. Haythu teveccehet bihi, binek ne tarafa yönelirse, devesi, atı ne tarafa dönerse, yumi'u ima'en, evet, ima ile namazlarını kılardı. Salatel leyli, gece namazlarını, yani göz işaretiyle, yapabildiği kadar. Kıyam, ondan sonra hafifçe rükû, secde biraz daha eğilerek bu şekilde veya sadece gözleriyle işaretle namaz kılardı. İllel ferâid, farzlar müstesna. Yani farz namazları aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz binek üzerinde kılmazdı. Bineğinden iner, o şekilde kılardı. Ve yûtiru alâ râhiletihi, ama vitir namazını da binek üzerinde kılardı. Böylece vitir namazının farz olmadığını bu hadis-i şeriften görmekteyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazlarını yolculukta bile terk etmiyordu. Gece namazı çok önemli. Gece namazı, geçen derslerimizde Bayezid Bistami Hazretlerinden misal vermiştik. Şimdi bazı tasavvuf erbabı vardır ki, Bayezid Bistami, Cüneydi Bağdadi, Abdülkadir Geylani gibi zevat, bunların sözleri, tavırları çok çok anlamlı. Mesela Bayezid Bistami diyor ki, bir kimseyi gökte uçar görseniz, Allah Resulü'nün sünnet-i seniyyesine bağlı değilse terk edin. Talebeleriyle beraber Bağdat'tan kalkıp Şam'a geliyorlar. Bir muhterem zatı ziyaret etmek için, o zatın kıble tarafına doğru tükürdüğünü görünce yürüyün diyor talebelerine. Aman üstadım, ta Bağdat'tan bu zatın sohbetinde bulunmak için gelmiştik. Sünnet-i seniyyeye aykırı davranan bir kişi bize rehber olamaz. Gökte uçar görseniz bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı değilse terk edin sözü Bayezid Bistami'ye aittir. Yine bu zata ait bir söz, onu rüyasında görüyor bir muhterem zat. Cenab-ı Hak sana ne şekilde muamele etti deyince, bir gece yaşlı gözlerle kıldığım İki rekat teheccüd namazı benim için çok çok faydalı oldu. Büyük bir ecre vesile oldu demiştir Bayezid Bistami rahmetullahi aleyh. Evet, gece namazdır. Geceleyin herhangi bir sebeple kalktığımızda kılabiliriz. Veya sabah namazına biraz erken kalkıp kılabiliriz.
veya geceleyin erken yatıp biraz uyuduktan sonra kalkıp gece namazını kılabiliriz. Kıyamul leyl veya teheccüd namazı olarak kabul edilebilmesi için mutlaka biraz uykudan sonra kılınması gerekir. Uyku günlük hayatı temizliyor. Gönlümüzü, kalbimizi, beynimizi temizliyor. O sıcak yatağı bırakıp namaza durabilmek, abdest alıp iki rekat namaz kılabilmek gecenin başında da olabilir. Mesela akşam saat 8'de yattınız. Bugün erken yattınız. Saat 9'da kalktınız. Gece namazı aynen geçerlidir. Yeter ki uykuyu bırakıp gece namazı kılabilelim. Gece namazı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çok çok önem verdiği ve hiç terk etmediği bir namaz. Kıyamul Leyl deniyor. Salatül Leyl deniyor. Salatül Teheccüd deniyor. Farklı isimlerle anılıyor. Babul kunuti kabler rükû'i ve ba'dehu. Rükûdan önce ve rükûdan sonra kunut duası okunması. Bildiğiniz gibi iki çeşit kunut duası vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin iki ayrı uygulaması vardır. Hanefiler rükûdan önceki kunut duası uygulamasını sünnetine esas almışlardır. Diğer mezheplerde ise rükûdan sonra yani Semiallahu limen hamide dendikten sonra kunut duası okunur. Müellifimiz rükûdan önce rükûdan sonra ifadesiyle iki farklı sünnete işaret etmektedir. Haddesena Musaddad قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. Peygamber Zişan Efendimiz sabah namazında kunut duası okudu mu? Bildiğiniz gibi bir de sabah ve akşam namazlarında kunut duası vardır. Ancak bu kunut duaları Peygamberimizin belirli olaylar üzerine çok çok etkilendiği, çok çok üzüldüğü olaylar üzerine okuduğu kunut dualarıdır. Akşam namazında 3. rekatta Semiallahu limen hamide dendikten sonra veya sabah namazında farzın 2. rekatında Semiallahu limen hamide dendikten sonra okunan kunut. Sabah namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kunut duası okudu mu? Kale neam? Evet dedi Enes bin Malik radıyallahu anh. Fekile lehu eve kanete kabler rükû. Rükûdan önce mi kunut yaptı? Kale kanete ba'der rükû'i yesiran. Rükûdan az sonra kunut yaptı diye rivayet etmiştir Enes bin Malik. Haddesena Musaddedun kale haddesena Abdülvahid. قال حدثنا عاصم سألت أنس بن مالك عن الكنوت عاصم بن سليمان diyor ki Enes bin Malik'e sordum. Kunut hakkında soru sordum. فقال قد كان الكنوت. Evet, kunut diye bir şey vardı. قلت قبل الركوع أو بعده. Rükûdan önce mi, rükûdan sonra mı? Kâle kablehu. Rükûdan önce dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh bu hadisi şeriflerinde kunut duası rükûdan önce. Kâle fe inne fulânen ahbarani anke enneke kulte bader rükû. Falan kimse senden kunut duasının rükûdan sonra olduğunu bize bana haber verdi dedim. Fekale kezeb. Hata etti. Kezebe lügat anlamı yalan söyledi demektir. Ama Hicaz lehçesinde, Hicaz şivesinde, Hicaz yani Mekke, Medine, Cidde bölgesinde
kezebe ifadesi hata etti anlamında kullanılmaktadır. Mesela bazı bölgelerde bizde de kullanılır. Az önce 5 araba birbirine vurmuştu. Yalan diyor adam. Yalan ne demektir? Az önce 5 araba birbirine vurdu. Yalan yani inanmak istemiyorum demektir. Burada yalan söylüyorsun anlamında değil. Veya inanmazsınız. Az önce gördüm 5 araba birbirine vurmuştu. İnanmazsınız ne demektir? İnanmak istemezsiniz. Yani kolay kolay kabul etmek istemezsiniz demektir. Bazı kelimeler vardır ki bu kelimelerle söylenen anlam farklıdır. Mesela şu 3 yaşında bir kız çocuğunu severken ne dersiniz? Çirkin kız dersiniz. O da hiç alınmaz. Çünkü biliyor ki o güzel kız manasında söylediniz. Seni gidi çirkin dersiniz. İfade tarzınızdan, yüz ifadenizden onu çirkin olarak kabul etmediğiniz hemen anlaşılır. Söylediğiniz kelime çirkin kelimesidir ama o da kendisini güzel gördüğünüz için takdir edilmiş bir kimse olarak kabul eder. Seni gidi çirkin kız. Buradaki kelime de kezebe ifadesi yalan söyledi ama Hicaz lügatinde Mekke, Medine, Cidde bölgesinde hata etti demektir. İnnemâ kanete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'der rükû'i şehran. Peygamberimiz rükûdan sonra sadece bir ay kunut duası okudu. Hangi olay sebebiyle? Maune kuyusunda bir maune faciasında Medine-i Münevvere'de Ashab-ı Suffe arasından seçkin Kur'an hafızlarının davetçilerinin gönderildiği o olayda bir dağ geçidi arasında Riel ve Zekvan kabileleri komplo kurarak suikasta bunları şehit etmişlerdi. En değerli gençlerin, Kur'an muallimlerinin, öğretmenlerin, davetçilerin, tebliğ erbabının, seçkin insanların şehit olması aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok üzmüştü. Yetişmiş pırlanta gibi genç, iman, ilim, takva ve ihlas numunesi abide şahsiyetlerin böyle bir suikasta kurban gitmeleri üzerine Peygamberimiz bir ay müddetle sabah namazında rükudan sonra Semiallahu limen hamide dedikten sonra ellerini kaldırmış Allahümmel'an ri'le ve zekvan. Ya Rabbi bu suikastı, bu komployu düzenleyen Ri'il ve Zekvan kabilelerine lanet eyle diye, onları rahmetinden mahrum eyle diye dua etmişti, beddua etmişti. Kunut duası okumuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani Enes bin Malik'in ifadesine göre bu kunut duası, rükudan sonraki kunut duası sadece bir ay süreyle olmuştu. Az önceki hadisimizi de Enes bin Malik rivayet ediyordu. Ama bu hadis-i şerif önceki hadisi açıklıyor. Yani rükudan sonraki kunutun belirli bir süre devam ettiği, sürekli olmadığı anlatılıyor. Ürahu, öyle zannediyorum ki kâne ba'se kavmen yukâlu lehumul kurra zühâe seb'ine racülen ile kavmin minel müşrikîne dûne ulaike. Öyle zannediyorum ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendilerine kurra hafızlar denilen yaklaşık 70 kişiyi müşrik bir müşrik kabilelerine göndermişti. Ve kâne beynehum ve beyne Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ahdün. O müşriklerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir antlaşma vardı. Bir saldırmazlık antlaşması. Yani Peygamberimiz onların böyle bir suikasta, böyle bir komploya kurban gideceğini asla düşünmemişti. Anlaşma olan, yani karşılıklı olarak güven ortamı sağlanmış bir durumda maalesef bir suikasta kurban gittiler. Fe kanete Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem

Haran Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir ay boyunca kunut duası okudu. Yed'u aleyhim, onlara beddua etmek üzere. Bugün zaman zaman Mekke'de, Medine'de çok çok önemli olaylar meydana geldiği zaman, mesela İsrail'in, Siyonistlerin, Yahudilerin Filistinlilere karşı acımasız hücumları sonrasında zaman zaman Mekke'de, Medine'de, Harem-i Şerif'te duaların en çok makbul olduğu yerde bu manada sabah namazından sonra kunut dualarına şahit olmuşuzdur. Ama sürekli değil. Birkaç gün devam eder ve Müslümanlar yaşlı gözlerle zalim Siyonistlere karşı lanet okurlar, beddua okurlar. Yed'u aleyhim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada sünnetini tatbik ederler. Ama sürekli olarak Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde sabah namazının ikinci rekatında kunut duası yoktur. Şafii mezhebinde sabah namazının ikinci rekatında kunut duası, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu sünneti sürekli hale getirilerek uygulanmaktadır. Haddesena Ahmed ibn Yunus قال حدثنا الزائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir ay kunut duası okudu. Yed'u ala ri'lin ve zekvane, ri'l ve zekvan kabilelerine beddua ederek. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kişiye özel beddua okumazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla kişiye özel lanet okumazdı. Kafirlere, zalimlere, Yahudilere, münafıklara isim vermeden genel anlamda lanet okumuştur. Faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazana, faiz muamelesinde şahitlik edenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz lanet okumuştur. Erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzemek isteyen, kadınlara özenen erkeklere aleyhissalatü vesselam Efendimiz lanet okumuştur. Ama isim vererek kişiye özel lanet okuma Peygamberimizin sünnetinde yoktur. Leysel mu'minu billa'ani ve la bitta'an. Mümin lanet okuyan, çok çok lanet okuyan kimse değildir. Mümin başkasının nesebi, soyu, sopunu diline dolayan kimse değildir, olmamalıdır. Ben lanetlemek üzere gönderilmedim. Ben lanetçi olarak gönderilmedim buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Davetçi olarak gönderildim. Bizim görevimiz insanları damgalamak, lekelemek, ayıplamak, kusur bulmak, ayıp bulmak değildir. Ama kusur gördüğümüz zaman tatlı bir dille, güler yüzle onları uyarmak bizim vazifemizdir. Lanet, İslam düşmanlarına lanet okuruz. Ama isim vererek lanet okumamız doğru değil. Burada kabileye lanet olduğuna göre Siyonistlere lanet okuruz. İslam dünyasına kan kusan, kin kusan zalimlere lanet okuyabiliriz. Ama isim vererek, Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'e lanet okunmaktadır. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Çünkü artık onun küfrü tescil edilmiştir. Küfrü tescil edilen kimseler ve bu şekilde olan kimseler elbette müstesna. Haddesena Museddedun قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان الكنوت في المغرب والفجر. Kunut duası akşam ve sabah namazlarındaydı. Yani geçici kunut duası bir ay süreyle Peygamberimizin İslam düşmanlarına yaptığı kunut duası akşam ve sabah namazlarında.
Hanefi mezhebine göre

Kınıt duası gayet iyi bildiğiniz gibi vitir namazının 3. rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra Allahu Ekber denilerek eller bağlanır ve o şekilde okunur. Allahümme inna nesta'inuke diye başlayan dua ve kunut duasının sonunda ve nehla'u ve netruku men yefcuruk. Ya Rabbi, ilk bölümün sonunda sana isyan edenleri, sana karşı gelenleri, açıktan günah işleyenleri terk ediyoruz ya Rabbi. Ve nehla'u, sıyrılıyoruz. Elbiseyi çıkarır gibi uzaklaşıyor. Ve netruku, terk ediyoruz. Men yefcuruk, sana karşı itaatsizlik edenleri. Fısku fücur demek, günah işlemekten utanmayan insan demektir. Müslüman günahından utanır. Çevresine bakar. Aman birisi görmesin ister. Günahı gündeme geldiği zaman yüzük kızarır. Kendisi hatırladığında bile ben niye yaptım ki diye üzülür. Müslüman günahını Uhud dağı kadar büyük gören kimsedir. Münafık günahını sivrisinek kanadı kadar küçük gören kimsedir. Günahlarımız için tevbe ediyorsak, yalvarıp yakarıyorsak imanımızın alametidir. Ama Rabbim beni affetmez diyorsak bu manada ümitsizlik içindeyiz. İşte bu vitir dualarında, kunut dualarının ikinci bölümünün sonunda da nercu rahmeteke ve nekşe azabek. Ya Rabbi, rahmetini ümit ediyoruz. Ama azabından da korkuyoruz. Bir cümle daha var ki ümit kefesi daha ağır bassın diye. İnna azabeke bil küffari mülhek. Ya Rabbi, iyi biliyoruz ki senin azabın ancak kafirlere erişir. Ümit ediyoruz, azabından korkuyoruz. Ancak azabın bize değil, kafirlere erişir derken de yine ümit tarafı ağır basıyor. Vitir duaları Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bizzat mübarek ağzından dökülen hadis-i şeriflerle tespit edilmiş dualardır. Şafii mezhebine göre ise ikinci rekatta veya Hanbeli mezhebine göre üçüncü rekatta vitir namazın üçüncü son rekatında Semiallahu limen hamide dendikten sonra eller kaldırılır ve vitir duası okunur. O vitir duaları biraz daha farklı dualar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bütün sünnetleri yaşansın diye farklı farklı mezhepler gelişmiştir. Hepsi kullun min Rasulillahi mültemisu, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyyesinden alınmıştır. Vitir namazında böyle bir iman tazelemesiyle kunut duasını okuyan Müslüman namazdan sonra da Amener Rasulü okur. Amener Rasulü'nün sonlarında yine bir iman tazelemesi vardır. Ve afu anna ve gfir lana ve rhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiri. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiretine nail eyle. Af ile mağfiret arasındaki fark, ve afu anna, ya Rabbi günahlarımızı tamamen sil demektir. Hiç işlenmemiş gibi kabul eyle. Vagfir lena, günahımızın üzerine ört. Görmezden gel. Günahımızı, ikisi de af ama ince fark var. Ya Rabbi tamamen sil, tamamen silmezsen üzerine ört. وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا Ya Rabbi, bize rahmetinle muamele eyle. اَنْتَ مَوْلَانَا Mevlamız sensin ya Rabbi. فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Şu kafirler topluluğuna karşı
Sen bize yardım eyle, sen bize zafer ihsan eyle. Bir iman tazelemesidir. Yani iman ve küfür cephesi arasında bir mücadele var. Ben iman cephesindeyim ya Rabbi. Zalimler, haksızlık yapanlar, kan kusanlar, kin kusanlar, acımasız insanlar. Ya Rabbi onlara karşı sen İslam'ı, sen Müslümanları muzaffer eyle, sen bize yardım eyle. Bize yardım eyle derken biz Müslümanlara yardım eyle. Hazreti Adem'den kıyamete kadar hak ve batıl, iman ile küfür devam edecek. Önemli olan bizim hangi cephede yer aldığımızdır. İşte Amener Resulü'yü bir kimse okuduğu zaman o gece bütün gece ibadetle geçirmiş gibi olur. Amener Resulü okuyan kimseye o iki ayet, Bakara suresinin iki ayeti yeter buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Amener Resulü üç gece bir evde okunduğu zaman o eve şeytan yaklaşmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Rabbim bu dualarımızı kabul eylesin. Rahmetine, mağfiretine, lütfuna, affına layık eylesin. Evimizi, ocağımızı, iş yerimizi, okulumuzu, dairemizi, fabrikamızı, hayatımızı güzelliklerle, mutluluklarla doldursun. Rabbim huzuruna imanlı kullar olarak varmayı nasip eylesin. Rabbim cümlemizi rızasına nail eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Yıllar, günler ve saatler yanımda ol yeter.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 8. Cüz.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.''

Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

0: ve huves semi'ul alim.
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
0: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ

0: Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.
1: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ

0: Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da, kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.''

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
1: Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا

0: him wasfahum innehu hakimun alim.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
0: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: اَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

0: Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.
1: سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

0: sabilih zalikum vassakum bihi leallekum tettekûn.
1: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

0: Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu ashru am

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

0: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: Elif lam mim sad.
1: Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

0: Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْذِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
1: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.
0: وَالَخْرَجَ مِنْ

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

Allah Adem'e, "Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz," dedi.

Şeytan, kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ اَهْبِطُوا

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kema ehraca ebeveykum. كما أخرج

0: Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَطَنَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

0: فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Ey Adem oğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de, kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara, sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver derler. Allah da, hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz der.

0: Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebâbu.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَنَزَعْنَا مَا

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara, işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar. وَإِذَا صُرِفَ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de, "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma," derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kâfir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.''

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: lehul halku vel emr. Tebarakallahu rabbul alemin.
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: ilahin gayruh efela tettequn.
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, "Biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz," dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ana lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz?

0: Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُونَ

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum letetûner ricâle şehû.

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ve huve hayrul hakimin.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 8. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip

Evet. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah, bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

İmam-ı Şafii Hazretleri 4. Bölüm Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. Zamanının en büyük alimi olan ve yüz binlerce hadis-i şerifi ezbere bilen İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse İmam-ı Ahmet Hazretlerine böyle büyük bir alim iken bu genç karşısında nasıl oturuyorsun dediklerinde bizim ezberlediklerimizin manalarını o biliyor. Eğer onu görmeseydim, ilmin kapısında kalacaktım. O dünyayı aydınlatan bir güneştir, ruhlara gıdadır, derdi. Bir kere de fıkıh kapısı kapanmıştı. Allahü Teala bu kapıyı kullarına İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ile tekrar açtı, dedi. Bir kere de İslamiyete şimdi Şafii'den daha çok hizmet eden birini bilmiyorum, dedi. İmam-ı Ahmet Hazretleri yine buyurdu ki, Allahü Teala her yüzyılda bir alim yaratır. Benim dinimi

herkese onun ile öğretir. Hadis-i şerifinde bildirilen alim İmam-ı Şafii Hazretleridir. Hadis-i şerifte Kureyş'i kötülemeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle

Öyle bir zaman gelecek ki, o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle yalnızlığını giderebileceği samimi bir dost. İkincisi, helal para. Üçüncüsü, sünnet-i seniyyeye yapışıp, onunla amel etmektir, buyurmuştur. İyiliğin hepsi sadakadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Melekler, sizden öncekilerden birinin ruhunu karşıladılar. Hayır namına bir iş yaptın mı diye sordular. O da, öyle bir şeyim yok diye cevap verdi. Onlar bu defa, bir düşün bakalım dediler. O zat, ben herkese veresiye mal verir, adamlarıma fakir ve sıkıntıda olanlara mühlet vermelerini, zengine de müsamaha göstermelerini emrederdim dedi. Bunun üzerine Allahü Teala o kulumu affettim buyurur. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Bir topluluk bir yerde oturur da Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden o meclisten ya da yerden kalkarlarsa melekler bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup onları terk ettiler derler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz buyurdu. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar, bir namaz kılmak, iki Kur'an-ı Kerim okumak, üç Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan, sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan, bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zühd üç kısımdır. Birinci kısım, işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip
niyet

kötülükler düzeltilip ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir kere ders verirken, ders esnasında 10 defa ayağa kalktı. Sebebini sorduklarında buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, soyundan gelen bir çocuk kapının önünde oynuyor. Kapının önüne gelip kendisini gördüğüm zaman ona hürmeten ayağa kalkıyorum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunu ayakta dururken oturmak reva değildir. İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir gece rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmekle şereflendim. Bana buyurdu ki, sen kimdensin? Cevap olarak, ben senin kabilendenim, dedim. Bana yaklaş, buyurdular. Yanına gittim. Mübarek ağzının suyunu dilime, ağzıma ve dudaklarıma sürüp, hadi, Allahü Teala sana bereket versin, buyurdular. İmam-ı Şafii Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatler de şöyle buyurdular. İlim öğrenmeye ehemmiyet vermeyen, kıymet vermeyen, küfre kadar gider. İslamiyet iki temel üzerine kurulmuştur. Öğrenmek ve öğrendiğini öğretmektir. Öğretmek için en güzel yol, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtmaktır. Aklı olan, İslamiyete uyar, Müslüman olur, insanlara hizmet eder. Nefsine, şeytana uyan, küfre kayar. İslamiyete uyan, cennete, nefsine uyan, cehenneme gider. Kimseye zulmetmeyin. Zalimin cezası daha dünyadayken verilir. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe, suyun aktığı gibi feyz akar. Bileşik kaplar gibi. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu, feyz varsa, haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa, dünyaya karşı muhabbet artar. İnsanın hayatı, üç safhadan ibarettir. Annesinin karnı, dünya hayatı, ahiret hayatı. İlk ikisi çok kısadır. Bir nefes gibidir. Ama ahiret hayatı sonsuzdur. Akıllı olan sonsuzu tercih eder. Ahmaklar ancak dünya ile meşgul olurlar. Sevgi itaattir. Yani seven sevdiğine itaat eder. Sevginin derecesi itaatteki sürat ile ölçülür. Ben ehl-i sünnet âlimlerini bu büyükleri seviyorum dediği halde itaat etmeyen yalancıdır. Bir vücutta bir hücre beyinle bağlantısını koparttığında kanserleştiği gibi bu büyüklerle irtibatı kesilen de iflah olmaz. Onların kıymetli eserlerini okumalı, irtibatı hiç kesmemelidir. Ölmeden önce ölmek nasıl olur? Dünyada inandığımız şeylerin ölünce aslını göreceğiz. Ölmeden önce ölmek, başımıza gelecek şeyi geldi bilmektir. Dünyada iki çeşit iş vardır. 1- Dünyaya yarayan işler. 2- Ahirete yarayan işler. Dünyada, dünya için yapılan işlerin hepsi dünyadır. Namaz dahi olsa. Ahiret için yapılan işler, yani ahirete gönderilebilen işler, ahiret işidir. Her işimizi yaparken bakmalıyız. Biz bu işi niçin yapıyoruz? Allah rızası için yaptıklarımız, ahirette karşımıza ecir olarak çıkacak. İş, ahiret işidir. Bu yüzden mümin, çok iyi bir tüccar olmalı. Ahiretteki niçin sorusuna cevap aramalıyız. Niçin yemek yiyoruz? Niçin evleniyoruz? Niçin konuşuyoruz? Haramları zaten geçin. Allahü Teala'nın rızası için olmayan her iş